Everybody feel all right?

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo
2: Mücadele Atlası Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Şimdi ve burada.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dilan Linkstad'a teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa The Clientel grubuyla başladık. Reflections Are Jane dinleyerek. Şimdi The Jesus and Mary Chain radyonuzda olacak. Just Like Honey dinleyeceğiz. Ardından PJ Harvey'ye kulak vereceğiz. You Said Something diyecek.

Sabahlıkta Sibyl Bayer radyonuzda olacak şimdi. Forget About dinleyeceğiz. Ardından Kangaroo grubuna kulak vereceğiz. Kangaroo şarkısına kulak vereceğiz. This Mortal Coil grubundan. Ve hemen onunla bağlı olarak da Kim Deal radyonuzda olacak. Are You Mine dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Big Thief'le kapatıyoruz. Shark Smile dinleyerek ilk bölümü, ikinci bölüme Lou Reed'le başlayacağız. Radyonuz açık kalsın.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

0: where I give the whole thing up for you.
1: Sabahların ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Lou Reed ile başladık Coney Island Baby dinleyerek. Şimdi Broadcast grubuna kulak vereceğiz. I Found About F dinleyeceğiz. Ardından NCD Sound System grubuna kulak vereceğiz ve New York I Love You But You're Bringing Me Down

sabahlıkta NCD Sound System vardı. Şimdi Julie Cruz radyonuzda ve Floating dinleyeceğiz. Ardından Vashti Bunyan radyonuzda olacak, Diamond Day.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dilan Linkstad'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Music of the World, İstanbul.
4: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Merhaba kainat. Bugün 28 Ağustos Cuma. Yıl 2026, ay 8, gün 240, Hızır 115.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 15, 1442 Rumi, Ağustos 15.
0: Leyleklerin sıcak ülkelere göçmesi.
1: Fırtına.
0: Günün tarihi. 276 yıl önce bugün, 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük şairlerinden biri olan Johann Wolfgang von Goethe Frankfurt'ta doğmuştu. Günün şiiri. Macera. Küçüktüm, küçücüktüm. Oltayı attım denize. Üşüşüverdi balıklar. Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım. Telli duvaklı. Kuyruğu ebem kuşağı renginde. Bir salıverdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım, para kazanmak gerekti. Girdim insanların içine, insanları gördüm. Ne yardan geçerim, ne serden, ne denizlerden, ne gökyüzünden. Ama bırakmıyor son gördüğüm, bırakmıyor geçim derdi. Oymuş diyorum zavallı şairin görüp göreceği. Orhan Veli Kanık.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Üç gündür yaptığımız gibi gene Dolly Parton ve arkadaşlarının şarkılarıyla başladık. Dolly Parton 80 yaşında hayata veda etti. Dünyanın en önemli şarkıcılarından biri, müzisyenlerinden biri olduğu gibi aynı zamanda da en büyük sivil aktivistlerinden de biri olarak biliniyordu kendisi. Ve onun arkasından pek çok yoksulların, emekçilerin en büyük yardımcılarından biriydi. Çocukların eğitimiyle uğraştı filan. Hepsini anlattık bol bol. Ve şimdi de bir parça daha çaldık. Mary Hopkin, Porter Wagoner ve Opry Gang ve Moskova Sirki'nin de katıldığı, sirk elemanlarında toplu bir harika bir albümden bir parça. Ünlü şarkıyı Those Were The Days, Ne Günlerdi Onlar diye eğlenerek, çalışarak hoş bir şekilde nasıl geçirdiklerini anlatan bir şarkıyı dinlettik. Ona bir kez Dolly Parton'a bir kez daha günaydın dedik. Evet.
1: Özür dilerim, Dolly Parton demişken birkaç gündür ben de sosyal medyada sürekli olarak önüme düşüyor. Amerika'nın sosyalist partilerinden arka arkaya açıklamalar var. Dolly Parton'ı sahiplenen, hatta working class hero diyerek Amerikan
0: Evet.
1: Komünist Partisi açıklama yapmış.
0: Evet, çok büyük. Yani 325 milyon kitabı çocuklara kendi kurduğu vakıfla dağıtarak, dünya çocuklarına dağıtmasıyla çok iyi biliniyor. İnanılmaz bir figür yani. Neyse, kendisi olduğu gibi biri ve emekçi sınıfların en büyük dostu olarak ömür boyu kalmış durumda. Kurduğu ve yani lafta kalmıyor sadece. Birçok vakıf kurarak yardımlarını esirgemiyor. Her türlü hakları, transların haklarını da savunan ve büyük destek olan birisi. Daha sonra bugün belki de konuşma fırsatını tekrar bulabiliriz. Bizim işte böyle canım programında. Evet, şimdi haberlere bakalım. Tabii çok büyük bir facia yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Dün ilk haberde de vermiş olduğumuz gibi müthiş bir şey. Himalaya bölgesinde Nepal ile Tibet arasında bir ırmak vadisinde muazzam bir şey, yıkım oldu. Çöküş oldu. Buzul koptu ve yıktı ortalığı. Ve Nepal'in Himalaya bölgesiyle Çin'in Tibet özerk sınır bölgesinde meydana gelen bu ani sel ve heyelan patlamasında çoğunluğu turist olmak üzere, dünyanın dört bir tarafından gelen turistler olmak üzere, en az, son rakama bakıyorum şimdi, en az 460 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1300'ün üzerinde de insanın kaybolduğu ve dünyanın da dört bir yanından gelen dağcılar ve hacılar arasında popüler olan bu bölgede kıyı köylerinin, nehir kıyısındaki köylerin tamamı yerle bir oldu. Yok oldu köyler. Yani yıkımın merkez bölgelerinden Rasuva'dan görev yapan sağlık çalışanı Tula Bahadur Beka felaketin büyüklüğünü şu sözlerle anlatmıştı. Nereye baksak mahvoldu. Harap oldu, tarumar oldu. Nehir kıyısındaki yerleşimlerinin tamamı sular altında silinip süpürüldü. Benim kendi akrabalarımdan 5'i de kayıplara karışmış durumda diye konuşuyordu. Günün sözü oldu dün. Bizim Apaçık Radyo'nun günün sözü oldu. Ve yani en önemli noktalardan bir tanesi de bölgenin iklim krizi yüzünden dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığı için sellere ve heyelanlara özellikle yatkın olduğu biliniyor. Lakin medyada pek az yerde iklim krizinin bu büyük etkisinden, geri dönüşü olmayan yola doğru gidişten bahsediliyor. Bunun da üzerinde durmak lazım. Belki de bu tarz yazılara da daha fazla yer vermeye çalışacağız vakit bulduğumuz oranda. Vakit ve güç bulduğumuz oranda.
1: Burada, bu arada Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu bu konuda bir açıklama yaptı. Dün biz de duyurmuştuk basında yer aldığı şekliyle. Buzulların çökmesi biliyorsunuz bu sellere sebep olmuştu. Buzulların ise deprem sebebiyle çöktüğü söyleniyordu. Jeoloji Araştırma Kurumu hayır depremle bir ilgisi yok
0: Depremle
1: demiş.
0: ilgisi yok. Deprem gibi bir şey değil mi? Bir yıkım. Deprem ölçülerinde ama tamamen buzulun
1: Evet.
0: erimesinden
1: Evet.
0: kaynaklanıyor. O da küresel iklim değişikliği, küresel ısıtma tabii. Kesin olarak böyle bir durum var. Ve dahası da var. Yeni bir sel gölünün patlaması da ihtimal dahilinde nasıl baş edeceklerini düşünüyorlar. Demokrasi Now! Başta olmak üzere birçok yerde de bununla ilgili haberlere rastlamak mümkün. New York Times'da da var. Guardian'da da var. Bakalım neler olacak. Yani bir şeylerden bir tanesi, tanıklardan bir tanesi Subina Tamang adında bir kadın. Son konuştuğumda kocamla diyor, sabah 7.30'tu ve şunu söyledi telefonda, 2 kilo ceviz, 2 kilo da çikolata çocuklar için, 4 çocukları varmış. Ayrıca da çocuklar için ayrıca hazır şehriye göndereceğim, erişte gönderiyorum demiş ve hemen geliyorum demiş ama gelmedi diyor. Bütün istediğim tek şey o kocamın geri gelmesi, güvenli bir şekilde tek parça halinde, başka hiçbir şey istemiyorum diyor. 19, kurtarma çalışmaları da çok zor yapılıyor. Çünkü en az 19 köprü yıkılmış ya da harap olmuş. O zaman yardım ulaştırılamıyor. Çok zorluyor. 600 metreden fazla büyüklükte bir buz kütlesi kırıldı Himalayalardaki buzuldan ve çöktü. Böyle de bir son 30 yılda buz kütlesinin üçte birini kaybettiği bir bölgeden bahsediyoruz. Bunun tek sebebi küresel iklim değişikliği. Evet, bir de Türkiye'den de önemli haberler var. Onlardan da bahsedelim. Külliye'den yeni anayasa için referandum mesajı var. Evet, değil mi?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçun bunu duyuruyor. Erdoğan'ın da yaklaşımı bu demiş. Bunun şu anda hangi tarihte olacağı belli olmasa da bir referandumdan söz ediliyorlar. Bunun zaten mümkün olup olmadığı tartışılıyordu. Yani çerçeve yasayla birlikte bir anayasada da mı değişiklik öngörülecek diye. Bunun ayrıntıları herhalde önümüzdeki dönemde tartışmalarıyla birlikte ana gündemlerden bir tanesi olacak ülkede.
0: Evet, bununla ilgili bayağı ayrıntılı görüşmeler, tartışmalar da var. Onlara da zaman ve imkan bulabilirsek değineceğiz tabii. Bir de Osman Kavala'nın Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmasının hukuk devletinin yükümlülüğüdür o dediğini söyleyelim. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kendisi hakkında verdiği son karar üzerine yaptığı açıklamada aktivist, iş insanı Osman Kavala diyor ki, AİHM kararlarına uyulması asıl olarak hukuk devletinin yurttaşlara karşı yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle ilgilidir diyor. Özgür Özel de, yeni parti lideri Özgür Özel de, Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır'la örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstermiş. Hakkını arayan bütün emekçilere verilmek istenen açık bir gözdağıdır diye bir açıklaması var. Evet, bütün bunlara döneceğiz. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1844 yılında bugün Karl Marx ve Friedrich Engels Paris'teki Café de la Régence herhalde
0: Evet.
1: burada bir araya geliyorlar ve tarihe geçecek işbirliğine bu görüşmeyle birlikte başlıyorlar. İkili aslında birkaç yıl önce tanışıyor ve birbirlerinin çalışmalarından da haberdarlar. Ancak Paris'teki bu buluşmayla birlikte ardından birlikte çalışma kararı almış oluyorlar. Engels bu görüşmeyi 1885 yılında şu şekilde anlatıyor. 1844 yazısında Paris'te Marx'ı ziyaret ettiğimde tüm teorik alanlarda tam bir fikir birliği içinde olduğumuz ortaya çıktı. ve ortak çalışmalarımız o tarihten itibaren başladı. Birlikte üzerinde çalıştıkları en etkili metinlerden biri, tüm zamanların en çok satan 4 kitabından biri olan ve tahmini olarak 500 milyondan fazla kopya sattığı düşünülen Komünist Manifesto olmuştu.
0: Evet, 1963'te de bugün gene çok önemli bir konuşma, efsanevi bir konuşma var. Martin Luther King, rahip, bir hayalim var dediği efsanevi konuşmasını yapıyor. Bir rüyam var diye de çevirebiliriz. I have a dream. Martin Luther King tarihi Washington yürüyüşünün sonunda 200 bin kişinin önünde yaptığı konuşmada, efsanevi konuşmada şunları söylüyor. Bir hayalim var, bir rüyam var. Bugün size diyorum ki dostlarım, şu anın getirdiği güçlüklere ve engellemelere rağmen bir rüyam var benim. Amerikan rüyasına derinden kök salmış bir rüyadır bu. Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın Kızıltepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Ve tarihi konuşmasını şu cümlelerle sona erdiriyor Martin Luther King Jr. Özgürlüğün yankılanmasını sağladığımızda her kasabadan ve her köyden, her eyaletten ve her kentten özgürlüğün yankısını duyduğumuzda o gün yakın demektir. Ve o gün Allah'ın bütün kulları, siyahlar ve beyazlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Budistler el ele tutuşup siyahların eski bir ilahisini söyleyecekler. Sonunda özgürüz. Sonunda özgürüz. Şükürler olsun Tanrım. Sonunda hepimiz özgürüz diyorlar, diyecekler. Evet, şimdi haberlere döneceğiz ama bir de duyurumuz var. Onu söyleyelim şimdiden.
1: Konuklarımız olacak. Hatta
0: Konuk ne?
1: kalabalıkça bir program yapacağız. Ecehan Balta'nın sunduğu haftanın iklim zirvesi köşesinde bu hafta iklim festi konuşuyoruz. 26 Eylül'de Burgazada da gerçekleşecek. Bunun için de konuklarımız var. Taner Öngür Moğollar grubundan konuğumuz. Cümbüş Cemaat'ten Cem Köklükaya konuğumuz, Peradi Ensemble'dan Burcu Saral ve Deniz Ulgat konuğumuz ve bu etkinliği düzenleyen Platform İklimi Değil Sistemi Değiştir platformundan da Zişan Tokaç, aynı zamanda Apaçık Radyo dinleyicisi, Sayfiye programından biliyor kendisini. Zişan da bizimle birlikte olacak. Böyle biraz eğlenceli bu müzik ve festival üzerine bir program yapacağız.
0: Evet, 9.30'da
1: Evet.
0: bize kulak verebilirsiniz. Evet, şimdi dönelim ağır haberlerimize. Nepal'de
1: Evet, Nepal'den tekrar
0: sel felaketinde can kaybının 469'u aştığını söyleyebiliriz. Ve 1300'ün üzerinde insanın kaybolduğu ve daha önce de söylediğimiz gibi, yani söylemeye çalıştığımız gibi, bu kayıplara ve yok oluşlara ilaveten çok büyük bir, yani sular çöktü, buz çöktü, sular boşaldı insanların üzerine, çamur ve bütün molozlar yağdı. Himalaya'nın ırmak vadisinde, Nepal ile Tibet arasındaki sınırda. Yani 10 yıl kadar önce bir büyük bir deprem olmuştu. Şimdi de gene bir deprem zannedildi ama öyle olmadı. Ortaya çıktı biraz önce Özdeş Özbey'in de söylediği gibi ve bu büyük bir toprak kayması, çamur kayması bütün Lhende Kohola, doğru telaffuz ediyorum umarım, nehri sabah tam 8.30'dan sonra, çarşamba günü, bütün evleri, köyleri, kasabaları, kim varsa yok etti yani, resmen gömdü, çamura, moloza gömdü. Ve yani öyle ilginç rakamlar var ki insan inanmakta güçlük çekiyor yani ve tekrarlamakta da öyle. Yani su seviyeleri yarım saat içinde 8,5 metreye yakın yükselmiş.
1: 8 buçuk. Değil mi? 8
0: Evet,
1: demediniz.
0: 8,5
1: Hı,
0: metre,
1: evet,
0: evet.
1: tamam.
0: 8 metre 250 santim falan yani.
1: Tamam, evet.
0: Böyle bir yani inanılmaz bir şey hakikaten bir noktada böyle oldu ve yani sayısız turist var, yabancı turist de, çünkü orası çok gözde bir ülke. Dini törenlerle hacılar da bulunuyor. Son derece ilginç bir yer. Dünyanın dört bir tarafından turistler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden var, Britanya'dan var, İtalya'dan var, Ukrayna'dan var. Birçok Ukrayna'dan da turistler var. Savaştaki Ukrayna'dan. Yani buzulların çökmesiyle önce deprem sanıldı ama alakası yok. Bu ısınmadan meydana geliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar ve hacılar arasında popüler bu bölgede. Kıyı köylerinin tamamı yerle bir olmuş durumda. Yani işte daha önce günün sözünü de söylediğimiz sağlık çalışanı her şey mahvoldu bu. Harap oldu, tarumar oldu diyor. Benim kendi akrabalarımdan beşi de kayıplara karışmış durumda. Ayrıca bütün şeyler de yani köprüler falan da yıkıldığı için bir geri getirilemiyor. Ve korumayla görevli askerlerin de bir kısmının kayıp olduğu belirtiliyor. En az 28 kişinin bu henüz kayıp olduğu haberleri vardı ve bir daha geri getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Çok ciddi bir durumdan bahsediyoruz ve en önemlisi de Guardian gazetesinde başta olmak üzere bazı yerlerde verildiğini görüyoruz. Yeni bir yani selden dolayı oluşmuş yeni bir gölün bir patlamayla tsunami haline gelmesi. Yani hatta Guardian gazetesi gökyüzünden çekilmiş bir videoyu da paylaşıyor ve gökten gelen tsunami demiş. Yani bu devam ediyor tehlike. Nepal'in en büyük afet işleriyle ilgili bakanı bunun devam edeceğini ve şey demiş, bu gölün kenarından uzağa çıkarın, evlerinizi terk edin varsa filan diye bir uyarıda bulunmuş ama bunun ne anlama geldiğini kesinlikle anlamadım. Yani kendilerini zaten en yakınlarını da kaybetmiş insanlara bir de evlerinizi terk edin çıkın. Kim yardım edecek, nasıl yapacak bilinmiyor. Muazzam bir sorun yani. Yani mesela 36 yaşındaki biriyle yapılmış bir mülakatı söylüyor. Guardian gazetesi veriyor. Rasuwa bölgesinde, Nepal'in en çok bulunmuş, vurulmuş olan, yıkıma uğramış olan bölgesinde, Bagmati bölgesinde yaşayan biri. Sel suları benim gözlerimin önünde eşimi, karımı ve dört çocuğumu kendisi evinde yokken tam eve geliyorken birdenbire muazzam bir su kitlesi geldi. Her şey simsiyah, kapkara oldu. Ne olduğunu bile anlayamadım. Birdenbire ağır bir şey vurdu üstüme. Ve ondan sonra ben de yerlere yuvarlandım. Ne olduğunu sonradan fark ettim evime dönerken. Bütün eve girdim. Güç bela girebildim. Eşimi ve çocuklarımı aradım. Hiçbirini bulamadım. Çıkamamışlardı. Yani kaçamamışlardı. Şimdi tek başımayım diyor. Dört çocuğum ve eşim yok. Böyle bir durumdan bahsediyoruz ve bunun gibi sayısız hikayeden bahsediliyor yani.
1: Gazete Oksijen'de de var zaten böyle bir bu tarz hikayelerle kurtulanlarla konuşmuşlar. Oradan da Katmandu'daki Ulusal Travma Merkezi'nde hasta yatağında yanında kardeşi Dinesh'le birlikte konuşan bir kurtulan var. Bibek Kumal. Koşmaya başladım diyor. Ardından sanki deprem oluyormuş gibi büyük bir gürültüyle üzerime dev bir su duvarı çöktü diye anlatmış. Onlardan çamur moloz yığınları arasında sürüklendiğini anlatıyor ve ilginç bir şekilde o sırada bir mango ağacı görmüş. Ona sarılmış. Eğer o mango ağacı olmasaydı sulara kapılıp ölecektim diyor. Mango ağacına tutunduğu sırada o inşaat işçisiymiş. Çalıştığı evin gözlerinin önünde yıkılıp gittiğini anlatıyor. Yani bu arada binalardan daha sağlam mango ağacı olmasa gibi bir durum
0: Evet.
1: da var ortada.
0: Bu da normal tabii yani aslında bakarsa öyle düşünmeye alışık olmadığımız için şaşırtıcı buluyoruz bana sorarsan bunu. Yani
1: Peki.
0: onların dayanıklılığı da tabii gidiyor ama en azından insanların yaptıkları tuhaflıklardan daha iyi durumdalar yani. Yani BBC'ye konuşan Nepal'in Nuwakot bölgesinden Kalpana Malla da bütün ailem gözlerimin önünde sele kapılıp gitti diyor. Yani babam, annem, kız kardeşim ve kız kardeşimin çocuklarının hepsi sulara kapılıp gitti diye. Anlatılır gibi bir durum değil yani.
1: Evet, bu Guardian'daki yazı önemli çünkü şu ana kadar bu konuda çıkan araştırmaların sonuçlarına da yer vermişler. Hatta hatırlayacaksınızdır 2021 yılında Hindistan'da yine buzul parçasının düşmesi sonucu
0: Evet.
1: bir baraj yıkılmış ve en az 14 kişi bir köy ortadan kalkmıştı. O zamandan beri 2021'den beri daha aktif tartışılıyor. Küresel ısınmanın bu gibi beklenmeyen, daha önce öngörülmeyen etkilerini hazır mı dünya diye şeyde de... Hangi Kuzey Afrika ülkesiydi? Büyük bir fırtınadan sonra baraj yıkıldı. Yüzlerce kişi barajın yıkılmasıyla
0: Somali
1: ölmüştü.
0: galiba.
1: Tunus böyle deniz kenarı ülkelerinden bir tanesi. Tunus olması lazım. Bakarım biraz sonra. Dolayısıyla artık iklim felaketinin bir de böyle etkileri olmaya başladı. Guardian gazetesi bu konuda çıkan işte araştırmaları hatırlatıyor. Hatta Nepal'in durumuna anlatarak başlamışlar. Bu çöküşten buzulların devrilmesinden 2 gün önce zemin sıcaklığı Nepal'de son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı zaten deniyor. Bu bilgiyi de orada çalışan İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'ndan buzul bilimcisi Doktor Hamish Prichard vermiş. Bu yüksek sıcaklıklar kar tabakasını zayıflatmıştı. Buzul yarıklarını suyla doldurmuş ve buzulları yerinde tutan buz ile kaya arasındaki bağları da eritmiş olabilir bu gelişmeler diye bir açıklamada bulunmuş. Bu yılın başından beri bölgeyi bir dizi şiddetli sıcak dalgası vurmuştu ve bu durum dünya çapında birçok ülkeyi de etkilemişti zaten deniyor. Buradaki bir diğer faktör de toprağı suya doyurup nehirlerin taşmasına neden olan muson mevsimi oldu denmiş.
0: Evet.
1: Muson mevsiminin etkileri de tabii iklim değişimiyle birlikte artıyor.
0: Evet, bir de yani gene Guardian'dan bir başka buzul bilimci profesör Avustralya'dan Melbourne Üniversitesi'nden Melbourne'da Monash Üniversitesi'nden Profesör Andrew McIntosh da yani bu çapta bir buzul çöktüğü zaman çok sayıda muazzam miktarda su çıkarır ve o zaman da olaylar birbirini zincirleye şelale gibi birbirini izler. Su ve sedimanlar yani kalıntılar birleşirler ve muazzam bir sel meydana getirirler diyor. Bu gibi şeyler gerçekten şok edici diyor buzul çöküşleri. Yani bir buzul bilimci olarak telaşa kapılmamam mümkün değil. Alarm vermemem mümkün değil diyor. Bugüne kadar gördüklerimizden farklı göründükleri kesin diyor. Ama şunu da eklemiş, çok önemli bence. Bilim insanları buzulların bu erimesiyle iklim değişikliği arasında, iklim yıkımı arasında çok kesin bir bilgiye sahipler. O birbirlerini etkiliyorlar, derinlemesine etkiliyorlar ve özellikle de Himalayalar bölgesinde mesela ondan bakınca şunu da söylüyor. Yani permafrostun erimesiyle beraber zaten o kayaları, buzları, buz kütlelerini ve bitişik bazılarında bitişik buzulları çimento diyen bir bitiştirici rolünü oynuyordu. O eriyince tabii gidiyor. Yani Himalayalarda özellikle Nepal, Hindistan, Çin, Butan ve Pakistan'da o küresel ortalamanın iki kat ısınma oluyor. O da hem bu seller
1: Akdeniz havzası gibi bu arada orası.
0: aynen öyle ve çok büyük bir tehlike yaratıyor. Bu da büyüyecek ve şimdi herkes onu bekliyor yani.
1: Zaten bu Nepal'deki Langtang havzasındaki buzul kaybı 1964'ten bu yana 4 kattan fazla artmış. Sürekli olarak daha hızlı bir erime söz konusuymuş bu bölgede.
0: Evet
1: Felaket
0: ve
1: geliyorum demiş yani aslında.
0: demiş tabii kesin demiş yani ve 2000'den fazla buzul gölü varmış. 21'inin de bunlardan kesinlikle çok tehlikeli olduğu tespitinde bulunmuşlar. Aynı haberde Guardian haberinde var. Yani oradaki patlama bekleniyor diye boşuna bir uyduruk bir tahmin değil yani tamamen böyle. Evet bir de yani süreyi de aşmaktayız. Bir tek Türkiye'den de bir haber ekleyeyim. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın T24'te bir açıklaması var. Yani T24'ün haberinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Marmara'nın önümüzdeki 3 günün orman yangınları açısından kritik olduğuna dikkat çekmiş. 3 bölge için kırmızı alarm vermiş. 28 ila 30 Ağustos'a dikkat demiş. Yani bugünden başlayarak öbür güne kadar 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangını riskini çok arttırıyor demiş. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yangın çıkmasını önlemektir diye meseleyi de vatandaşlara havale etmiş kurtuluşu da. Küresel iklim değişikliği konusunda herhangi bir şey söylememiş baktım var mı diye. Peki bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
5: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
6: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
1: Opačik radio.
2: Opačik radio. Radio.
1: Radio.
2: Opačik.
1: Opačik.
2: Opačik.
3: Açık gazete.
4: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-6 hatta 7 dakika geçerken tekrar Açık Gazeteciler olarak beraberiz. İlginç bir haberle devam edelim değil mi? Trump'ın yeni
5: coğrafya dersleri.
4: Coğrafya dersleri.
5: Ben özel ders aldığını düşünüyorum. Hani böyle hep Amerikan halkı için denir ya, haritaya işte koysan Avrupa nerede desen gösteremez falan filan deniyordu. Trump herhalde özel olarak dersler alıyor. Çünkü sık sık bu dünya haritasında değişiklikler yapıyor. Hürmüz Boğazı'nın üstünü çizip Trump Boğazı demişti. Hürmüz Boğazı'nı Amerika'ya kattığını gösteren bir paylaşım yapmıştı sosyal medyada.
4: Amerika Birleşik Devletleri toprağı dedi son olarak orasını.
5: Evet.
4: Boğazı'nı.
5: Kanada'yı Amerika'ya katmıştı. Grönland'da yanında bir kutup kutup ayısı diyorum. Penguenle, hiç penguenin olmadığı bir bölge olmasına rağmen bir penguenle paylaşım yapmıştı. Böyle sürekli dünya haritalarında şeyler yapıyor. İşte Meksika Körfezi'nin adını Amerikan Körfezi diye değiştirdi. Son olarak dün Kanada'ya gene bulaştı. Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü yaptığını açıkladı. Böyle de bir sosyal medya paylaşımı.
4: Öyle bir önerisi vardı daha önceden ama bu kesinleşmiş şimdi. Net olarak emir vermiş.
5: O kararname imzalamış.
4: Kararname imzalamış. Evet. Evet, hükümetin coğrafi isimler enformasyon sistemi diye bir kuruluşu varmış. Derhal yürürlüğe girmek üzere diye imzalamış kararnameyi. Yani bundan sonra adı Amerikan Gölü denecekmiş, Ontario Gölü'ne.
5: Uluslararası ilişkilerde buna bir de hani karşılıklılık diye bunun daha başka hukuki bir adı vardı. Bir ülke
4: evet.
5: Böyle bir durumda bunda siz de karşılık olarak başka bir hamle yapabiliyorsunuz. O zaman Kanada'dan da bekliyoruz. Bir yerin adını Kanada diye değiştirsin. Kararname savaşları.
4: Evet, bize çok kötü muamele ediyorlar demiş ülkenin. Çok zayıf yani askeri, bize o kadar Kanada'yı savunuyoruz ordumuzla, karşında hiçbir şey almıyoruz, biz de onun adını değiştiriyoruz demişler demiş. Yani tamamen sürreal yani. Üstelik de tabii
5: mütekabiliyet, hatırladım
4: mütekabiliyet, evet, karşılıklılık ülkesi. Hayır, bir de adı Kanada'nın verdiği bir adı değil ki, yerlilerin adı aslında Ontario. Yani orası Manitoba
5: İşte bölgesi. Bir taşla iki kuşu vurmuş derler
4: evet,
5: ya yani. Bu da
4: evet,
5: bir söz
4: Manitoba olmuş. Yerlilerin bulunduğu bir yer. Asıl sahiplerinin bir türlü vatandaşlık elde edemeseler bile kimi yerlerde. Onun başbakanı, Manitoba'nın başbakanı Wapkinyu da yani bir şeye benzetmiş Trump'ın eylemlerini. Bir rock grubu en iyi günlerindeki şarkıları yeniden söylermiş gibi demiş. Yani bir altın parça buldum zannediyor diyor demiş. Ama maalesef biraz hüzün verici. En iyi çalışması bu değil. Şarkısı da en iyi bu değil demiş filan. Ama şey demiş, büyük de bir poster asmış aslında dün Trump.
5: Basın da sormuş bu arada. O da benim çok komiğime gitti. Kanada'ya bu aldığınız kararın Kanada'ya nasıl bir mesaj olduğunu söyler misiniz demiş. Trump da mesaj yok demiş. Yanıt olarak basına. Yekten yaptım işte burayı Amerikan kıtası.
4: Evet, şey posteri de göstermiş mi? Yani posterde de bir fotoğrafını göstermiş bir kere. Kanada'nın Ontario Gölü artık kırmızı mürekkeple çizilmiş, atılmış yani. Üzerine X çıkarılmış, konmuş. Ve kendisinin de videoda ismi siliyor ve yerine Lake America yazıyor. Böyle evet. Orada bir video da yayınlanmış.
5: Evet, kalemle yaptı, evet.
4: Kalemle yapmış. Bir kalemde silmiş yani gölü. Ayrıca da ertesi günde kocaman bir poster yerleştirmiş. Yeni Lake America yazıyor işte, Amerika Gölü ve altında da ne diyor? Büyük gölleri daha da büyük yaparız diye.
5: Gölleri de büyütecek yani.
4: Gölleri de büyütecekmiş, evet. Evet, bunun üzerinde de Bill McKibben'ın taze bir yazısı var. Yani iklim acil durumu gerçekliği artık inkar edilemez hale gelmiş durumda diyor. Bazen bizim kendimizi uyarmamız, kendimizi çimdiklememiz iyi olur diyor. Yani nihayet siyasi dünya bir fiziki dünyanın alt koludur yani. Çünkü böyle çalışırlar diyor. Bazen nihai olarak bunu hatırlamamız lazım ama şimdi başka bir noktaya varıyoruz. Artık fizik sistemi dünyanın sınırlarının dışına çıkmak üzere, kopmak üzere diye yazmış ve çok önemli bu işte Ontario Gölü'nü Amerika Gölü yapmasından bahsediyor. Yani o kadar ilginç bir ortama şey yaptık ki diyor, mesela işte bir yiyecek vagonunun, yiyecek kamyonunun ya da sandığının içinde saklanıyor ve kendi uçağına davetli gazetecileri de kendi adına ölmeye davet ediyor. Böylesine inanılmaz şeyler yapmakta ve onun yardımcısı da sınırsız sayıda yalakalık tweetleri atıyor ona da diyor. Ve bütün dünyada bunları yalayıp yutuyor. İnsanlar resmen onun çılgınlığı yüzünden Orta Doğu'da da Amerika'nın ortasında da ölüyorlar. Ve mesela kızamık salgını yeniden çok ciddi bir tehlike haline aldı diyor. Elon Musk'ın kararıyla da diyor Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın ortadan kaldırılmasıyla, Elon Musk'ın kararıyla o şeyi de umursamaz insan katliamı kategorisinde Trump'ı Stalin ve Mao kategorisine soktu diyor. Ama insan toplulukları bir dirençliyken de her zaman bir resetleme, yenileme şansına sahip olduğumuzu söylüyoruz, görüyoruz, düşünüyoruz diyor ve bundan sonraki seçimde normal hizmetler yürürlüğe girecek tekrar diye bekliyoruz. Ama fizik sistemler böyle çalışmıyor diyor. Yani biraz zorladığınız zaman belli bir noktadan sonra nesneler, fiziki dünya değişiyor diyor. Altını çizerek yazmış Bill McKibben 27 Ağustos tarihli yazısında. Ve eğer biz Common Dreams'de görüp okuyoruz bunu. Yani de sıfır derecenin altına düşerse su donar diyor. Derece düşerse 100 derecenin Celsius santigrat üzerine çıkarsa o zaman da kaynar diyor. Yani dünya bu haber yazılarımı diyor ben dünya politikası üzerindeki etkileri üzerine anlatmaya çalışıyorum, yazıyorum ve burada dünya politikasını değiştirmemiz gerekir diye de sık sık değiniyorum ama bazen kendimizi nihai olarak şunu da hatırlatmamız lazım ki kendimize diyor. Siyasi dünya aslında fiziki dünyanın bir alt şeyidir, unsurudur. Çünkü işler böyle çalışıyor diyor ve şimdi düşünüyorum ki benim sanıyorum ki fizik sistem artık sınırlarının dışına çıkmaya başlayarak ayrıntılı bir yazıda hepsini ele almış. Çok çeşitli yazılara da gönderme yaparak yani artık iklim acil durumunun sözü edilmemesi şöyle dursun, inkar edilmesi bile imkansız bir duruma geldi diye yazmış. Ayrıntılarını sonra web sitemizde koyarız bu yazıyı da. Yani çok da garip bir şey de Almanya'da iki havalimanı çalışanının Almanya'nın en işlek havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın çalışanının sivrisineklerden sıtma bulaşan 6 çalışandan ikisinin hayatını kaybettiği haberi de var. Bu nasıl bir iklimle bağlantı?
5: Evet,
4: olabilir mi böyle bir şey? Sıtma nerede?
5: Evet, değil mi?
4: Tropik hem, bölge hastalığı değil mi?
5: Yani hem sıcaklıkların artışı hem tabii işte bu hareketli Covid döneminde yaşadığımız gibi insanların olağanüstü hareketliliği bu ikisini bir araya getiriyor. Sadece Almanya'da da değil bu, şu anda Avrupa'da konuşulan bir durum. Yunanistan'da mesela Batı Nil virüsü alarmı var. Gene sivrisinek kaynaklı. Bir haftada 75 yeni vaka görülmüş. 6 kişi öldü. Ölmüş durumda son bir haftada Yunanistan'da. Bundan dolayı da bir alarm hali var.
4: Evet yani.

0: zamanımız kaldığını ve buna uygun şekilde hareket etmemizi sürekli olarak bir medya isek biz, medyanın bir parçasıysak bunu her gün ve giderek öneminin altını çizerek vermemiz de çok rahat. Aa, gene mi demenin zamanı değil artık. O çoktan geçti zaten. Yani bu Nepal Tibet meselesi daha neler getirebilir başımıza onu bile bilmiyoruz ama ya yani Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinekten sıtmadan ölen iki çalışanın olması hakikaten inanılır gibi değil. Dünyanın en kuzeye yakın bölgelerinden birinde tropik hastalıktan gidenler.
1: Belki sıtma konusunda, sıtmaya çözüm bulma konusunda biraz daha harekete geçirecektir Batı'yı diye umalım. İyi
0: Evet.
1: tarafından bakmaya çalışıyor. Ölümlere iyi tarafından bakmak değil de sıtma Almanya'ya gelmişse belki aşı maşı konusunda gelişme olur.
0: Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela en büyük yalancının şahının sağlık bakanı olarak aşıların hiçbir işe yaramadığını, tam tersine insanların öldürdüğünü söyleyen birisi var. Robert F. Kennedy Jr. ve o da yani şeyin önünde müthiş bir yalanı ortaya çıktı. Kongre önünde yaptığı açıklamada işte bir şeye gitti. Şimdi gittiği yerin adını unuttum. Ama orada niye gittin diye sorduklarında hiç şeyle ilgili yok. Ne derler? Sıtmanın yaygın olduğu bir yerden, böyle tropik bölgelerden birinin. Onunla ilgili gitmedim, aşı konuşmaya gitmedim diyor. Halbuki açığa çıktı ki kendi mektup yazmış oranın başbakanına. Şimdi yerin adını maalesef unuttum. Haberi de bulamadım. Ama yani bu yalanı düpedüz söyleyen meclis önünde, senato önünde yeminli olmadığı Allah'tan yemin üzerine söylememiş yalanı ama tamamen aşı düşmanı orta çağdan kalma biri var yani. Öyle de bir durumla karşı karşıyayız.
1: Evet.
0: Peki, bir de sen Japonya'daki bir haberden bahsediyordun. Bir de
1: Evet. Kısaca bahsedelim ondan. Bu da akıllara zarar bir durum. Japonya'da kitlesel ayı katliamı haberi var. Guardian'da Gloria de ki bu haberi yapmış. Son bir yılda Japonya'da 13 kişi çeşitli ayı saldırılarında öldürülmüş. Buradan nasıl sonuç çıkarmış Japonya? O zaman biz de ayıları öldürürüz demiş, insanların canını kurtarmak için. 14 bin ayı bu saldırıların Japonya'nın başlattığı cadı avı da diyebiliriz herhalde buna. 14 bin ayı öldürülmüş şu ana kadar bu insan ölümlerini durdurmak adı altında.
0: evet, yani hakikaten inanılması güç gelen durumlarla karşı karşıyayız. Her gün bu tarz tuhaf haberler veriyoruz Alice Harikalar Diyarında da. Evet, şimdi de Türkiye'deki haberlere az zaman kaldı elimizde. Ona geçelim.
1: Bir minik Suriye'den hemen Türkiye'ye
0: Evet,
1: geçelim.
0: Suriye.
1: Suriye'de de önemli bir gelişme vardı. Dün biraz duyurmuştuk Mazlum Abdi'ye bir yetki verilip verilmeyeceği konusunda. Dün bu gerçekleşti. Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanmış durumda. SDG'nin feshedilen Suriye Demokratik Güçleri'nin eski genel komutanı Mazlum Abdi artık Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'nın danışmanı oldu. Bu da T24'te yer alıyordu.
0: Evet, YPJ Genel Komutanlığı da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın görüşmelerinde YPJ'nin bakanlık bünyesine özel ve organize bir güç olarak entegrasyonu seçeneğini de ele aldıklarını söylemişler. Bu da Biyanet'in haberinden. Yani Suriye Demokratik Güçleri bünyesindeki kadın savunma birlikleri Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayınlamış, bunun gerçekleştiğini söylemiş. Bir de dünya haberlerinden bir tane daha verip öyle gidelim. 15 yıl kaçak yaşamış, yakalanıp müebbet hapse çarptırılmış olan tırnak içinde Bosna kasabı diye bilinen dünyanın en büyük savaş suçlularından

0: Mladic, Lahey'deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldüğü hasta, öldü, uzun süren bir hastalığın sonunda öldüğü haberi vardı. Hakkında çok sayıda haber yapma maalesef fırsatımız oldu diyeyim. Vakti zamanında 15 yıl kaçaktı. Bosna kasaplı Ratko Mladic, Boşnak ve Hırvatlara karşı savaşan Bosnalı Sırp askerlerin komutanlığını yaplardı.
1: Srebrenica'nın komutanı.
0: Srebrenica, evet. Yani 8.000'den fazla askerin öldürüldüğü Srebrenica katliamını en büyük katkıda bulunduğu gerekçesiyle zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi mahkum etmişti ömür boyu hapse. Temizde de onanmıştı ama ömür boyu cezaevinde kalması kesinleşmişti ama kaçmıştı önce, sonra bulundu.
1: Kaçtı dediğimizde gene Sırbistan'da bulunmuş.
0: Evet,
1: hani Naziler ne bileyim böyle bir Arjantin'e şuraya uzak bir yerlere falan kaçıyorlar. Yok, yani bu gene kendi ülkesinde kalmış.
0: Evet, 84 yaşında dün vefat etmiş, onu da verelim. Ve Türkiye'den, evet, ne daha önce özetlerde de söyledik.
1: Osman Kavala'nın açıklaması vardı. İsterseniz onunla başlayalım.
0: Evet, onunla başlayalım. Evet, Osman Kavala bir önemli açıklamada bulunuyor. Yani,
1: evet, Ahim Büyük Dairesi'nin verdiği ihlal kararı, Türkiye'ye verdiği ceza hakkında yazılı bir açıklama gönderdi dün Osman Kavala. Ahim kararının mahkumiyet sürecinin incelenmesini kapsadığını belirterek, önceki Ahim kararlarında olduğu gibi son kararda da suç işlendiğini gösteren ikna edici somut delil olmadan özgürce yaşama hakkının kısıtlanamayacağının vurgulandığını belirtmiş.
0: Evet, yani
1: kendisine yapılanları bu şekilde bir
0: evet,
1: Ahim
0: yani,
1: üzerinden anlatmak durumunda kalıyor Kavala'da tabii.
0: Evet, çok ilginç bir tuhaf bir durum yani. Mahkumiyet sürecinin incelenmesini kapsıyor benimle ilgili aldığı büyük daire kararı. Bu kararda da bundan önceki iki Ahim kararında olduğu gibi suç işlendiğini gösteren ikna edici somut delil olmadan özgürce yaşama hakkının kısıtlanamayacağı vurgulanıyor. İlk Gezi davası kapsamında 2020'de verilen beraat kararında da suç işlendiğine dair delil olmadığı gerçeği ortaya konmuştu. Son kararıyla da olaylarla ilgili değerlendirmeler, genel değerlendirme ve faaliyetlerin amacı hakkında niyet okuma içeren akıl yürütmelerle mahkumiyet kararı verebileceği anlayışının kabul edilemez olduğunu belirtmiş oldu. Ahim kararlarına uyulması asıl olarak bu yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgilidir. Bunun için gereklidir diyor.
1: Bu yükümlülüğü de hemen üste saymış. Yasalarca suç sayılan bir eylemde bulunmayan insanların özgürce yaşama haklarının kısıtlanamayacağı temel bir insan hakkı ilkesidir. Bu hakkın korunması, kamuda bu ülkeye mutlak biçimde riayet edilmesinin sağlanması da hukuk devletlerinin yurttaşlara karşı yükümlülüğüdür diyor. İşte
0: Evet.
1: Ahim kararlarına uyulması asıl bu yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili demiş. Benim özelimde bir mesele değil diyor
0: Değil,
1: Kavala.
0: evet. Yani hukuk devletinin temel meselesi. Rıza Türmen'in de altını çizerek belirttiği gibi dün de kendisiyle konuştuğumuzda, belki gün. Evet. Oradan bir de şimdi şey var değil mi? Anayasa için referandum mesajı verilmiş.
1: Evet,
0: Uçum,
1: Mehmet Uçum,
0: Cumhurbaşkanı,
1: evet. Başdanışmanı dün böyle bir açıklamada bulundu. Yeni anayasanın mecliste 400 veya daha fazla oyla kabul edilmesi halinde dahi mutlak surette referanduma sunulması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Türkiye muhtemelen bir sonraki yasama döneminde, yani 29. dönemde yeni anayasasını yapacak diyor. Mehmet Uçum, Erdoğan'ın da hem Erdoğan'ın hem de AK Parti yetkililerinin baştan beri yaklaşımda referandumlu yeni anayasa yapımı yönünde demiş. Çerçeve yasadan bağımsız olarak Türkiye'nin infaz sisteminde reform ihtiyacının gündemde kalabileceğine ve cezaevlerindeki kalabalıklaşmanın da yeni bir düzenlemenin gerekçelerinden biri olabileceğine dikkat çekmiş. söz konusu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürülme ihtimali de hemen hemen yok olarak değerlendirilmiş. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin kararları da tanınmadığına göre götürülse ne
0: Evet.
1: olacak denebilir. Türkiye toplumunun tamamını kapsayacak geniş bir demokrasi ve hukuk reformunun şartlarının geçiş sürecinin tamamlanmasından sonra ulaşacağını söylüyor. Dolayısıyla böyle bir mecliste yeni dönemde yeni bir anayasa tartışması da bizi bekliyor.
0: Evet. Başka bazı haberler de var ama zamanımız kalmadı. Sadece bir tek bir cümleyle değinelim. 14 yaşındaki bir Suriyelinin çocuğun Ali Şihab'ın Adana'da çalıştığı hurdacıda öldürüldüğü haberi var. Ayrıntıları daha sonra konuşabiliriz. Belki şeyde de bizim başka Hüsnü Kabul programımızda da değinme fırsatı olabilir. Çok trajik boyutları olan hakların ihlal edildiği bir haberin bütünüyle ele
1: Evet,
0: alınması iyi.
1: Delrizor'da daha çocuk yaşlardayken, 7 falan yaşlarındayken 2017'de ailesi öldürülmüş bir çatışmada, IŞİD'le girilen çatışma sırasında. Ondan sonra Türkiye'ye gelmek durumunda kalıyor ve 14 yaşında, kim bilir kaç yıldan beri çalışıyor bir yerlerde. Çalıştığı yerde bu sefer de başka bir işte kaza diye, tırnak içerisinde kazada hayatını kaybetmiş Suriyeli bir
0: Yani
1: çocuk
0: bayağı
1: için.
0: darp olayları, mahallenin karıştığı vesaire trajik olaylar var. Ve ateş ediliyor. Kamyonetin üzerinde hurda yükleyen Ali'ye doğru iki el ateş eden bir tartışmanın, kavganın unsurlarından bir çocuğun babası var. Ayrıntılarını daha sonra belki konuşma fırsatımız olabilir. Ama şimdi ara veriyoruz artık.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Günaydın Oğulcan, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Günaydın.
1: Günaydınlar. Evet,
0: Evet,
1: bugün...
0: şimdilik teksin.
1: Evet, aynen. Yıldız muhtemelen yayının bir kısmında bize dahil olacak.
0: Bugün ana konumuz
1: Bugün ana
0: nereye
1: konumuz...
0: odaklanıyoruz?
1: Bugün aslında bir sürü başlığımız var. Böyle bir gündeme ilişkin kısa değerlendirmeler yapalım dedik. İlk olarak bu transların cinsiyet uyum süreçlerini kısıtlayan yasa için devlet kurumlarının arasındaki müzakerelerin hala sürdüğüne ilişkin KaosGL.org belgelere ulaştı. İlk başta bunlara bakalım isterim aslında ben. Neler oldu? Bu hafta şöyle bir belgeye ulaştı KaosGL. Aralık 2024'te kurulan bir nüfus politikaları kurulu vardı. Nüfus politikaları kurulu hala hazırlığı devam eden bir eylem planına ilişkin resmi yazışmalar yürütüyor şu anda ve söz konusu resmi yazışmalarda LGBT'ların haklarını doğrudan hedef alan düzenlemelere yönelik müzakerelerin sürdüğü ortaya çıktı. Ağustos 2026 tarihli Nüfus Politikaları Kurulu eylem planı konulu bir resmi yazıya göre Nüfus Politikaları Kurulu cinsiyet uyum sürecinde ameliyat için öngörülen yaş sınırının 18'den 25'e yükseltilmesini ya da ameliyatın tamamen yasaklanmasını müzakere ediyor hala. Hatırlarsak yargı paketlerinde pek çok defa gündeme gelmişti bu düzenlemede. 10. yargı paketinde, 11. 12. yargı paketinde ancak ardından tepkiler sonucunda bu düzenleme yargı paketlerinden çıkarılmıştı. Bununla beraber Nüfus Politikaları Kurulu'nun düzenlediği bu dördüncü toplantı üzerine böyle bir resmi yazışma yapılmış. Eylem planında cinsiyet uyum sürecini tamamlayan kişilerin evlat edinmesinin veya koruyucu aile olmasını engellemeye yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Aslında Nüfus Politikaları Kurulu bu KaosGL.org'un ortaya çıkardığı resmi yazışmalar sonucunda gördük ki LGBT artı düşmanı düzenlemeleri hala daha kamuoyunun gündemine getirmeye hazırlanıyor. Bir tarafıyla eylem planında şöyle bir öneri de yer alıyor. Mevzuatta aile dostu olmayan tüm unsurları tarayarak temizleyelim gibi bir öneri de yer alıyor Nüfus Politikaları Kurulu'nun eylem planında. Yani şimdi neyi görüyoruz aslında bir kez daha? Hep işte Apaçık Radyo dinleyicileri de artık çok alıştı işte böyle canımda bu meseleyi konuşmamıza. İşte yaz bitmeden bir kez daha LGBT artı düşmanı düzenlemelerin konuşulduğu bir siyasi atmosferin içinde bulduk kendimizi. İlk başta aslında 2025'in Mart ayında gündeme gelmişti LGBT artı düşmanı yargı paketi. Ardından tepkiler sonucunda geri çekildi. Tekrar 11. yargı paketiyle geldi. Bu yeniden sonra 12. yargı paketiyle geldi derken görünen o ki yani daha bir süre daha gündemimizi meşgul edecek bir mesele olacak bu LGBT artı düşmanı düzenlemeler Türkiye için. Bir takım başka düzenlemeler daha var aslında çarpıcı olan bu Nüfus Politikaları Kurulu'nun eylem planında yer alan. Şöyle bir şey söylüyor Nüfus Politikaları Kurulu'nun eylem planı. Cinsiyet uyum sürecini tamamlayan kişiler için evlat edinme ve koruyucu aile olma gibi konularda engelleyici bir takım düzenlemeler getirmekle beraber aslında cinsiyet uyum sürecini tamamlayan kişilerin alt soyunun olmamasına yönelik de bir öneri yer alıyor. Çünkü evlat edinme ve koruyucu aile olma konuları aslında işte bir alt soy üst soy meselesi ya. Bu engelleyici düzenleme getirilmesi de aslında cinsiyet uyum sürecini tamamlayan kişilerin alt soyunun olmaması için getirilen bir düzenleme olduğu ifadeleri yer alıyor. Eylem kurulunun hala hazırlığı süren eylem planında. Bununla beraber cinsiyet gelişim bozukluğu olan kişiler için ayrı bir düzenlemenin yapılması da hala daha Nüfus Politikaları Kurulu tarafından müzakere ediliyor. Bununla beraber en çarpıcı örneklerden bir tanesi de hala hazırlığı süren bu eylem planında önerilerden bir tanesi de Aile ve Nüfus Politikaları Kurulu erken yaşta evlilik ifadesinin yerine yeni bir kavram geliştirmeyi planlıyormuş. Sosyal bilimcilerle çalışarak bunun yerine ne diyecekler? Bu eylem planı hazır olduğunda ve kamuoyuna yansıdığında hep beraber göreceğiz muhtemelen. Ama Bu genel ifadeleriyle bakıldığında apaçık, hani sadece LGBT artıları, yine sadece LGBT artıları hedef almayan, bununla beraber işte çocuk evliliklerini, işte kadınları eve kapatmayı amaçlayan bir takım düzenlemelerin de yer aldığı bir eylem planı hazırlığında olduklarını söyleyebiliriz aslında iktidarın. Peki bu nüfus politikaları kurulu nedir? Ne yapar meselesini de hatırlamak önemli. Bunun kimlerden oluştuğunu,
0: Evet.
1: içinde kimlerin yer aldığına da bakmak gerekiyor bir tarafıyla. Aslında Aralık 2024'te resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber kuruldu Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kuruldu ve kurulun görevleri arasında da nüfus yapısındaki değişimleri, doğurganlık oranındaki azalmanın nedenlerini incelemek, dinamik nüfus yapısının korunmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirmek gibi amaçlar yer alıyor. Ama en başından beri biliyoruz ki işte 2025'in aile yılı ilan edilmesinin üzerinden böyle kurulan kurullar aslında hem bir taraf ile kadın düşmanı, bir taraf ile LGBT artı düşmanı politikaların, uygulamaların gerçekleştirilmesi için işe koşulan kurullardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık ediyor Nüfus Politikaları Kurulu'na da. Bununla beraber içinde Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri, İletişim, Bütçe ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanlarından da oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir kez daha görüyoruz ki yine iktidar LGBT artı düşmanı bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduğunu, bunun inadını bırakmadığını, bu sefer de Nüfus Politikaları Kurulu'nun bu toplantısıyla beraber öğrenmiş olduk aslında. Önümüzdeki süreçte yine bu LGBT artı düşmanı düzenlemeleri konuşacağız gibi görünüyor aslında bakarsanız.
2: Bu nüfus politikaları demişken dün de bir başka haber vardı. Bu senin bahsettiğin konuyla ilgili değil ama genel anlamda bu konuyla ilgili. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul'da çeşitli araştırmalar yapmış ve 20 kadar kadın hastalıkları ve doğum uzmanına muayenehanelerinde kürtaj yaptıkları gerekçesiyle tutanak tutmuş. İşte muayenehane şartlarında kürtaj yapılamayacağı gerekçesiyle bunu yapmışlar. Buna karşı Türk Tabipleri Birliği hemen açıklama yapıyor. Kürtajın Türkiye'de yasal bir tıbbi uygulama olduğunu belirterek işlemlerin hukuki dayanağının bulunmadığını belirtmiş Türk Tabipleri Birliği de. Bu da tam aynı şey. Zaten devlet hastanelerinde de fiilen büyük oranda özür dilerim, kürtaj yapılamıyor. Ortada bir yasak yok ama fiili bir yasak var. Kürtaj yapan doktorlara yönelik soruşturma falan açılıyor çünkü. Bu da yine işte nüfus politikalarının bir sonucu diyebiliriz tabii.
1: Hatta işte Özdeş bahsettiğin gibi işte kürtaj yapan doktorlara da soruşturmaların açıldığı bir düzlemde, örneğin işte yargı paketlerinde şey de gündeme gelmişti. Bunu da hatırlayalım. İşte çok el ele giden iki şey: cinsiyet uyum sürecine ilişkin operasyonları gerçekleştirecek ya da gerçekleştiren doktorlara hapis cezası verilmesi
2: Evet.
1: öngörülüyordu örneğin yargı paketlerinde, 10. 11. ve 12. yargı paketlerinde. Yani çok el ele giden, beraber yan yana yürüyen iki şey. Bu kürtaj karşıtlığı, LGBT artı düşmanlığı, uluslararası düzeyde de aynı şeyi görüyoruz. Ya işte bir taraftan işte kürtaja karşı hareketlerle LGBT artı düşmanı hareketler hep böyle el ele gidiyor. Yani bir
2: Evet.
1: tarafıyla bu meselede şey de bir mesele. Hani o kadar çok sorun var ki aslında hem Türkiye için hem uluslararası düzey için. Yani LGBT artı düşmanlığı, kürtaj karşıtlığı, iktidarların, işte siyasetçilerin, o politik figürlerin işte sözde kendi tabanlarını konsolide etmesi için bir araç gibi görünüyor. Ama yani defalarca gördük, özellikle Türkiye üzerinden bakalım yeniden, hani şu anda LGBT artı karşıtı önerilerin bir kez daha karşımıza çıktığını düşünerek, işte 3 defa hani tepkiler sonucunda geri çekilen düzenlemelerden bahsediyoruz. Ya da işte Türkiye'de hala bitmeyen ve yani çok güçlü bir kadın mücadelesi var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı ama işte hala daha İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyen bir kadın mücadelesi var. Ya yani bunların tabanda karşılığının olup olmadığı da bir tartışma meselesi iktidar açısından söylüyorum. Yani hani LGBT artı düşmanlığının tabanda bir karşılığı var mı? İşte kürtaj karşıtlığının, kadın düşmanlığının, İstanbul Sözleşmesi'ne karşıtlığın tabanda bir karşılığı var mı diye baktığımızda da işte son örneklerde bize güç veren örnekler de gösteriyor ki aslında toplumda bahsedildiği kadar bir düşman algısı yok LGBT artı için özellikle. Yani 10. 10. 11. ve 12. yargı paketlerinde 30'u aşkın şehirde kadınlar sokağa çıktı örneğin. İşte bunların içinde
0: Evet.
1: Elazığ vardı, Malatya vardı, Erzincan vardı. Hani böyle ben kişisel olarak bir yorum yapayım. Hani haberlerini yazarken aşırı heyecanlandığım durumlardı bunlar benim. İşte Malatya'da kadınlar sokağa çıkmış ve LGBT artı karşı düzenlemeleri kabul etmiyoruz diyorlar. İşte Erzincan'da insanlar sokağa çıkmış ve LGBT artı karşı düzenlemeleri kabul etmiyoruz diyorlar. O nedenle hani yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor. Ama bir kez daha muhtemelen o birleşik mücadele sayesinde meclise de gelmemesi için uğraşacağız. Şu anda tekrar edelim. Bu bir yargı paketi taslağı değil, kanun taslağı değil. Kaos Gelorgun ulaştığı belgelere göre şöyle bir bilgi. Bu düzenlemelere ilişkin müzakereler bakanlıklar arasında, devlet kurumları arasında hala sürüyor. Ama mücadele de hala sürüyor diyebiliriz aslına bakarsan.
2: Şeyi anlamadım, kanun ya da taslak değilse bir tür yönetmelik
1: Ya
2: gibi
1: bir
2: bir
1: tür
2: şey.
1: yönetmelik de değil aslında. Bir tür resmi yazışmanın içerisinde nüfus politikaları kurulu bir eylem planı hazırlıyor. Eylem planı aslında ve eylem planında da yapılması öngörülen düzenlemeler yer alıyor. Yani bir kanun taslağı değil, bir işte yargı paketinin içerisinde yer alan bir takım maddeler değil bunlar. Ama nüfus politikaları kurulunun hala hazırlığı süren eylem planında yer alması öngörülen ya da işte öneri olarak sunulabilecek bir takım başlıklar bunlar. Resmi yazışmalarda ve eylem planına ilişkin önerilerde bu başlıklar yer alıyor. İşte dediğimiz gibi cinsiyet uyum sürecinin tamamen yasaklanması ya da zorlaştırılması, işte transların evlat edinmesini veya koruyucu aile olmasının engellenmesi ya da işte erken evlilik ifadesi yerine başka bir ifade bulunması filan gibi önerilerin yer aldığı bir eylem planı hazırlığı aslında bu. Hani o eylem planını şeyden de hatırlayalım. Aile yılı eylem planı hazırlanmıştı bir de ve bunun sonucunda yargı paketleri filan hazırlanmıştı. Nüfus politikaları kurulu da şu anda böyle bir eylem planı hazırlıyor ve bu resmi yazışmaların içerisinde de eylem planına ilişkin önerilerin yer aldığı yazışmaların içinde de LGBT artı düşmanı öneriler ve düzenlemeler yer alıyor ve bu müzakerelerin hala sürdüğü konuşuluyor. Yeniden bir yasa ya da yasa tasarısı gündeme gelmiş değil ama biz şu an bu haberle öğrendik ki hala bu müzakereler sürüyor. Transların cinsiyet uyum sürecine ilişkin engellemelerle yeniden karşılaşabiliriz. Bu müzakereler sürüyor. Bir tarafıyla mücadelemiz de sürüyor aslında.
0: Evet, bir takım şey, yani biraz önce Özdeş Özbey'in de söylediği, belirttiği haberde de çok ilginç bir durum var. Yani bir çeşit hastanelerde kürtaj meselesine karşı bir dedektiflik olayı gibi bir şey, baskın düzenleniyor, öyle mi? Yani anladığım kadarıyla kanunen aykırı, yasalara hiç aykırı bir tarafı olmadığı halde bunu nasıl izah ediyoruz?
1: Yani görünen o ki Özdeş'in de anlattığı üzere hani bunu sürekli belki defalarca da tekrar etmişizdir. Yani baskın mıdır Özdeş'in anlattığı haberin detaylarına çok hakim değilim. Belki Özdeş bizi aydınlatır o konuda ama kürtaj yapan doktorların doktor hakkında tutanak tutuldu. Aslında bir tür baskın yani işte acaba sürece nasıl gidildi ona da bakmak gerekiyor. Yani muhtemelen işte bir tür ihbarcılık kültürünün de parçası da olmuş olabilir. İhbarcılık kültürünün sonucu da olmuş olabilir. Bu işte atıyorum kürtaj yapan doktorlara kesilen cezalarda. Hani şeyi görüyoruz sürekli. İşte bunların böyle hedef alındığını, işte kürtaj yapan doktorların hedef alındığını, LGBT artılara hizmet veren barların hedef alındığını, işte günün sonunda yani bunların hiçbirisini birbirinden bağımsız okumamak gerekiyor ve hep de sonucunda şeye çıkıyoruz ya, haberin detaylarını bilmemekle beraber tekrar ya bir tür ihbarcılık, bir tür izleme, bir tür gözetleme sonucunda aslında iktidarın aparatlarının işte kişileri, kurumları, uzmanları açıkça doğrudan hedef aldığını görüyoruz. Örneğin işte yakın zamanda LGBT artı açısından şöyle bir şey yaşandı. Onu da hatırlatalım tekrar. Bu haftada bir gelişme oldu. İşte kürtaj yapan uzmanlar hakkında şu anda tutanak tutuluyor Özdeş'in aktardığı haber üzerine. Ankara'da da bir LGBT artı barı kapatıldı. Ve senelerdir, yıllardır hizmet veren bir LGBT artı barıydı. Ankara'da kapatılan bu LGBT artı barı. Uzun süre boyunca Ankara'da LGBT'lerin girip çıktığı, güvenli hareket ettiği bir alandı. Ancak geçtiğimiz haftalarda polis baskınıyla basıldı. Ardından 7 kişi tutuklandı açılan soruşturma kapsamında. Geçtiğimiz bu haftada öğrendik ki bar kapatıldı bu sefer de. Yani çok işte bu haberler şeyden çok tanıdık. İşte meselenin Rusya ayağını takip edenler için falan çok tanıdık aslına bakarsak. İşte ya da LGBT artı düşmanı başka ülkelere ilişkin gelişmeleri takip edenler için çok tanıdık. Hep şu haberleri okuyorduk biz uluslararası düzeyde. İşte LGBT artı kitapları satan bir kitapçı kapatıldı, bir bar kapatıldı. Bugün şu anda örneğin aynı senaryoyu Türkiye için yaşadığımız bir durumdayız. Bunlar da genellikle işte ihbarlarla, bir tür tetikçilik kültürüyle kendisine yer buluyor ve sonuç doğuruyor aslında. İşte bu Ankara'daki LGBT artı barının kapatılması meselesinde de öğrenilen o ki bir takım CİMER şikayetleri var. Ve CİMER şikayetlerinin sonucunda bara bir baskın yapılıyor. Baskın yapılmasının ardından 7 kişi tutuklanıyor. İşte bu haftada öğreniyoruz ki bar kapatılıyor. İşte böyle hedef almalar, hedef göstermeler, günün sonucunda bunların bir takım idari soruşturmalara, işte ya da cezai soruşturmalara dönüşmesi artık Türkiye için böyle ihbarlarla, işte CİMER'e şikayetlerle gerçekleşmiş olaylar olarak kendisini gösteriyor. İşte mesela Deniz Göktaş olayında da hatırlayalım. Şu kadar CİMER şikayeti var demişlerdi.
2: Evet.
1: Yani hani kaç kişi bunlar?
2: Şikayetin olması hapse girmek için yeterli yani.
0: Evet, yeterli gibi. Böyle bir yeni bir uygulama var ve insanı dehşete düşürebilir yani.
1: Evet, yani hani günün sonunda böyle hani kim kimi ihbar ediyor, kaç kişi ihbar ediyor, neler oluyor, hani ve günün sonunda bir şeye dönüşüyor ya bu işte. Hani baktığımızda örneğin işte Mabel Matiz'i yanlış hatırlamıyorsam önceki kliplerinden bir tanesine ilişkin de karakoldu yanlış hatırlamıyorsam, işte hakkında CİMER şikayetleri falan olduğu söylenmişti onun da. Yani işte sürekli bir hedef alma haline gelmiş vaziyette durum. Bir tür LGBT artı düşmanı tetikçilik, kadın düşmanı tetikçilik, işte bunun başına bir sürü şey koyabiliriz aslında. Kürtaj karşıtı tetikçilik. Yani muhtemelen bu uzmanlar birileri tarafından şikayet edildi. Ve günün sonunda da devlet bir anda hani o şeyin içine girerek, hani bir anda bir müdahaleyle işte uzmanlara tutanak tuttu. Bir LGBT artı barını kapattı. Karşılaştığımız örnekler aslında genel olarak bunlar. Görüyoruz ki biraz daha sürecek bu. Neler olacak, neler yaşanacak hep beraber izleyeceğiz.
2: Evet.
1: Bir tarafıyla bu haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi de şimdi biraz şey konular konuştuk. Hem cinsiyet uyum süreci meselesinin yeniden yasaklanması ve engellenmesi, işte Özdeş'in bahsettiği olay, bununla beraber Ankara'da bir LGBT artı barının kapatılması. Bu haftanın üzücü gelişmelerinden bir tanesi de LGBT artı ikonu Dolly Parton'ın hayatını kaybetmesi oldu. Biraz da ondan bahsedelim isterim. Neden önemliydi Dolly Parton LGBT artılar için? Uzun zaman country'mizin en önemli isimlerindendi Dolly Parton. Ve LGBT artı topluluğunun da uzun yıllardır ikon olarak benimsediği isimler arasındaydı. Parton'ın resmi Instagram hesabından ailesi tarafından bir video paylaşıldı. 80 yaşındaki sanatçının ABD'nin Nashville kentte vefat ettiğini duyurdular. Müziğini yeniden şekillendiren bir kariyeri vardı aslında Dolly Parton'ın. Liseden 1964 yılında mezun olmuştu ve müzik kariyerini sürdürmek için de ABD'nin Nashville kentine taşınmıştı. İşte 1974'te o hepimizin duymaya alışık olduğu I Will Always Love You şarkısını yazmıştı ve diskografisindeki pek çok şarkıyla da dünya çapında büyük bir isim olmuştu Dolly Parton. Peki LGBT artı hayranları için neden önemliydi? Pek çok cesur açıklaması vardı aslında Dolly Parton'ın LGBT artı hayranları için önemli olmasını sebep veren. Aslında muhafazakar bir geçmişe ve güçlü bir Hristiyan inancına sahip Dolly Parton, LGBT artı topluluğuna karşı koşulsuz bir sevgi, hoşgörü ve savunuculukla tanınmıştı. Bir tarafıyla şöyle açıklamaları vardı. Erken dönemde ABD'de henüz yasal bir statü kazanmamışken evlilik eşitliği 2009 gibi erken bir tarihte eşcinsel evlilikleri açıkça ve cesurca savunmuştu. Hatta şöyle mizahi bir yaklaşımı vardı. Bugün yine tekrar bakarken gülümsetti beni. Evlilik eşliğine verdiği destekte kendine özgü mizahıyla harmanlayarak şöyle bir şey söylemiş. Neden onlar da evlenip biz heteroseksüeller kadar mutsuz olamasınlar ki? gibi bir şey.
0: Evet, yani o 2009'da oldu hatta.
1: Evet.
0: Evlilikler üzerine aynı cinsiyetten insanların evlenmesi konusunda Joy Behar Show'da söylemiş cevap. Her zamanki gibi yalnız LGBT artılarda konusunda değil, bütün yoksulların eğitim, çocukların eğitimi falan konusunda da müthiş, hem esprili hem de çok cesur bir performansı var. Evet, neden evlenemesinler diye sormuş. O da bizim gibi, geri kalanların bizim gibi acı çeksinler demiş. Yani çok aslında son derece ilginç şeyleri var. Yani çocuk eğitimine yaptığı Imagination Library diye hayal kütüphanesinde 325 milyon dünyanın çocuklarına kitap dağıtmış ve devamını sürdürüyor sürekli olarak. Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'de, İrlanda'da, Avustralya'da filan. Yani 220, 2026'ya varıldığında 325 milyon kitap dağıtmış. Ayrıca Dollywood Vakfı diye bir vakfı var. Çocukların eğitimde başarılı olması için pek çok araştırmalara da fonlama yapıyor. Bilimin gelişmesi için filan çok ilginç. Covid-19 araştırmaları için büyük vakıftan destek olmuş.
2: Evet, biz de zaten Ömer Bey'in seçtiği şarkılarla 3 gündür kendisinin şarkılarını çalıyoruz. Şimdi de herhalde değil mi
1: Evet,
2: Oğulcan?
1: veda
2: Bir
1: ederken
2: planda.
1: 9 to 5 şarkısını dinleyeceğiz Dolly Parton'ın. Vaktimiz doldu sanıyorum, değil mi? Yoksa biraz
0: Evet.
1: daha var mı?
2: Evet, çok hani böyle bir
1: Tamam.
2: söyleyeceğim başka bir şeyler varsa
1: Yani
2: kısaca
1: son
2: alalım.
1: olarak şunu da söyleyeyim. Kendisinin çarpıcı çıkışlarından bir tanesi de şuydu. 2016 yılında transları hedef alan bir tuvalet yasası kısıtlamalarına da karşı çıkarak herkesin kendi ile özgürce var olması gerektiğini de söylemişti Dolly Parton ve o dönemde işte bu TERF tartışmaları, trans düşmanlığı tartışmaları varken Dolly Parton'ın bu çıkışı da oldukça kıymetliydi diyelim. Son bir ufak notla Yıldız bugün internet bağlantısı biraz kötü olduğu için yayınımıza katılamadı. Onu da kapanışta söyleyelim merak
2: Evet.
1: edenler için.
0: Evet.
1: Dolly Parton'ın 9 to 5 şarkısıyla dinleyicileri baş başa bırakalım.
0: İşçi sınıfının da bir çeşit marşı gibi yıllardan beri söyleniyor, emekçilerin o
2: Evet.
0: şarkıyı çalıyoruz.
2: 9-5. Evet. Peki çok teşekkürler Oğulcan.
0: Çok
2: Görüşürüz. İyi
0: teşekkürler.
2: yayınlar. Görüşmek üzere.

0: Haftanın İklim Zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Günaydın Ecehan, merhabalar.
2: Günaydın, herkese günaydın.
3: Evet, kalabalığız bugün.
1: Bugün kalabalığız.
2: Çok kalabalığız.
1: Tanıtım yapar mısın lütfen sen, Ecehan?
2: Evet, bugün İklim Fest 26'yı konuşacağız. 26 Eylül'de Burgazada da gerçekleşecek bir festival. Halkların İklim Zirvesi'ne giderken aslında bir ara zirve gibi olacak. Halkların İklim Zirvesi'ne katılımı arttırmak ve bir miktar daha iklim meselesiyle ilgili daha geniş bir kitleyle buluşmak için 26 Eylül'de Burgazada da yapılacak. Bugün Ömer Bey ve Özdeş'le beraber teknik masada da Andrei bize yardımcı oluyor. Çok kalabalık bir konuk grubumuz var. Çok heyecanlıyım ben de o yüzden.
3: Ön festival gibiyiz değil mi?
2: Evet.
3: Beş konuğumuz var yani.
2: Tamer Öngün bizimle beraber Moğollar grubundan. Burcu Saral ve Deniz Ulukat Peradi Ensemble'dan. Cem Köklükaya Cümbüş Cemaat'ten ve İklimi Değil Sistemi Değiştir platformundan Zişan Tokaç bizimle beraber. Hepiniz hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Ben Taner Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam, biliyoruz işte Moğollar grubu hemen hemen bütün festivallerde yer alır, eylemlerde, festivallerde. Buradan Deniz Göktaş'ı da almış olalım ücretsiz olarak.
5: Evet.
2: Barış Arak yapılmıştı 2003-2008 yılları arasında. Siz her zaman ana gruptunuz orada. Sonra Akkuyu Nükleer Karşıtı Festival yapıldı yine bir süre. 2014'te yapıldı sonuncusu yanılmıyorsam. Böyle bir festival geleneği var aslında 2000'li yıllardan itibaren başlayan. Nasıl hatırlıyorsunuz Barış Arak'ı özellikle ve Nükleer Karşıtı Festivali?
5: Vallahi benim bu işlere bulaşmam 83-84 yılı Almanya'da oldu. Orada bir işgal evinde kalıyordum bir müzik grubuyla. Oradaki arkadaşlar iklim değişikliğinden bahsettiler. İlk defa duyuyordum. Sonra nükleer karşıtı hareketler o.
3: Ömer Bey'den önce duymuşsunuz yani.
5: Evet, çok güçlüydü. Hatta birisi işte bir gün Amsterdam sular altında kalacak falan deyince bir şarkı yapmıştım. Alarm diye bir şarkı. Benim çok eski de 93'te yayınlanmıştı. Neyse, sonra oralarda işte Yeşil Hareketi'nin başlangıcı, o arkadaşlardan duyduklarım falan, yavaş yavaş konuya dahil oldum ve 92'de İstanbul'a gelince, Türkiye'ye dönünce kendimi Türk Çarak Atom Santralı'na karşı, Akkuyu'ya karşı bir festival yaparken buldum. İlk, belki de ilk yapılan şeydi o. Türk Çarak'ı da ben monte etmiştim çünkü herkes İngilizce yapma ısrarındaydı o sırada. Sonraları değişti çok şükür. Sonra yine 2010, pardon, tarihleri karıştırıyorum. 2001-2002 Esenyurt'ta öyle bir şey yaptık. Global mafyaya ve iklim değişikliğine karşı diye bir festival. Sonraları Barış Arak oldu. Orada da bir gönüllü olarak bütün süresince deli gibi çalıştım.
1: Evet, Açık Radyo'da ayrıntılı kapsamaya çalışmıştık o zamanlar.
5: Tabii tabii, hatta program yapmıştık. İşte
1: program yapmıştık, evet.
5: Evet. Böyle kendimi bu tip şeylerin içinde buldum ve her zaman elimden geldiğince çalıştım. Ama son senelerde Eybelada da biraz daha bir mutlu emekli hayatı yaşamaktayım.
3: Evet, ama İklim Fest'te de destek olduğunuzu biliyoruz tabii.
5: Evet, o Burgazada Cennet Bahçesi zaten Barış Arak bittikten sonra adada bulunca kendimi o Cennet Bahçesi'ni keşfettik. Orası da çok eski bir yer esasında.
3: Evet, Paradiso 2010... dediğimiş değil mi önceden?
5: Paradiso, evet, eski bir yermiş orası. Oranın da bir tarihi var gerçekten. Ağustos'ta da uzun bir yazı çıkmıştı hakkında. Sonra orada başladık. Yine giriş ücretsiz, işte Barış Arak tipi festivaller, işte Burgazada Progresif Müzik Festivali falan diye. Orası öyle bir gelişti kendince, öyle bir yer haline geldi. Benim için de değeri var. Bu tip şeyler olunca en bildiğim yer orası olduğu için orayı tavsiye ediyorum. Burada da öyle oldu bir şekilde. Fakat tabii durum çok kötü hani genel olarak bakınca hani insanın umudu kırılmıyor diye zaman zaman yaşlı bir insan olarak da. Fakat sonra kendime diyorum ki bak diyorum Ömer Bey senden daha yaşlı ve hala devam ediyor. Kalk kendine gel diye.
1: Estağfurullah.
3: Üstelik belki şunu da söylemek mümkün, yani müzik toplumsal mücadelelerle buluştuğunda biraz umudu da, yani hem büyük kalabalıkların bir araya gelmesi hem coşkuyla bir araya gelmesini
5: Tabii bir
3: sağlıyor.
5: enerji yaratıyor.
3: Evet, aynen
1: Enerji
3: öyle.
1: yaratıyor, evet.
3: Zaten
5: Ya biz
3: halkın...
5: Moğollarla hala kaç 56. yıl mı oldu? 60'a yaklaşıyoruz. Hala sahne alıyoruz açıkçası ve her yerde işte Bergama mevzu, ölüler, siyanür altın arama, oradan bağlıyorum şarkıdan önce konuşuyoruz falan. Yani bugünlerde özellikle müzikle bir şey yapmak bayağı zorlaştı. Yani sadece müzikle değil işte mizahla falan filan da. Ama biz o birkaç parçayla bütün şeyimizi anlatmaya çalışıyoruz. Cahit'le birlikte yaşlılar olarak.
1: Çok şükür,
5: Evet,
1: çok
5: benim
1: güzel.
5: durumum böyle. Ama bu mücadele devam edecek tabii ki.
1: Elbette,
5: İster istemez.
1: elbette.
3: Bu
5: Örnekler,
3: enerjiye...
5: iyi örnekler de çoğalıyor dünyanın her tarafında. Çok insan uğraşıyor. Ben yani umudumu da kaybetmek istemiyorum açıkçası. Çünkü alternatif var. Başka bir dünya mümkün demiştik zaten.
3: Evet, değil mi? Uzun
5: O
3: yılların
5: hala
3: sloganı.
5: gerçekliğini koruyor aslında.
3: Evet. Şimdi
2: O
3: enerjiyi
2: alternatif
3: yaratmaktan...
2: inşa etmek gerekiyor tabii. Onun için
3: Bu
2: çalışıyoruz yani hep beraber.
3: işte tam da hani Taner abinin bahsettiği enerji yaratmak, bu tarz festivaller, bir araya gelişler bir enerji yaratıyor mücadele edenler için de. Halkların iklim zirvesi öncesi, çok hemen hemen 1,5 ay öncesine falan denk geliyor İklim Fest. Umarız böyle bir enerjiyi de halkların iklim zirvesine taşıyabilir. Buradan istersen Ecehan şeyleri, konuklarımıza geçelim, müzik gruplarına. Tam da festivali konuşurken ben böyle müzik grupları arasında Zişan biraz sonra ayrıntılı açıklamalar yapar ama Perade Ensemble grubu dikkatimi en çok çekenlerden. Hani iklim adaleti meselesi yıllardan beri konuşuluyor. Biliyorsunuz bunda işte kadınlar, Lubunyalar, halklar vesaire. Perade Ensemble'da hem bir kadın grubu hem çok farklı dillerde şarkılar söylüyor. Dolayısıyla Burcu Saral ve Deniz Ulukat da bizimle Perade Ensemble'dan. Selamlar tekrar. Şimdi
4: Merhabalar.
3: size kulak verelim mi?
1: Tabii ki. Merhabalar.
4: Çok teşekkür ederiz öncelikle bu festivale bizi davet ettiğiniz için ve bize yer verdiğiniz için. Biz de aslında 2019'dan beri bir şekilde görünür olmaya çalışıyoruz. Çok kolay değil. Evet, kadınlar olarak üretmeye çalışmak, birlikte devam etmeye çalışmak. Kısaca ben bir araya gelme hikayemizi anlatayım. Biz aslında 9 farklı kadın. Hepimiz farklı müzikal geçmişleri olan bir ekibiz. 2019'da bir araya geldik. Sonra pandeminin böyle ufak bir şeyini yedik, vurgununu yedik diyeyim. Ama devam ettik. Farklı dillerde ve çok sesli müzik yapıyoruz. Aslında bu farklı dil hikayesi bizim için önemli. Çünkü farklı dil aynı zamanda başka kültürlerin ve başka hikayelerin de bir arada olması demek. Ve konserlerimizde bunu olabildiğince vurgulamaya çalışıyoruz. Ortak bir dille oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Yani diller farklı olsa da söylediğimiz şeyler aslında hep aynı hikayelerimiz. Bir barıştan bahsederken ya da bir sistem ederken, bir kadın hikayesinden bahsederken aslında dil farklı olsa da hikayelerimizin ortak olduğunu genelde konserlerimizde buralara çok odaklanmaya çalışıyoruz. Tabii bazen zor olabiliyor yani hani kendi dilini konuştuğun yerde neden farklı dil diye sistemler ya da neden farklı hikayeler. Hatta geçenlerde bunun belki de
2: Bir örneğini
4: biraz
2: yaşamıştık.
4: örneğini çok ufak yaşadık. Karadeniz'e bir festivale gitmiştik. Tabii çok uçlarda insanların olduğu, Of'a gitmiştik. Çok uçlarda olan insanların olduğu bir yer. Orada olmak bu anlamda çok anlamlı olmuştu. Yani orada da bir direnç göstermiştik. Çok güzel geçti. Ya buna devam edeceğiz. Yani şarkılarımızı, hikayelerimizi anlatmaya, farklı dilliliğin, ortak söylemlerin, barışın, iklimin, yani bu da bir söylem. Bugün yaşadığımız çevre problemlerini bile anlatırken müziği aracı etmek bence çok güzel, çok güzel ve doğru bir yol. Çünkü
2: gerçekten dünyaya böyle sesini duyurabileceğin çok özel ve insanlar böyle çevrede bir şeyler yaşarken hani ve kenardan gidebileceğim bir yol gibi hissediyorum ben, bilmiyorum.
3: Evet.
2: Müziğin öyle bir gücü var. Umarım hep var olur. Biz de üretmeye devam ederiz.
1: Son kısacık bir soru da ben sorayım. Peradi Ensemble adı ne demek? Nereden geliyor?
2: Peradi, ya şöyle, bizim geçmişimizde gruptaki 5-6 kişi Gürcü korosundan, biz Kafkas dilleri Arif bir gruptan geliyoruz. Orada Kafkas ağırlıklı bir repertuarla aslında böyle başlamıştık. Sonra bir isim arayışına girdiğimizde bizim daha dünyaya açılmak istediğimiz için böyle bir arayışımız gelişmişti ve daha çok dilli, çok renkliyi
4: Öne
2: tanımlayacak.
4: çıkarmak
2: Evet,
4: istediğimiz için.
2: böyle şeyleri araştırmaya başladık farklı dillerde. Gürcüce seçmedik özellikle ama peradi Gürcüce çok renkli demek. Peri de renk demek. Pera da İstanbul, bir araya geldiğimiz yer. Biraz böyle bir
3: Evet, çok
2: hikayesi.
3: hoş olmuş. Ha, evet, çok
2: Evet,
1: hoş
2: çok
1: olmuş
2: renkli demek.
3: gerçekten.
2: Rengarenk demek. Böyle.
6: Bu arada Lazca bir şarkınız var. Ona bayılıyorum. Onu da söylemek
4: Teşekkür ederiz.
6: isteyebiliriz.
4: Hey Mali. Evet.
6: Evet.
2: Şimdi bir albüm çalışmasındayız. Umarız çok hızlı olamıyor. Hepimizin ayrı işleri, meslekleri var. Gerçekten böyle yarı zamanlı bir mesai harcıyoruz bu gruba ya da müziğe diyeyim. Herkesin farklı oluyor tabii ki ayırdığı zaman. Şimdi bir albüm çalışmamız devam ediyor. Umarız böyle bir 9 şarkılık bir çalışmamız olacak. Umarız onu da kısa zamanda
3: Evet.
2: bitiririz. O
6: Harika,
2: zaman...
6: heyecanla bekliyoruz. Peki bu albümden örnekler olacak mı konserde, İklim Fest 26'da?
2: Evet, ürettiğimiz şarkılardan aslında oluşturacağız. Çünkü daha çok single üzerinde çalışmalarımız oldu. 2 tane single'ımız var. Onun dışında sosyal medyada içeriklerimiz var. Bir araya gelmemiz, kaydetmemiz, üretmemiz gerçekten böyle çok zor oluyor. Yani artık daha konser odaklı şeylere dönüşmeye başladı. O yüzden o planlamayı doğru yapabilirsek yeni sezonda albümü bitirmeyi istiyoruz. Çoğunlukla söylediğimiz parçalar olacak albümde. Belki birkaç tane farklı olabilir. Öyle. Onun dışında
1: Heyecanla bekliyoruz.
3: evet. Şimdi bir Cümbüş Cemaat'ten de Cem bizimle. Cem Köklükaya. Tekrar hoş geldin Cem.
5: Hoş
3: Aslında
5: bulduk.
3: Cümbüş Cemaat tabii Apaçık Radyo dinleyicilerinin çok da yakından bildiği bir grup. Daha yakın zamana kadar hatta yine stüdyomuzdaydılar.
1: Evet.
3: Bir şey mi söyleyecektiniz Ömer Bey?
1: Yo
3: Ben sözüm.
1: yo.
3: Tamam.
1: Hayır. Hayır, hayır.
3: Evet Cem, şimdi seni dinleyelim. Cümbüş Cemaat de bu festivalde yer alıyor.
5: Evet, Cümbüş Cemaat de elinden geldiğince orada olmaya çalışacak ve bir ses üretmeye çalışacak bu önemli konu için. Söylediğin gibi Cümbüş Cemaat'i anlatmaya, hani aslında bu ismi koyarken de biraz kendini açıklasın diye düşünmüştük biz yıllar önce. Ve bizim yer aldığımız ilk festivalde muhtemelen Barışarak Festivali'ydi. Yani zaten hani nasıl denir? Varoluşu biraz böyle gelişmiş bir grup oldu, ola geldi Cümbüş Cemaat. 26'sında da, Eylül'ün 26'sında da Burgazada da beraber olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Birlikte ses üretebilmek için. Hani böyle zamanlarda anlamlı oluyor müzik yapmak, yeni bir anlam kazanıyor diye düşünüyoruz biz zaten.
3: Evet, Cümbüş'ü adaya getireceksiniz yani siz de.
5: Evet.
3: Bu şeyin toplantının önce, şimdi anda 8 kişiyiz Zoom üzerinden. Daha aslında eksiğimiz var. Zişan biraz sonra anlatır. 3 grup şu anda eksik çünkü böyle 15 16 kişiyle de artık yapmak zordu. Sonraki haftalarda diğer gruplardan arkadaşları da alırız. Ama şeyde, tanıtım sırasında söyleyeyim, cümbüşlü bir yayın olacak diyorduk. Tam da sizin isminize uygun yani, Cümbüş Cemaat.
5: Eyvallah.
3: Adada olacağız diyorsunuz İklim Fest'te.
5: Evet, orada olacağız.
6: Bu arada Barış Arak'ı ben ilk festivallerden bir tanesi zannediyordum, Taner hocamı duyana kadar. 90'larda da benzer festivaller varmış. Bunu ekoloji hareketi tarihi çalışan bir insan olarak bilmiyordum. Bu bilgi önemli. Ama gerçekten de Barış Arak benim için de sanki böyle bir milat gibi. Rock and Coke'a karşı bir alternatif olarak ücretsiz ya ve yani çok 80 bin kişiyi bulduğu olmuştu. Çok böyle yeni bir soluk getirmişti bizim hayatımıza, en azından bizim kuşağın hayatına. Cümbüş Cemaat de orada doğmuş. Bunu duymak da güzel bir bilgi oldu.
3: Evet, buradan isterseniz Zişan'a geçelim. İklimi değil, sistemi değiştir platformundan Zişan Tokaç, aynı zamanda Apaçık Radyo programcısı da sayfiye programını yapıyor Apaçık Radyo'da. Zişan, sen de bize İklim Fest'in ayrıntılarını anlatabilir misin?
7: Merhaba. O zaman belki
3: Selamlar.
7: ben de şuradan başlayayım. Bu iklim pest meselesi fikri nereden çıktı? Biraz böyle geriye götürerek
3: Evet.
7: başlayayım. Biliyorsunuz ya da belki bilmiyorsunuz, bazen hani konuştuğumda insanların çok haberi de olmamış olabilir ama Türkiye'de işte Kasım ayında büyük bir uluslararası zirve olacak. COP31 zirvesi, bu Birleşmiş Milletler'in her sene düzenlediği iklim zirvesi ve İşte bu Kasım'da 8 ila 20 Kasım arası olmalı
3: Evet, 9-20, evet. 9-20.
7: Antalya'da. Antalya'da gerçekleşecek. Burada da dünyanın neredeyse her ülkesinden işte lider

0: görüyoruz. Halkların iklim zirvesi de aslında buradan yola çıkan bir zirve. İlk olarak Türkiye'de yapılmamış aslında. Daha önceki COP zirvelerine baktığımızda farklı ülkelerde de halkların iklim zirvesi oluşumları var. Şimdi Antalya'da yapılırken de Türkiye merkezli olarak bir halkların iklim zirvesi oluşmaya başladı. 6 aya yakındır çalışıyor. Doğru söylüyorum değil mi? Yani bu çok
1: İlan
0: sayıda
1: edildiğinden beri çalışıyoruz aslında aralık
0: biraz daha uzun yani.
1: biraz daha
0: Evet. uzun olabilir. Doğru. Çok sayıda işte yerel çevre mücadeleleri bileşenlerinden tutun işte kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, işte akademisyeninden öğrencisine, bağımsızına hani çok fazla bileşenin içinde olduğu bir oluşum bu. Tam olarak işte bu boşluğu, bu eksikliği gidermeye yönelik bir oluşum. Çünkü bizim önceliklerimiz, bizim kaygılarımız, bizim mücadelelerimiz bu resmi zirvenin neresinde, nasıl orada sesimizi duyuracağız kaygısıyla ortaya çıkmış bir oluşum. Tabii
1: Evet,
0: bu
1: alternatif
0: şeyi,
1: zirve yani.
0: evet o bir alternatif zirve ama hani bir yandan böyle şeyi de ifşa eden, aslında resmi zirvenin yetersizliklerini de ortaya
1: Evet.
0: koyan bir zirve. Ama böyle anlattığımızda da böyle çok umutsuz bir hikaye anlatırız ya. Tam senin az önce bahsettiğin şey işte hani onlar orada bir şeyler yapıyorlar. Bizim sesimiz oraya ulaşmıyor. Biz kendi zirvemizi yapıyoruz. Hani bu şey gibi böyle hani umutsuz, çözümsüz bir şey gibi. Ama işte bu noktada bence gerçekten bu iklim fest meselesi orada önem kazanıyor. Bu fikir de zaten böyle ortaya çıkmıştı. Yani bir maddi gereklilikten dolayı çıktı ortaya. Nasıl gideceğiz bu halkların iklim zirvesine Antalya'ya hani bir para toplamak, bağış toplamak lazım. Bir de bu işi umutlu bir şekilde yapmak lazım. Birlikte yapmak lazım fikrinden ortaya çıktı. Zaten gruplarımıza baktığımızda gruplarımız da böyle çok çeşitli, çok renkli. Buraya şu anki yayına katılamayan bandist de var. Uzun zamandır protest müzik yapan Okos var. Alternatif müzik yapan işte çeşitli rock türlerini birleştiren 1912 grubu var. O da çok enerjik işte garaj rock'tan post-punk'a müzik yapan bir grup. Bu gruplarla tabii onun dışında burada olan Pera Ensemble ve Cümbüş Cemaat'le birlikte hem eğlenebileceğimiz hem herkesin kendi katkısıyla orada bulunabileceği atölyeler, işte standlar, çeşitli workshoplar, çeşitli işte konuşmalar yaparak hem iklim meselesini tartışabileceğimiz, kendi bakış açımızı işin içine getirebileceğimiz hem de oradan topladığımız bağışla Antalya'ya gidebileceğimiz bir festival planladık. Bu kadar söyleyeyim.
1: Yaşan, biraz daha pratik bilgi de verebilir misin? Bilet mi almak gerekiyor? Nasıl gidilecek?
0: Tabii evet biletler şu an online olarak satılıyor. İklimi değil sistemi değiştir sosyal medya sayfalarından da bulabilirsiniz. İklim Fest 26 diye aratırsanız arama motorlarında 2 ayrı bilet satış sitesinden söyleyebilir miyim isimlerini?
1: Gerek yok bence.
0: Tamam söylemiyorum. Siz bulursunuz. Biletleri alabilirsiniz. Biletler çok uygun fiyatlı. Bize tam böyle konuşuyorduk. İstanbul'da zaten evden dışarı çıkmak ve geri dönmek 250 lira ediyor. Otobüse, metroya, Marmara'ya bindiğinizde 250 lira. Ama bir yandan katılamayacaksanız askıda bilet ya dayanışma bileti de alabilirsiniz bir başkası için. Ya da bir başkasının Antalya'ya otobüs biletini karşılayabilirsiniz. Böyle bilet seçenekleri de mevcut.
1: Harika, teşekkürler. Heyecanla bekliyoruz. Bir aydan az bir zaman kaldı.
0: Evet, 26'sında, 26 Eylül'de Burgaz'da Cennet Bahçesi'nde.
1: Evet. Buradan bu bahsettiğin gibi toplanabilecek olan gelirle ücretsiz otobüs kaldırılacağı da dün basına duyuru geçirmiş. T24'teki haberde de ayrıntılı bir şekilde yer alıyordu bu basın duyurusunun ardından. Ücretsiz otobüsler Antalya'ya gidilmeye. Çünkü halkların iklim zirvesinden bahsettik 15-18 Kasım'da. Onun bir gün öncesinde de her COP zirvesinde olan büyük bir yürüyüş olacak. Ona da halkların iklim yürüyüşü deniyor. People's Climate March yıllardan beri Evet,
0: bu
1: halkların
0: isimle.
1: iklim yürüyüşü bir
0: Evet.
1: kısmına açık radyo olarak da epey bir kısmına da katılmışlığımız
0: Evet.
1: vardır yani.
0: Ben de 2019'dakine katılmıştım. Madrid'deydi o dönem. Görece bize yakında atlayıp gitmiştim. Greta'nın meşhur konuşmasını yaptığı 100 bin kişinin önünde dev bir yürüyüş vardı. Halkların
1: Evet,
0: iklim
1: ta
0: yürüyüşü.
1: Kopenhag'da başlamıştık biz de yürümeye.

0: O
1: 2009'du değil mi Ömer Hocam?
0: 2009. Evet. Epey olmuş.
1: Bu yılda
0: Orada
1: Antalya'da 14 Kasım'da olacak halkların iklim yürüyüşü. İşte hem esas olarak buna mümkün olduğunca insan taşıyabilmek için de organize ediliyor diye zaten vurgu yapılmış etkinlik duyurusunda.
0: ben de hemen anımı anlatayım. Ben de geçen sene Belem'deydim, Brezilya'da. Orada da bir halkların iklim yürüyüşü yapıldı. 70 bin civarında insan vardı. Oraya ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Yani o sayıya ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Ama elimizden geleni yapacağız. Fakat bunun yanında biz bir küresel eylem günü ilan ettik. Daha da yaygınlaştıracağız bu çağrıyı. Sadece Antalya'da değil, dünyanın her yerinde aynı anda yürüyüşe davet ediyoruz insanları 14 Kasım'da. Halkların iklim yürüyüşü yani sadece Antalya'da olmayacak. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapabilen her yerde böyle bir süreç organize edilmekte. Sonuç olarak toplamda 70 bini geçeriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ederiz herkese katıldığınız için.
0: Son derece canlı ve hoş bir toplantı oldu. Bir çeşit ön toplantısı oldu.
1: Ön
0: Konsey,
1: festival
0: ön
1: diyorsun.
0: festival oldu yani burada.
1: Çok teşekkürler. Herkesle buluşmak çok keyifliydi.
2: Biz de teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.
4: Sevgiler, görüşmek üzere.
2: Görüşmek
3: İyi
2: üzere.
3: hafta, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça
0: Görüşmek
3: kalın.
0: üzere. Hoşça kalın.

0: Haftanın İklim Zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, bu programın ardından da yavaş yavaş bitiriyoruz. 1-2 dakikamız kalmışken daha sonra bu gerek festivallerin gerek müzik konularının Açık Radyo'da ne şekilde kapsandığını, hangi programlarda nelerden bahsedildiğini de tabi sevgili günlükte biraz sonra duyma fırsatınız olacak. Yani yalnız bugün değil, yarın ve pazar gününün programlarında da neler ele alınacağını arkadaşlarımız sevgili günlük programında anlatacaklar. Evet.
2: İsterseniz bir de duyuru yapalım. Haftaya Açık Gazete olmayacak. Ondan sonraki hafta Ömer Bey olmayacak ama ben devam ediyor olacağım. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım.
1: Evet, bu şekilde de galiba bitirebiliyoruz. Eğer son dakikada fevkalade önemli bir habere rastlamadıysan.
2: Şükür ki yok.
1: Evet.
2: Çünkü aynen iyi öyle. Son dakika haberi diye bir şey olmuyor maalesef. Kötü, tam kapatırken bir de bir kötü haber daha veriyor.
1: Daha evet.
2: Şükür yok.
1: Öyle deyip kapatalım o zaman. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
0: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın herkese.
2: Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileyerek başlayalım. 28 Ağustos Cuma, 29 Ağustos Cumartesi ve 30 Ağustos Pazar günleri radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlamadan önce bir müzik dinleyelim.
3: Evet, Annie DeFranco seçmişsin Didem.
2: Evet, bir feminist marş sayılabilecek bir parçayla başlayalım. Not a Pretty Girl.

0: Hani DiFranco'dan dinledik, Not a Pretty Girl. Hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Sen başla istersen
1: Evet.
0: ilk sen.
1: Hemen başlıyorum Didem. 28 Ağustos Cuma günü sevgili günlükteyiz. Bizden hemen sonra mikrofonda Yeryüzü Tanığı ekibini bulacaksınız. Bu hafta Anadolu'dan Peru'ya uzanan bir yaşam yolculuğuna tanık olacağız orada. İki sanatçının doğayla kurduğu ilişkiyi, dünyanın iki farklı coğrafyasında nasıl şekillendirdiklerini konuşacağız. Zehra Nazlı ve Mahmut Koytaş iki isim. Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç, Yücel Sönmez Anısına Yeryüzü Tanığı'ndan, Anadolu'nun kadim üretim havzalarından başlayan ve Ant Dağları'nın Kutsal Vadisi'nde devam eden yaşam deneyimlerini aktarıyor bizlere.
0: Evet, saat 11'de ise hikayenin her hali var ve bu hafta Aylin Vartanyan Dilaver mikrofon başında olacak ve iki konuğu var. Bu hafta hikayenin her halinde bir Vaveyla'nın peşine düşüyoruz. Kendisini hakkaniyetli bir kavgaya neşeli bir kakafoni eklemek arzusuyla tarif eden dijital sanat yayını Vaveyla'yı Ayşen Güven ve Buse Torun'la konuşuyoruz. Vaveyla nasıl doğdu, nasıl bir kolektif etrafında şekillendi, acemi başlığı altında kimlere ve nasıl bir yazma alanına kapı açıyor, eleştiri yalnızca bir sanat eserini değerlendirmekten mi ibarettir, değilse başka ne yapılabilir sorularını masaya yatıracaklar bugün saat 11'de hikayenin her halinde.
1: Öğlen saati Headroom başlayacak. Selahattin Çolak'ın seçkisi reggae'den soul'a, funk'tan latin cazına uzanan ritmi bol bir seçki olacakmış bugün. Desmond Dekker ve Ayrto ile başlayıp Terry Callier, Gary Barnes, James Brown ve The Bamboos'da devam edecek. Öğlen setimiz ilerleyen saatlerde kopuk bağlarım görüyoruz. Hemen oraya bakalım. Fatma Genç ve Hasan Ateş'in hazırlayıp sunduğu programımızda karpuz adeta bir sarnıç bölümü bekliyor bizleri. Evet, 100. bölümü bu arada.
0: Evet,
1: Kopuk
0: kutlu
1: bağları
0: olsun.
1: kutlayalım. Nice yüzlere diyelim. Bu bölümde pek çok ülkede bilinen tarihi bitkilerden biri karpuzu ve onun yaklaşık 5000 yıl önce Güney Afrika'da başlayıp Mısır'dan Akdeniz'e, oradan dünyanın dört bir yanına uzanan tarihini konuşacaklar. %92'si sudan oluşan karpuzun bir su kaynağından besine, şifa aracından küresel bir tarım ürününe dönüşümünün izini sürüyoruz demiş sevgili Fatma ve Hasan. Karpuz adeta bir sarnıç 14.00'da.
0: Evet, pek çok deyime, pek çok hikayeye de konu olmuş. Karpuzu konuşacağız saat 14'te kopuk bağlarda, 14.30'da
1: Orada
0: Adalet.
1: son, evet, son dönemde de politik bir sembole dönüşmüş olan
0: Tabii.
1: karpuz diye de eklemek
0: Evet, bir
1: lazım galiba.
0: karpuz dilimi Filistin'i simgelediği için galiba artık sık sık etrafımızda pek çok objede de görmeye başladığımız bir şey.
1: Evet.
0: Karpuzu konuşacağız bugün saat 14'te. 14.30'da Adagio'dan Presto'ya programı var. Nilgün Bilgiç'in hazırladığı programda bugün Wolfgang Amadeus Mozart'tan iki eser dinliyoruz. İlk olarak Mozart'ın 1784 yılının sonlarında tamamladığı Köhel 459 sayılı Fa majör 19 nolu piyano konçertosunu, ardından 2 Mart 1786'da tamamladığı Köhel 488 sayılı La majör 23 nolu piyano konçertosunu dinleyeceğiz. Moca Ertman yönetimindeki Baviera Radyosu Oda Orkestrası'na piyanoda Alain Grimo eşlik edecek.
1: Ardından Sinefil yayında Melis Behlil ve Yeşim Burulan, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Dolly Parton'ı ve Tim Curry'i anarak başlayacaklar programa. Ayrıca başta Chronicles from the Siege ve The Dog Stars olmak üzere vizyon filmleri, alternatif gösterim programları ve sinema dünyasından haberlerle karşınızdayız demişler. No Other Land'ı yapan İsrail yönetmenlerin hangi yeni filmi Venedik Film Festivali'nde dünya premierini yapacak, yeni James Bond kim olacak? Bu soruların cevapları Sinefil'de bekliyor sizleri saat 3.30'da. 4.30 arası, 4.30'dan sonra Kavanoz'daki Yıldız yayına geçiyor. Mehmet Kemal Çelik konuklarım İsmail Başı, Sarık Demet ve Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kavanoz'daki Yıldız'da yapay zekanın kişisel asistan ve iş arkadaşı olarak kullanımını konuşacağız. Hedefleri ve sınırları doğru belirleyerek yapay zekayı projelere dahil etmeyi, önerilerinden yararlanmayı, görevleri alt agentlara dağıtmayı ve ortaya çıkan sonuçları denetlemeyi ele alıyoruz demiş ekip. Saat 4.30 itibariyle hep birlikte dinleyeceğiz zaten.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var. Her cuma olduğu gibi mikrofon başında Ceyhan Usanmaz olacak ve bugün İsveçli tromboncu Nils Landgren'in 70. yaşını kutladığı albümünü konu alacak ve Jazz at Berlin Philharmonic ile beraber kaydettiği bu albüme kulak vereceğiz saat 17'de Dünyanın Cazı'nda. Saat 18'de ise İklim Kuşağı Konuşuyor da Atlas Sarrafoğlu mikrofon başına geçecek ve gezegenden, memleketten iklim çevre haberlerini, eylemleri aktaracak bize Atlas Sarrafoğlu. 18.10'da ise Açık Dergi başlıyor.
1: Evet, Açık Dergi'de haftanın son gününde bir bültenle karşınızdayız. Bu hafta 3 bülten hazırladık, sunduk. 2 akşam da bolca müzik dinledik. Şimdi hafta sonu 3 gün, malum aynı sevgili günlükte olduğu gibi bir telaşla olup bitenleri özetlemeye çalışacağım ben. Saat 18.10 ile 19 arası bu sırada Ceyhan Usanmaz da yayına katılacak. Güncel kitap haberlerinin ve yayıncılık dünyasından gelişmelerin yanı sıra bu köşe kitap köşesinde konuk ses olarak yeni yayınlanan kitabı Efsanelerden Gerçeğe Doktor Faustus vesilesiyle Haydar Akın'ı duyacağız. Haydar Akın daha önce de Orta Çağ Avrupası'nda Cadılar ve Cadı Avı, Delilik, Melankolik, Cinlenme kitaplarını kaleme almış bir isim. Bugün ondan Faust kitabının kısaca da olsa dinleme imkanını Açık Dergi içerisinde bulabileceğiz.
0: Evet, saat 19'da Eser Miktar'da programı başlayacak. Başak Ürer'in hazırladığı programda bugün konuğu küratör, sanat yazarı ve akademisyen Derya Yücel olacak. Küratörlük deneyiminden, farklı kuşaklardan, sanatçılarla kurduğu ilişkilerden ve direktörlüğünü üstlendiği Doğaya Sanat programından yola çıkarak üretim, doğa, karşılaşmalar ve bugünün Türkiye sanat ortamı üzerine konuşacağız. Saat 19'da, 19.30'da ise Bağımsızlar mikrofon başına geçecek. Ezgi Bakçay ve Ulaş Bayraktar bir süredir Apache serisini yapıyorlar. Onlara kulak vereceğiz ve saat 20'de Koyu Mavi Gülçin Orgun'a bırakacaklar mikrofonu. Bu akşam Her Şey İçin Blues seçkisinin ikinci bölümü yayınlanacak. Zor zamanlar, enflasyon, işsizlik, yüksek vergiler, artmayan ücretler, madenciler, savaşa gönderilen gençler, yoksullar, zenginler, borsada değeri düşen hisseler, ekonomik zorluklar ve düzene karşı koyanlar için blues var bugün Koyu Mavi'de.
1: Hemen ardından caz başlıyor. Son dönemde yayınlanan ve caz dinleyicisini çok heyecanlandıran 15 albümünü dinleyeceğiz. Üç büyük isim: Henry Threadgill, Vijay Iyer ve Daphnis Prieto'dan oluşan bir ekip bu albümü kaydetti. MacArthur, Grammy ve Pulitzer ödüllü üç dev isim diye de özetlemiş Ümit Baykara. 15 yıllık sahne birlikteliğini ilk kez stüdyoya taşıyan büyüleyici bir kolektif albüm dinleyeceğiz diyor. Aşamayla saat 9'da yayına geçiyor.
0: Evet, saat 22'de Mint başlayacak ve Efkan Kula ve Mert Emcan, Salı günü kaybettiğimiz country müziğin kraliçesi Dolly Parton anısına koleksiyonlarındaki country plaklarına yer verecekler. Dolly'nin yanı sıra Kris Kristofferson, Johnny Cash ve Loretta Lynn'in Mint'te bu akşamın konukları olduğunu söyleyebiliriz. Saat 23'te ise Grounded var, Duygu Bos'un hazırladığı programda 2010'ların başından günümüze uzanan İngiliz melodic hardcore ve post-hardcore sahnesine odaklanacakmış Grounded. Ve saat gece yarısı 1'de Açık Kabin'e kulak vereceğiz. Açık Kabin'de de şehrin selektaları ve kabin emekçilerine kulak veriyoruz. Her cuma gece yarısını cumartesiye bağlayan saatlerde bu akşam da yine bir bağımsız DJ'yi dinleyeceğiz. Gece yarısı 1'de Açık Kabin'de ve yarına geçmeden önce bir müzik arası daha verelim.
1: Evet.
0: Fiona Apple dinleyeceğiz. Sleep to Dream.

0: Fiona Apple'dan dinledik Sleep to Dream. Hadi yarına geçelim.
1: Cumartesi pazarın şimdi notlarına geçelim. 29-30 Ağustos. Pizan Ekspresi'nde Bülent Kılıç saat 2'de İranlı şair Huşenk Ebdehac'ın Hüzün Veren Bahar isimli şiirinden bestelenmiş 4 ayrı parçaya çalacağı notunu iletti bize. Onu aktaralım. Pizan Ekspresi saat 2'de başlıyor Cumartesi günü biliyorsunuz. Bu 4
0: Evet.
1: ayrı parçanın peşi sıra Musa Nerede Taki diye öttüğüne inanılan Kumru ile ilgili efsaneden yola çıkarak yapılmış bir şarkı. Birkaç güzel parça daha demiş sevgili Bülent Kılıç. Saat 2 ile 3 arası cumartesi öğleden sonra
0: Evet,
1: Nefsi
0: ama
1: Seyyid'e şikayet
0: öncesinde
1: edildi.
0: bir programımız daha var. Onunla ilgili de bilgiyi verelim. Saat 11'de Yeni Şeyler rejiminde de hepimiz biraz seyirciyiz. Hayatımızı yaşamak yerine izlemek başlığıyla yayınlanacak İlda Alçay ve Sıla Arkat'ın hazırladığı program. Saat 15'te ise Dünyayı Dinliyorum programı var. Zekeriya Şen'in hazırladığı. Bu Musa Nerede Taki'den sonra biraz da böyle dünyada farklı yerlere doğru uzanacağız. Üç kıta diye uzanacak Zekeriya Şen. 10 eser dinleyecekmişiz. Kamerunlu Kareis Fotso'dan Gua Lavua de Fam albümü, kadınların acılarını ve adaletsizliklerini paylaştığı Guva geleneğini bluesla buluşturuyormuş. Ardından Tuareg müziğinin önemli gruplarından Tinariven'i ağırlayacağız ve Cezayir'in güneyinde kaydettiği politik tonlu güçlü Hoggar albümünü dinleyeceğiz. Son olarak da Tomasz Koçko'ya kulak verecekmişiz. Perperuna ve Moravya halk müziğini pagan metal estetiğiyle bir araya getiriyormuş. Pagan metal deyince senin ilgini çekeceğini düşündüm.
1: Olabilir, olabilir tabii ki. Nesizlikten bahsedeceğiz zaten birazdan. Ama o pazar gecesi son saatlerde şimdi biz cumartesiyi notlandırmaya devam edelim. Yojimbo var, Ahmet Uncu hazırlayıp sunuyor. Cumartesi öğleden sonra 4'te Japon yeni müzikle kurduğu ilişkin en önemli araçlarından birine 1960'lar ve 70'lerin radyolarına döneceğiz. Karaoke ve Walkman'in öncesinde radyo, Japon gençlerinin dünyaya açılan pencerelerinden biriydi. Amerikan rock'ı, soul'u, cazı ve İngiliz müziğini geceleri odalarına taşıyor. Aynı zamanda yeni Japon sanatçılarını milyonlarca dinleyiciyle buluşturuyordu radyo. NYK'dan FNN, gençlerin sabaha kadar dinlediği Online Nippon yayınlarından dönemin efsanevi müzik programlarına uzanarak Beatles'tan Japon folk'una, Kayokyoku'dan erken Japon rock'ına uzanan bir dönemi keşfedeceğiz Ahmet'le. Bu hafta Yojimbo'da Japonya'nın müziği radyodan keşfettiği yıllara 60'lar ve 70'lere gidiyoruz. Öğleden sonra, cumartesi öğleden sonra 4 ile 5 arası. Çok merak ettim ben de bunu.
0: Evet, radyo ve bir de düşmanın müziğinin böyle odalarda dinlenmesini ben de çok merak ettim. Saat 17'de ise Music of the World İstanbul programı var. Kutay Derin Kuay'ın hazırladığı programda da 3 usta müzisyen var. El Şankar, Zakir Hüseyin, TH Vinayakram'ın 1989 tarihli Panchanadai Pallavi albümünde buluştukları tarihi bir kayda kulak vereceğiz. Hint klasik müziğinin ritmik ve melodik dünyasında bir yolculuk bizi bekliyor. Talam Mahalashkimi Tala imiş bu albümün adı ve Nadai Palavi ve Ragam Shankaranam'ın eserlerini dinleyecekmişiz.
1: Music of the World İstanbul'da 3 usta müzisyen Zakir Hüseyin Şankar ve Vinay Akram'ın icrasıyla uluslararası olarak kulak vereceğiz. Saat 9'da High Times bekliyor sizleri. Bu hafta reggae ve dub'ın farklı kuşakları bir arada High Times'da. Pablo Moses ve Gregory Isaacs gibi ustalardan Steven Marley ve Perfect Gidimaniye. Lone Ark Mixtape'in paralelden Mungo's Hi-Fi'ye uzanan seçkide roots reggae, dub ve modern reggae yorumlarına kulak veriyoruz demiş Ras Memo. Cumartesi saat 9'da. Hadi hızlıca devam edelim pazara.
0: Evet.
1: Ekstra bir notun yoksa cumartesi akşamı
0: Yok
1: için.
0: yok. Cumartesi akşamı için ekstra bir notum yoksa pazar sabahı saat 10.30'da Botanitopya ile devam edelim. Belen Kapucu herkesin yakından bildiği tırmanıcı bitki yani salatalığın hikayesini anlatacakmış bize. Yabani türünün sarmal hareketlerini, tutunma ve tırmanma mekanizmasını, bitkilerin hareketini araştıran Charles Darwin'e de ilham vermişti. Dünya üzerindeki yolculuğu da en az kendisi kadar hareketli Botanitopya'da Benan Kapucu bize salatalığın hikayesini anlatacak. Saat 11'de ise Mekanlar Çağlar İçinde Ses'te İştar Gözaydın bize Mozart dinletmeye devam edecek. 12'de ise Agora mikrofon başında olacak Ece Zeren Aydınoğlu. Agora'da bu hafta yine sanatın disiplinler arası halinden konuşacağız. Müziğin ve tiyatro sahnesinin ortaklaştığı çok yönlü bir üretim pratiğini masaya yatıracağız. Konuğumuz ise oyuncu, müzisyen ve Prenslerin Öcü grubunun kurucularından Doruk Ordu olacak. Doruk Ordu'yla sahnede oyuncu olarak var olmakla bir rock grubunun kolektif enerjisini yönetmek arasındaki farkları, Prenslerin Öcü'nün konserlerdeki teatral performans dünyasını ve rock meydanından Galaktika'ya uzanan albümlerin ardındaki başkaldırı dilini konuşacağız. Prenslerin Öcü deyince de bana enteresan klipleri ve enteresan şarkı sözleri geliyor aklıma. Bunları ve daha fazlasını pazar günü 12'de Agora'da dinleyebilirsiniz.
1: 15.00'da Musiki Arşivi başlıyor. Bülent Aksoy ile birlikteyiz. Bu hafta Ruşen Kam yönetimindeki Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Kurusu'ndan Yahya Nazım Çelebi'nin Bayati makamındaki iki murabba bestesini 1960'lardan bir kayıtla dinleyeceğiz. Ardından Tamburi Cemil Bey ile Udi Şevki Bey'in taş plak kaydettiği Kemani Hızır Ağa'nın Segah Karabatak Beşevi'ni ve Hakkı Dermal yönetimindeki Fasıl heyetinden Kürdili Hicazkar Fas'la kulak veriyoruz. 15'te 16 arası pazar öğleden sonra 16'dan sonra ise Rio de la Plata var. Ferit Dalbudak bekliyor sizleri. Tango'nun gelişimine tanıklık eden sinema üzerine özel bir bölüm. Atilio Stamponi, Julian Plaza ve Astor Piazzolla'dan Tandalar dinleyeceğiz. Saat 4'te 5 arası Ferit Dalbudak'ın seçkisiyle.
0: Evet, saat 17'de ise Gezgin'in şarkısı bizi bekliyor. İlk Nur Akman Erkin hazırladığı programda bu hafta Rönesans'tan Barok'a uzanan bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz. Lodovico Giustini sol majör sonatıyla başlayan program Josquin des Prez'in Qui habitat in adiutorio altissimi moteti ile devam edecek ve Girolamo Frescobaldi'nin Toccata terstasıyla devam edecek program. Finalde de Vivico Geno sesinden Vivaldi'nin Alma Oppressa aryasını sol majör 2 mandolin için konçertosunu dinleyeceğiz. Gezgin'in şarkısında. Gezgin'in şarkısının hemen ardından saat 18'de Gidilmeyen Yol başlayacak. Aslı Kotaman'ın hazırladığı programda bu hafta Burçe Bahadır'ın öykülerinden yola çıkarak hayatın farklı ihtimallerini, seçilen ve seçilmeyen yolları, hikayelerin açtığı olasılıkları konuşacağız.
1: 22.00'da Sarhoş Atlar zamanında Akif Burak Atlar alıcılarımızı 50 yıl öncesine ayarlıyor. 50 yıl önce yayınlanmış albümlerden latif bir seçki oluşturmuş çünkü. 22 ile 23 arası. 23'te ise Zifir Bar, İksem Mahyut'una ve Uğur Çıkrıkçıl'ın hazırlayıp sunuyor. Ekstrem Metal Kuşağımız 2 haftadır Almanya'da düzenlenen Welcome Open Air'dan notlar aktarıyorduk sizlere. Benim izlerimden ve seçkimden hareketle bu haftada sıra Uğur'da. Uğur gördüklerini anlatacak bizlere. Bergen'de bir ekstrem metal festivaline katıldım. O da Beyond the Gates. Hatta buradaki buraya dair izlerimlerini de açık site için, daha doğrusu Apaçık Radyo'nun web sitesi için kaleme aldığı bir yazıda aktarmıştı sizlere. Muhakkak bir göz atmanızı tavsiye edelim. Bu yazıdan sonra şimdi Beyond the Gates müzikleri dinleme zamanı. Pazar akşamı gece yarısına doğru ilerlerken Zifir'de buluşmayı umuyoruz.
0: Herhalde bir iki hafta sürecektir bu Beyond the Gates konuşmanız, dinletmeniz diye düşünüyorum.
1: Evet, böyle bitiriyoruz.
0: Evet, böyle bitiriyoruz. Küçük hatırlatmalar yapalım ve bizden sonraki programı daha fazla sarkmayarak programı bitirelim. Yarın cumartesi günü saat 14'te Açık Bülten yayınlanıyor. Açık Bülten'de hafta boyunca radyoda ne var ne yok hepsine erişebilirsiniz. Ayrıca Açık Gazete ekibinin eleğinin üstünde kalan okuma önerilerini de buradan erişebileceğinizi hatırlatalım. Bunun dışında salı günleri de Hikayenin Sonu KOP 31 bültenimiz oluyor. Buna da erişebilirsiniz. Bunların hepsine ulaşmak için çok basit bir yol var. Açıkbülten.substack.com adresine girip mail adresinizi bırakırsanız böylece mailinizde oluyor. Haftanın iki günü bültenlerimiz. Sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Neredeyse her yerde varız. Apaçık Radyo yazmanız kafi. Ve ayrıca bir YouTube kanalımız var. Her cuma saat 17'de bir söyleşi yayınlıyoruz. Bu akşam saat 17'de de bir söyleşimiz yayında olacak efendim. Bunu kaçırmamak için Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olmanızı rica edelim. Böyle de bitirelim
1: Sürprizi
0: istersen.
1: bozmayalım, söylemeyelim kim olduğunu bu
0: Evet
1: akşam.
0: evet sürprizi
1: Söyleyeceğimizi
0: bozmayalım.
1: abone olup ilk siz öğrenebilirsiniz ama.
0: Evet, buralardan takip edebilirsiniz bizi. Teknik Basada Andrei Gritsku vardı, ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Pazartesi görüşmek üzere.
1: Akşam görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşenur İdem'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
9: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
3: Apaçık Radyo.
10: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba, ben Dicle Tuğba Kılıç. Yeryüzü Tanığında bu hafta Anadolu'dan Peri'ye uzanan bir yaşam yolculuğuna tanık oluyoruz. İki sanatçının doğayla kurduğu ilişkiyi dünyanın iki farklı coğrafyasında nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz. Sevgili Zehra Nazlı ve Mahmut Koyaş'tan Anadolu'nun kadim üretim havzalarında başlayan ve Ant Dağları'nın Kutsal Vadisi'nde devam eden yaşam deneyimlerini dinleyeceğiz. Zehra Nazlı bir sanatçı, Türkiye'de mülteci haklarında çalışmıştı. Mahmut Koyaş ise bir fotoğraf sanatçısı. O da yine Türkiye'de doğa ve kültür konulu fotoğraflar çekiyordu ve hatta Doğa Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında da çalıştı. Şimdi ikisi birlikte Peru'da Kutsal Vadideler. 3 yıldır burada bir restoran işletiyorlar ve hayatlarının bu dönemine şef olarak devam ediyorlar. Sevgili Zehra ve Mahmut, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Evet, bizi kırmayıp Peru'dan katıldığınız için Yeryüzü Tanığı programına teşekkür ediyoruz. Biz tabii sizinle tanışıyoruz. Uzun yıllar öncesinde Seferihisar Doğa Okulu'nda tanışmıştık ve birlikte Anadolu'daki doğa okuryazarlığını aslında keşfetme yolculukları gerçekleştirdik. Aynı zamanda işte Seferihisar Orhanlı Vadisi'nde zeytinliklerin korunması için verilen mücadelede de aslında birlikteydik. Ve ben şimdi size biraz sanatçı kimliğiniz den yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Sizin doğayla kurduğunuz ilişkinin nasıl yol aldığını, şekillendiğini merak ediyorum. Özellikle Anadolu size nasıl deneyimler kazandırdı ve dünyanın diğer ucundan 3 yıldır başka bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Oradan baktığınızda işte bu Anadolu'nun doğası, doğayla kurulan ilişki, bu geçmişinize nasıl bir resimle bakarsınız? Nasıl anlatırsınız bize?
2: Ben 20 yıldır fotoğraf çekiyorum. İlk yıllarda fotoğraf makinesi dışarı çıktığında kendimi hep kötü hissederdim. Hani bir fotoğraf kaçırdığımda çok üzülürdüm. Ancak böyle zaman ilerledikçe gözümün nasıl çalıştığına farkına vardıkça artık her yere bir fotoğraf karesi gibi bakıyor olmak bende o konuda biraz rahatlık yarattı. Şimdi böyle güzel bir vadi gördüğümde, çok güzel bir dağ gördüğümde oraya hani makinem yanımda değilse böyle doya doya bakıyorum. Ve o vadi, o dağı daha böyle bütünsel olarak algılamamı sağlıyor. Hani bu anlamda doğa ilişkisi sanatın bunu söyleyebilirim. Doğa Derneği ve Doğa Okulu da benim için gerçekten müthiş bir eğitim alanı oldu. Ben doğayla çok yakın ilişkisi olan biri değildim aslında ve ekipte çok iyi bir bilgi alışverişi var ve bu anlamda hani ne kadar çok şey öğrendiğimi buraya geldiğimde fark ettim. Şimdi bir Amazon ormanlarından geçerken bir kuş sürüsü gördüğümde hani davranışlarından tamam bu yırtıcı, bu bir şahin sürüsü demek. İşte papaya ağaçları, muz ağaçları eğer bir karışık bir hani alan varsa, evet hani bu aile böyle bir üslup belirlemiş demek. Hani bunu algılamak bana gerçekten o doğa okulunun kazandırdığı bir şey. Buraya etkisi bende böyle oldu.
1: Ben de görsel sanatlarla ilgileniyorum. Yani video, fotoğraf, işte resim, normalde resim okudum üniversitede. Ama sonrasında hani birçok farklı teknikle aslında çalışıyorum diyebiliriz görsel sanatlar alanında. Ama böyle son zamanlarda, aslında son zamanlarda değil demeyeyim, okulu bitirdikten sonra, üniversite bitirdikten sonra ya hiçbir zaman böyle sanatçı kimliğimi hani böyle ayrı bir şey olarak görmedim aslında. O çok böyle ayırdığım sanatçı kimliğimle şimdi şöyle bakıyorum işte falan dediğim bir şey değil yani. Özellikle doğa okuluyla karşılaştıktan sonra yani oradaki ilk bir atölyeye katılmıştım. Sonra zaten Mahmut'la tanışmıştık.
0: Hangi atölyeydi? Çok merak ettim.
1: Doğa korumaya giriş atölyesiydi ama ismini tırnak içinde söyleyelim. Çünkü orada da hani hepimiz doğa korumaya mı falan diye hani diye böyle bir üzerinde konuşmuştuk. Önce tırnak içerisinde hani o zaman da herkes tırnak içerisinde kullanmıştı. Ama orada Mahmut yoktu. O zaman Peru'daydı Mahmut. Ben oraya geldim ve 3-4 gün oradaydık. Sonra zaten oradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla Mahmut'la tanıştık ve sonra işte köye gidip gelmeye ve işte bir süre sonra yerleşmeye falan başladım ben de. Yani oranın açıkçası aslında sanatçı kimliğimi etkileyen, sanatçı kimliğimi hani çok ayrı tutmuyorum dedim ama şundan dolayı. Çünkü oradaki öğrendiğim bu doğa okuryazarlığı birçok şeyi değiştirmeme ve bakış açımı, yani hayatımdaki birçok böyle bakış açımı birçok şeye karşı değiştirmeme neden oldu. O doğa okuryazarlığını anladıktan sonra ve böyle cebinize onu koyduktan sonra zaten hayatında birçok şey değişiyor. Yani giyindiğin kıyafete kadar, yani bu kumaş nereden geliyor? Bu pamuk üretilirken işte hani kuşlar orada gezinebilmiş mi? Yoksa işte hani zehir atılmış mı toprağa? Hani bunu düşünmeye başladığınız için tabii ki de kullandığım malzemeler de, yani ben hani yağlı boyayla, işte plastik boyayla resim yaparken bunların hepsi dönüşmek zorunda kaldı yani. Hani evet ben şimdi bunu kullanıyorum ama yani bu şimdi üretilirken ne aşamalardan geçti, fabrikalarda kimler zehirlendi bu boya yüzünden deyip hani birçok şeyi değiştirmeme neden oldu. Onun için aslında çok bağlantılı yani hepsi birbiriyle ama bence benim hayatımda en büyük dönüşüm noktalarından biriydi. Yani bu doğa okuryazarlığını kazanmak, o insan merkeziyetçi bakış açısından çıkıp aslında hani tüm doğayı, tüm evreni gözeten böyle bir bakış açısına geçtiğiniz zaman zaten tüm hayatınız ona göre şekillenmeye başlıyor ve ona göre değişiyor.
0: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor aslında zannediyorum. Evet, siz peki 3 yıl önce Anadolu'dan Peru'ya göçme kararını nasıl aldınız? Yani bir kadim kültürden başka bir kadim kültüre geçtiniz aslında. Bu geçiş kolay oldu mu? Bu farklı iki kültürü de denemiş sanatçılar veya şefler olarak nasıl bir deneyim yaşıyorsunuz? Biraz bu deneyimi anlatır mısınız?
2: Yani aslında bizim için bir göç hikayesi değildi. Yani biz karavanla, hani burada karavan alıp 2-3 yıl bütün kıtayı gezmek, hani farklı kültürleri öğrenme, buradaki kadim üretim havzalarında üreticilerle birlikte çalışma ve öğrenme, işte başka bir kıtada oradaki bitki örtülerini, hayvanları keşfetme ve hani Türkiye'ye döndüğümüzde kendi yaşam alanımızı oluştururken bu bilgileri kullanmak için geldik aslında. Bizim ana hedefimiz buydu. Ancak Şili'de bir avokado çiftliğinde gönüllü çalışıyorduk ve orada işte Atlas dergisi için Kutsal Vadi konusunu hazırlıyorduk. Zehra yazısını yazıyor, ben fotoğraflarını toparlıyorum falan. Ve orada böyle duygusal da bir hale girdi yani. Zehra hani çok etkileyici bir yazı yazdı gerçekten ve ha orada ya biz gerçekten kutsal vadide yaşamak istiyoruz hayatımızın bu döneminde en azından. Hani hiçbir yerde hani sonsuza kadar yaşamak zorunda değiliz ama bu döneminde kutsal vadide yaşamak istiyoruz. Yani biz karavanla gezmek değil yani, hani evet orayı merkez alalım ve oradan devam edelim diye düşündük. Zaten hani Şili'de 6 ay kaldık. 4 farklı permakültür çiftliğinde gönüllü çalıştık ve birçok şey öğrendik. Ve hani o kıtayı, o ülkeyi tamamen anlamamızı sağladı o. Hani bu şekilde tekrar vadiye dönmek ve bu sefer de Kolombiya'da hadi 6 ay seyahat edelim gibi bir tarz belirlemeyi düşündük. Ve o şekilde döndük. Hani farklı kültürde var olmak bizim için kolay oldu çünkü çok meraklıyız yani hani farklı kültürlere. O anlamda geçiş bizim için kolay oldu.
1: Evet, aslında şey, böyle bir geçiş sürecimiz oldu mu bilmiyorum ama tabii bir sürü yaşadığımız şeyler oldu yani.
2: Rakımdan dolayı geçiş sürecimiz oldu.
0: Evet, şu an kaç rakımda yaşıyorsunuz?
1: Şu an bizim yaşadığımız kasaba, Pisak kasabası ve burası 2950 metre.
2: Ama şehir merkezi 3450.
0: Oh, inanılmaz.
1: Yani 3000 metre. Aslında Ağrı Dağı'nın tepelerinde yaşıyoruz gibi sanki. Hani tüm Türkiye'de Ağrı Dağı'nın tepelerinde yaşıyormuşuz gibi. Bunun çok büyük bir etkisi oluyor aslında. Yani çünkü coğrafyanın zorunlu kıldığı şeyler var. Hani onu çok iyi anlıyorsunuz. Belki bilmiyorum, deniz kenarında şimdi yaşarken Türkiye'de hani sıfırdayız, Ege'deyiz. Hani o coğrafyanın zorlu koşullarını o kadar hissetmiyoruz. Ama şimdi burada bizden çok daha büyük başka bir hikaye var. Onu çok iyi hissediyoruz. Yani mesela işte bu 3000 metrede hani nefes almak, oksijen çok daha fazla azalıyor. İşte atmosfer basıncı değişiyor. Hani bizim kanımızda akan işte al yuvarların sayısı değişiyor falan. Ve yani gerçekten nefes almak zor. Nefes almak zor olduğu için hareket etmek daha yavaş. yani daha yavaş hareket etmemiz gerekiyor daha doğrusu. Her şeyiniz böyle biraz daha sakinlemek zorunda. Hani öyle koşup zıplayamıyorsunuz. Birçok şey yapamıyorsunuz. Hani sizin üzerinizde çok büyük bir aslında doğanın o gücünü de çok fazla hissediyorsun burada. Hani ya da işte dağlar, şimdi mesela vadinin içerisindeyiz ve etrafımızda yani 4000-5000 metre büyüklüğünde, yüksekliğinde böyle tamamen dört tarafımızın çevrili olduğu bir yer ve her gün uyanıp mesela buradan işe gidiyoruz ve etrafımızda 5000 metre dağlar ve biz hani hep şey bazındayız, biz çok küçüğüz, biz hiçbir şey değiliz. Böyle büyük böyle felsefi şeyler, sohbetler yaşıyoruz tüm yol boyunca. Hani çünkü inanılmaz ihtişamlı bir şey var. Hani onun için farklı bir gerçekten bir farklı bir aslında ilişki kurmaya başlıyorsun. Doğayla da farklı bir ilişki kurmaya başlıyorsun. Etrafındaki şeylerle de farklı. Zaten burada hani insanların doğayla kurdukları ilişkiler de farklı Türkiye'ye göre biraz daha. Ondan sonra belki gireriz. Onun için hani tabii ki de çok farklı bir kültür. Hani her şey bizden çok farklı. Ama biz böyle daha çok gözlemci olmayı, gözlemci olarak kalmayı çok seviyoruz ve burada öğreneceğimiz çok şey var. Birazcık o kutsal vadi konusunu hazırlarken Atlas'a da hani biz geri dönmeliyiz çünkü bizim orada öğreneceğimiz çok fazla şey var. Hani gerçekten o kadar çok öğreneceğimiz şey var, biz orayı bitirmemişiz yani. Hani neden başka ülkeleri gezmeyi düşünüyoruz şu an? Gidelim orada öğrenmeye devam edelim. Çünkü çok başka bir hikaye akıyor burada. Ve o yüzden böyle biraz gözlemleme amaçlı aslında geldik yani buraya.
0: Evet. Evet sevgili Zehra Nazlı, 2025 yılında yazmışsın sen bu makaleyi. Ben de şimdi izninizle bu makaleden çok kısa bir bukle okumak istiyorum. Ardından sorularıma devam edeceğim. Su, dağı, toprağı ve insanı birbirine bağlayan bir yaşam döngüsü başlatır. İşte kutsal vadiyi büyülü kılan şey tam da budur. Doğanın ihtişamıyla insanın uyum içinde var olduğu, birbirine sıkıca dokunmuş manzaralar. Onlar birbirine bağlı, birbirine hayat veren bir bütünün parçalarıdır. Özne, nesneden ayrılmaz. Zaten ant dünyasında her şey öznedir. Her biri diğerinin varlığıyla ayakta durur ve bu karşılıklı ilişki topluluğun temelini oluşturur. Ant halkı doğayı ele geçirmeye çalışmaz. Onunla birlikte var olur. Yerli, Keçua dilinde sahip olmak diye bir ifade yoktur. Sahibim diyemezsiniz. Sahip olduğunuz her şey, mallar, kaynaklar, hatta güç ve otorite aslında sizin değildir. Sadece sizinledir ya da değildir. Bu düşünce tarzı her şeyi değiştirir şeklinde bir bukle var. Bu tabii çok etkileyici bir düşünce tarzı. Bu düşünceyi etkileyen oradaki şey nedir diye hep merak ettim aslında okuduğumdan beri. Yani o doğanın, coğrafyanın zorlu koşullarında yaşıyor olmak mı? Yani sanki günümüz yüzyılı için mi böyle çok imkanlı bir düşünce biçimi değilmiş ya da belki çok kısıtlı, çok romantik bir şeymiş gibi de gelebilir insanlara. Fakat aslında öyle değil. Bu bence oldukça politik bir düşünce, oldukça hayatı, geleceği belirleyen bir düşünce. Ne düşünüyorsunuz? Biraz bunun üzerine de isterseniz sohbet edelim.
1: Evet, evet. Bunu yazarken zaten böyle gözyaşları içerisinde yazdım. Çok ağlayarak ve ya bu nasıl bir şey falan diye. Ama hani gerçekten bu aslında romantik bir bakış açısı değil yani. Gerçekten yazarken böyle olmaması için çok uğraştım hatta. Yani çünkü gerçekten bu romantik bir hikaye değil. Buraya ya da gelmiş beyaz birisinin işte bunları görüp aa işte bunlar böyle işte doğayla bağları bu şekilde falan. Değil mi? Çok öyle okunuyor. Çünkü çok şaşırtıcı. Çünkü gerçekten böyle bir şey hala dünyada var mı diye.
0: Yani oysa merak... normalimiz bu aslında. Evet. Hani özümüz bu ama.
1: Ama şu anda hani gerçekten o kadar farklı bir şekilde yaşıyoruz ve o kadar şekilde farklı bir şekilde bakıyoruz ya da buna mecbur kalıyoruz ki hani bu bize çok uzak ve çok romantik bir hikayeymiş gibi geliyor. Yani sanki öyle değilmiş de birisi gelmiş ve böyle romantikleştirmiş gibi. Ama aslında öyle değil gerçekten. Burası yani bu bakış açısı işte ant kozmovizyonunun yani ant topluluklarının evrene bakışlarının aslında bir göstergesi. Yani bir yaşam felsefesi diyebiliriz buna. Kesinlikle bir din, mitolojik bir şey, hikaye falan değil. Yani bu şekilde yaşıyorlar. Her şeyin gerçekten birbirine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Yani bütün dağlar, insan, su, oradan çıkan mısır, her şey, hepimiz birbirimize bağlıyız ve her şey kutsal. Her şey bir tanrı derecesinde kutsal. Yani bir dağ, dağın hepsinin ruhu var. Hepsinin bir cinsiyeti dahi var. Bütün elementlerin. Hepsi buranın koruyucuları. Mesela bütün dağlar buranın koruyucuları olarak görülüyor. Yani
2: birbiriyle evli dağlar var hatta. Evet. Yani hani
1: birbiriyle evli olan dağlar var. Bunların kutlamaları var. Onların evliliklerini kutluyorlar. Yani gerçekten hani birbirinden ayrıştığımız bir bakış açıları yok. Yani bir insanı bir dağdan ayrı tutmuyorlar. İşte nasıl toprak o kadar kutsalsa bir insan da o kadar kutsal, güneş de o kadar kutsal, işte yeşillik de o kadar kutsal ve bunun içinde aslında yaptıkları bu sadece felsefi bir bakış açısı da değil aynı zamanda. Bütün yaşam ritüellerini de buna göre zaten ayarlamışlar. Yani bu yaşam ritüelleri bu şekilde. İşte mısırın ekilişinde yapılan bir haftalık festival. Mısır hasadında yapılan bir haftalık işte festival. Ondan sonra işte bir ev satın alınıyor mesela ya da bir ev yapılıyor. Yani çok büyük bir gerçekten toprağa geri verme dedikleri işte bu aynı kültür denilen bir kültür var. Bir ilke diyelim bu ant kozmovizyonunda. Yani ben ne alıyorsam aynı şekilde vermem gerekiyor. Hiçbir şekilde bir şey alıp hani vermeme gibi bir ihtimal yok. Çünkü evrenin yasası gibi buna bakıyorlar. Onun için hani siz dağdan küçücük bir şey aldığınızda ya da toprakta işte bir şey ekip çok küçük hani böyle bir şey içilecekken hemen ilk yudumu toprağa dökülür. Yani hani ilk yudum toprağın çünkü yani bunu bize verdi. Bizim de ona içmeden önce hemen geri vermemiz gerekiyor diye.

0: Burada mesela bizim evimiz yeni yapılmış bir evdi. Ve evin açılışında hani dağlara şükrettiler, güneşe şükrettiler, onlara dua ettiler ve öyle evin açılışını yaptılar. Hani ve burada yani ben mesela hatırlıyorum, bir doğa derneği arazisinde Beyşehir'e gitmiştik, oradaki taş ocakları. Ve en tepeden baktığımızda böyle bir vadide hani bir bakış açısıyla 12-13 tane taş ocağı görünüyordu. Ya ben burada düşünemiyorum. Yani bir dağda taş ocağı olacak, yani yakarlar burayı muhtemelen yani. Çünkü o da bir birey olduğuna inanıyorlar. O yüzden o acayip bütünsel bir bakış var
1: Ya
0: burada gerçekten.
1: mesela şimdi şey de önemli. O gün ben de paylaşmıştım. Burada çok fazla yabancılar gelmeye başladığı için ve hani böyle herkes kültürünü buranın çok iyi bilmiyor ama işte bir süre kalıyor falan ve mesela dağlarda yani herkes dağda yaşıyor. Yani biz de dağda yaşıyoruz şimdi. Hepimiz dağda yaşıyoruz. Mesela partiler oluyor. Yabancıların yaptığı partiler, daha tekno müziklerin olduğu, daha böyle ışıkları falan dağlara yansıttı ve mesela hemen komünitelerden, üst komünitelerden, daha yukarıda geçen komünitelerden mesela bir açıklama geldi. Yani 15 dakikalık bir video yayınladılar. Yani bunu yapmanızı istemiyoruz. Biz bu dağları kutsal görüyoruz. Bizim için burada işte çok büyük ruhlar var, buranın koruyucuları var. Ve siz bu müziği yaptığınız zaman bunların enerji frekansı farklı. Hani biz burada flüt çalıyoruz. İşte bizim hani bu sesimizle iletişime geçiyoruz. Yani sizin yaptığınız bu müzik tarzı buraya uygun bir müzik tarzı değil. Ve işte buradaki hayvanlar rahatsız oluyorlar bu ışıklarda. Yani bunu gerçekten bir doğa uzmana inanılmaz, hani böyle doktoralar yapmış falan bir insan gibi açıklamasını yapıp mesela çok güzel bir şekilde hani anlat da, yani gerçekten hani bunu içlerinde çok güzel bir şekilde sindirmişler ve yaşıyorlar.
2: Evet, çok çok güzel. Tabii yani sanki bir zamanlar Anadolu gibi de dinliyorum bir yandan. Ben Anadolu'nun hani kırsalında özellikle dediğiniz gibi daha kılcallarında veya zor koşullarında dağlarında işte karşılaştığımız, tanıştığımız çok yaşlı bireylerin özellikle kadınların aslında doğayla olan kurduğu ilişkide büyük ölçüde hala böyle ama maalesef giderek tıpkı işte Mahmut'un anlattığı vadilere, dağlara oyulmuş taş ocakları gibi insanların içindeki bu düşünme biçimi, bu düşünme tarzı da özellikle Anadolu'da büyük ölçüde taş ocağı gibi patlatılmış durumda maalesef. Evet, şimdi son dakikalara geliyoruz. Sizin bir de restoranınız var. Şimdi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyoruz. Orada yani sürekli değişen bir sofra hikayesi var. Yani restoranda böyle ben görüyorum, böyle bir portakal geliyor. Portakalın yani artık posasının posası şeklinde. Yani her yerinden her şeylerin yapıldığı hep böyle bir yolculuk aslında. Bir topraktan işte o dağdan gelen gıdanın yolculuğu, günlerce süren bir emek. Ve bu bahsettiğin yavaşlığı orada çok iyi hissediyorum açıkçası. Biraz böyle bunlardan bahsedelim mi programı kapatmadan? Nasıl bir şey dağlarda şef olmak?
0: Yani her şeyin değerlendirilmesi Zehra'nın eseri. Yani hepimizde o felsefe var ama tabii ki oradaki hızlı ritimde bazen hani ya Zehra bir tane portakal dilimini atacakken durun durun ben onunla baharat yapacağım diye bizi durduruyor falan. Hani gerçekten atık %1 falan olabilir ve hani hiçbir şekilde bir gıda israf da yok. Hani her şeyi çok dozunlu yapıyoruz ve hiçbir yemek çöpe de atılmıyor. Hatta müşterilerimiz böyle bir maydanoz tanesi bıraktılar, üzülüyoruz falan orada. Ve doğayla uyumlu üretim yapan üreticiler arıyoruz. Yani mutfağımızın %80'i belki daha fazlası gerçekten doğayla uyumlu üretim yapan üreticilerden geliyor. Ve tabii bunu Yavaş Dükkan'dan da öğrendik biraz. Hani üreticiye dokunmayı da. Mesela işte çok iyi bir kakaomuz vardı gerçekten. Kakao içeceği yapıyoruz. Ama biz yine de hani buradan 7 saat yol gittik ve hani bütün kakao çiftliklerini gezdik. Ve orada hani gerçekten sevgiyle üretim yapan kişiyi de arıyoruz. Mesela ilk gittiğimiz çiftlikte yani çok yaşlılar da haklılar da çok yorulmuşlar. Çocukları devam ettirmiyor ve biraz bıkmışlar yani o işten. Onu hissediyoruz. yine doğayla uyumlu.

0: yönetim ama biraz bir bıkkınlık var. Ama mesela son gittiğimiz çiftlikte kocaman bir aile ve gerçekten çok büyük bir aşkla yapıyorlar. Bütün çocuk, 9 tane erkek çocuğu var tabii, şanslılar. Hani bütün çocukları üretimde çalışıyor ve o kakaoyu gerçekten aşkla üretiyorlar. Hani biz bunun biraz arayışında o ürünleri de arıyoruz. Veya işte yeşillik aldığımız kadın da öyle, Jessica. Gerçekten çok büyük sevgiyle bütün aile çalışıyor orada. Yeşilliklerimizi, sebzelerimizi onlardan alıyoruz. Hani burada gidip üreticiyi direkt görmek ve yani normal internetten girip de bulabilirdik ama hani orada görmek ve o kişiden almaya çalışmak Yavaş Dükkan'dan öğrendiğimiz şeydi. Ve hani evet, biz mutfağımızı sevgiyle hazırlıyoruz. Yani müşterilerimiz de bunu söylüyor. Gerçekten hissediyoruz o sevgiyle hazırlandığını diye. Ama biz işte o üretimde de sevgiyle hazırlanmasını istiyoruz ki o döngü tamamlansın diye.
1: Harika.
2: Yani
1: harika.
2: Aslında hani ilk soru vardı, bu doğa okur yazarlığını hani alınca böyle cebine koyduğun zaman işte hayatın artık orada değişiyor. Hani ne iş yaptığının hiçbir önemi yok. Şu an mesela hayatımızda nasıl ki benim boyalarım değiştiyse mutfağımdaki tüm malzemeler de değişiyor. Yani artık hani nasıl mutfağıma mesela zehirli olduğunu bildiğim bir restoranıma yani diyeyim. Nasıl zehirli olduğunu bildiğim bir şeyi alabilirim ki yani? Hani çünkü o süreçte bir sürü insana, bir sürü hayvana zarar vermiş olacak. Onun için hani hep bunun peşindeyiz. Yani hep o hikayenin içerisinde işte başka insanlarla tanışıyoruz, üreticilerle tanışıyoruz. İşte tavuk yumurta alacağımız zaman, ya vejetaryen bir restoranız. tavuk değil. yumurta alacağımız zaman işte hani orada yani tavuğa ne verdiğini daha, ne yediriyorsunuz? Hani yem mi yiyor yoksa işte sebze artıklarınızı mı yiyor? Evet, işte brokoli. Bize videosunu gönderiyor o da. Şimdi brokoli veriyor falan diye. Hani inanılmaz bir iletişim halinde olduğumuz, evet, üreticiyle de iletişim halinde olduğumuz ve hani bu hikayeyi tüketen kişilere de anlattığımız, hani böyle bir döngünün içerisindeyiz aslında burada.
0: Yani artık sloganımız sadece doğayla üretim yapmak değil, hem doğayla üretim, uyumlu üretim yapan, hem de aşkla üretim yapan bir yer arıyoruz yani.
1: Harikasınız. Evet, sevgili Zehra Nazlı ve Mahmut Koyaş'la birlikteydik. Bu hafta Peru'dan bağlandılar yeryüzü tanığına. Çok doyamadığımız, oldukça kısa süren bir sohbetti. Zannediyorum bir ikinci kez de sizleri konuk almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için burada.
1: Evet, önümüzdeki hafta başka konuklarımızla ve konularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Görüşürüz, hoşçakalın.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
4: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: We kids don't usually do what you tell us to do. We do what you do. And because you don't give a damn about my future, I won't either. My name is Greta, and I school strike until the Swedish election day.
1: Biz çocuklar genelde yapmamızı söylediğiniz şeyi yapmayız. Siz ne yaparsanız biz onu yaparız. Benim geleceğim sizin umrunuzda bile değil. Sizinki de benim umrumda değil. Benim adım Greta. İsveç'te yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Seçim gününe kadar okula gitmeyi reddediyorum. Beni 9 Eylül 2018 tarihine kadar İsveç Parlamentosu'nun ana giriş kapısı önünde bulabilirsiniz.
2: Greta grevde. Politikacıların iklim yıkımını önlemek için derhal harekete geçmesini talep ediyor.
3: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
4: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
5: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Paçal Turam'a teşekkür ederiz.
2: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhabalar, Hikayenin Her Hali programından herkese gönülden selamlar. Ben Aylin. Bugün stüdyoda bir kayıt alıyoruz ve Hikayenin Her Hali'nde bir Vaveyla'nın peşine düşüyoruz. Vaveyla nedir diye sorabilirsiniz. Vaveyla haykırış, çığlık, gürültü demek. Ama bugün konuşacağımız Vaveyla kendisini başka türlü tarif ediyor. Hakkaniyetli bir kavgaya neşeli bir kakafoni eklemek isteyen bir dijital sanat yayını olarak tarif ediyor kendisini. Müzikten dansa, tiyatrodan performansa ve popüler kültüre uzanan geniş bir alanda yazıyor, düşünüyor, eleştiriyor, sorular soruyorlar. Üstelik bunu kimin sanat hakkında konuşabileceği, kimin yazabileceği, hangi seslerin duyulduğu gibi soruları da açık tutarak yapıyorlar. Ve bugün stüdyoda Vaveyla'nın yayın yönetmeni sevgili Ayşen ve koordinatörü sevgili Buse ile birlikteyiz. Ve birlikte Vaveyla'yı konuşacağız. Heyecanlıyım. Bu iki harika konuğumla Vaveyla'yı konuşacağımız için. Öncelikle hoş geldiniz sevgili Ayşen ve sevgili Buse.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Bir sürü şey konuşacağız ama öncelikle en başından başlayalım. Vaveyla'dan önce ne vardı Ayşen? Senle başlayalım. Seni buraya getiren yol nasıl başladı? Ve belki senin de Vaveyla'ya giden yolculuğunu dinledikten sonra Buse'ye geçeriz. Onun yolculuğunu dinleriz. Yolculuklarınızı dinleyerek başlayalım.
2: Yolculukları anlatmak böyle insana çok bazen zor geliyor ama anlatırken de bir sürü şeyi hatırlıyorsun ve hakikaten söylediğin gibi Aylin, Vaveyla'ya giden yol aslında bizim kendi hikayelerimizin de bizi getirdiği, ülkenin hikayesinde bizi getirdiği bir yer. Medyanın geldiği yer. Açık Radyo bunu çok iyi bilen bir yer. Ben 10 yıl Evrensel Gazetesi Hayat Televizyonu'nda çalıştım. Hayat Televizyonu işte 2016'da kapatıldı. Ondan sonra da yolculuk böyle inişli çıkışlı pek çok yere gitti. İstanbul Edebiyat Evi'nde çalıştım bir dönem. Susma platformunun koordinatörlüğünü yaptığım bir dönem. Duvarda tiyatro yazdım. T24'te program yaptım. Ama tabii ki Hayat Televizyonu Evrensel'de başlayan yolculuğum politika editörlüğüyle başlayıp İzmir muhabirliğiyle başlayıp politika editörlüğü derken benim ite kaka kendimi sanat ve kültür gazeteciliğine geçme inadımla oraya doğru akıtabildiğim bir yolculuktu. Hayatımın çok önemli bir dönemiydi. Arka Bahçe adında bir program yapıyordum. Bütün ekibi amatördü, genç arkadaşlardı. İşte biri drama öğretmeniydi, öbürü işte lise öğrencisiydi. Böyle bizi izleyip falan programa gönüllü olarak, editör olarak geldiler falan. O hikaye çok şey öğretti. Sonra İstanbul Edebiyat Evi bana gerçekten şunu öğretti. Algoritmalar ve bu popüler olan meselesinin antitezinin de mümkün olduğunu ve bunun da bir talibi olduğunu gösterdi. Çünkü o güne kadar Vaveyla gibi bir fikir aklımda hep vardı ama herkes şey diyordu. Yani kimse izlemez. Artık her şey çok hızlı. Algoritmalar başka çalışıyor. Ayşen böyle şeylerin zamanı geçti falan gibi. Ya da işte popüler bir imza olmayınca okunmuyor ki, izlenmiyor ki falan. Ünlü insanlar mecburi. Aynı dönemde T24'te de program yapıyordum ve şöyle bir kıyas yapma şansım oldu. Hakikaten ünlülerle söyleşiler artık eskisi kadar ilgi görmüyordu. Çünkü herkes konuşuyordu. Ve insanlar artık bir şey söylemeyi bırakmıştı. Sanatçılarda korkunç bir otosansür hali vardı. O yüzden de yaptığım şeyden kendim de keyif almamaya başladım. İşte İstanbul Edebiyat Evi'nde de tam antitezini görüyordum. Robert Adlecihan söyleşisi falan yapılıyor ve birileri geliyor, dinliyor ve heyecan var falan. Demek ki dedim öyle olmak zorunda değil. Yani rüzgarın akışına uymak zorunda değiliz. Başka türlü bir şey yapmak mümkün, hala bir ihtimal var. Şimdi biz o ihtimali deniyoruz diyeyim. Çok böyle sözü uzatmadan. İşte. Bütün bu yolculuğun böyle inişli çıkışlı hem işte medyada, kurumsal medyanın bitişi, hem bir gazeteci olarak tutunmanın imkanlarının artık çok daralması. Öte taraftan da sanat ve kültür dünyasında da medya dünyasında da bir kadın olarak birikiminin sahibi olmana izin verilmemesi. Çünkü hep şey oluyor, birinin arkasındaki önemli insan oluyorsun, o biri hep erkek oluyor. Bu değişmiyor, o kadar kolay değişmeyecek. Yani biz farkındayız evet, ama kolay değişecek bir şey değil. Bütün bunların toplamından süzülen ve sonra yolumun işte Buse'yle, Cihangir Atölye sahnesiyle, başkaca arkadaşlarla kesişmesiyle, birbirimizin hayaline inanmamızla başlayabilen bir hikaye oldu benim için. Buse anlattım.
0: Evet. Bir de Buse'den dinleyelim o zaman bu kesişimleri de.
1: Ben de beslenme ve diyetetik mezunuyum. Yani aslında diyetisyenim. Ama öğrencilik hayatımda şu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde çalışmıştım part-time olarak. Sonra süpervizör olmuştum orada ve tiyatronun, konserin içerisinde sürekli bulunabiliyordum aslında. Bu da benim hoşuma gidiyordu. Daha sonra diyetisyen olarak devam ettim. Ama o hayattan da bir türlü mutlu olamıyordum. Bir yandan yazı yazmak istiyordum. Ama yazacaklarımı nereye paylaşabilirim, nasıl yazabilirim aslında onu da bilmiyordum. Yani yazmak istiyorum ama ne yazmalıyım, nasıl yazmalıyım ya da yazı yazmasını bilmiyordum. O yüzden tam bunların karmaşasındayken Ayşen'le yolumuz kesişti aslında. Tam böyle işten istifa etmeyi düşünüyordum. Dayanamadığım bir dönemde olduğu için. Arkadaşım vesilesiyle Ayşen'le beraber Vaveylan'ın içinde Ekin, onunla beraber çalışıyorlardı. Daha oluşum aşamasındaydı. Ben de onu beklerken onların yanına oturdum. Hani bitmesini bekliyorum, sonra Ekin'le buluşacağım, devam edeceğim. Sonra bir sohbete başladık Ayşen'le. Ben yazı yazma isteğimden bahsettim ama tamamen Vaveyla ne yapmaya çalışıyor, daha kurulmamış çünkü. Amacı ne, hiç çok bir bilgim yok açıkçası. Ben sadece yazı yazmak istediğimden bahsettim. Ne acemiden var. O zaman hani ne, nasıl bir şey olacağı belli. Sadece ismi var diyeyim. Ondan sonra Ayşen'le bu şekilde yolumuz kesişti. Aslında tam böyle hani kendimi aradığım, yazmak istediğim, ne yapacağım diye düşündüğüm bir kısımda, evrede Ayşen'le yolumuz kesişti Vaveyla'yla.
0: Çok güzel bir karşılaşma olmuş, kısmetli olmuş. Evet. Okuyucular için de çok şanslıyız biz de okuyucular olarak.
2: Bir de aslında Buse'nin kendi hikayesi bende Vaveyla'nın neden ihtiyaç olduğunu da çok iyi anlatan bir hikaye. Bir sürü genç insan hani... bir jenerasyon belki kendi açısından bir şeyleri yaptı, tamamladı, deneyimledi. Ama onlar henüz yolun başındalar. Hayalleri var, denemek istedikleri şeyler var. Bunların hepsi parayla ölçülmek zorunda değil. Ama izin verilmiyor. Her şey onların para kazanmasına, çok çalışmasına, işte kariyer yapmasına ve sonra da sistemin kölesi olup sabah 8, akşam işte akşam 6... ve hiçbir sosyal hayat yok, işte konsere gitmek yok, sanatla ilgilenmek yok, arkadaşlarla unutulmayacak ucu bucağı hesaplanmamış günler yok. Biraz bu jenerasyonun kendi hayallerinin peşinden gitmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Unutturmamak gerektiğini, daha doğrusu hayallere tutunmayı.
0: Kesinlikle hayal gücümüzü kesinlikle sahip çıkmamız gerektiği bir zamanda yaşıyoruz. Onun için Vaveyla'nın bir sanat platformu olarak da çok önemli bir yeri var bana sorarsanız. 2026 yılının, bu yılın Şubat ayında evet, yaşama geçti değil mi? Vaveyla hayata geçti. Büyük bir ekip de var. Kimlerle kurdunuz? Nasıl bir süreçti? Nasıl bir ekipsiniz? Danışma kurulunuz vesaire, editöryal destek aldığınız kimler var? Biraz belki Vaveyla'dan da biraz bahsedelim, ne dersiniz?
2: Burayı biraz Buse'ye paslayacağım. Hep tamam, ben anlatıyorum. Anlata anlata bir hal oldu. Biraz da o anlatsın, ben dinleyeceğim.
0: Hadi Buse sen anlat.
1: Şöyle, ekibimiz aslında gönüllü. Yani herkesin kendi işi, kendi hayatı var. Aynı zamanda da bu Vaveyla'ya gönülden istediği için, ya yani orada var olmak istediği için, bir sözü olduğu için var olan insanlar ve emek harcayan insanlar. Bu yüzden bu konuda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin gönüllü ve bir sürü uğraştıkları işlerin arasında buna da pay biçen insanlar var. Bunlardan en önemlileri danışma kurulu, burada fikirlerini sorduğumuz insanlar, destek veren insanlar, Şenay Aydemir, Evrim Hikmet Öğüt, Göksel Aymaz, Begüm Özden Fırat, Derya Üker, bu insanlara genel olarak fikirlerini sorduğumuz, destek oldukları, bize alan açtıkları insanlar. Düzenli programcılardan Selen Gül'ün, Osman Erden, Can Seçki, Seren Köken, Osman Onurcan, Yusuf Kısa, Erdi Öztürk, Ekim Bora Boran ve kreatif direktörümüz Melek Aldemir yine çekimlerimizde çok büyük desteği oluyor. Kaynak geliştirme ve sürdürülebilirlik danışmanımız Lebriz İsvan. Müzikleriyle Berk Özdeş, özgün müzikleriyle programlarımız onun sayesinde daha başka boyutlara geçmiş oluyor. Yazı işlerinde ve son okuma editörleri Ezgi Görgü, Lebriz İsvan, Nihal Parlak, Seçil Toprak. Yani bu insanlar aslında bize hem arkadaş hem de destek olmak için. Yani çok o yüzden önemli, çünkü herkesin gerçekten gönülden yaptığı bir şey. Hani kim müsaitse, kim ne yapabiliyorsa o an, herkes illa yani düzenli programcı diye Ekin işte çekime de gelir, Yusuf kurgusunu yapar. Hani bir şekilde kim müsaitse olan bir ekip. Logo tasarımında da Veli Kahraman var. Unuttuğum biri var mı?
2: bir de gizli kahramanlarımız var. Tarla Faresi, Frederik ve Beter Böcek. Onlar çok canı gönülden bu hikayenin parçası. Ama hani böyle imzalarıyla hiçbir şeyi domine etmek istemiyorlar. Evet. Hem web sitesi tasarımında çok büyük emek var. Hem de işte bütün hikayenin başından sonuna yanımızda olan insanlar. O yüzden onlara da bir kez daha buradan Buse herkesten tek tek bahsetti. Harika. Hepsini çok seviyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda şey de bir paylaşım alanı olarak gördükleri için de çok mutluyum ben. Yani kimse kimseye iyilik yapmıyor. Kimse kimseye bir şey ne diyeyim böyle bir artık şeye çok ya sana şunu yapıyorum, senin için bunu yapıyorum değil yani. Hani hakikaten kendileri için de bir şey olarak görüyorlar. Kendileri için de bir ifade ve kendini anlatma ve özgürce var olma, var olmak istedikleri gibi var olma alanı olarak görüyorlar. Örneğin Lebriz hani beyaz yakalı bir çalışan, aslında çok iyi bir entelektüel, benim P24'ten, Kıraathane'den arkadaşım. Ama işte Vavella'da editörlük de yapıyor. İşte evet. Kaynak geliştirmek, bulmak için hibe çalışmalarımızı da yürütüyor. Sağ olsun. Hepsine evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Harika. Aslında ister istemez bir boşluğa da hitap etmişsiniz. Yani belki senin gazetecilik deneyimden de gördüğün bir şeydi. Bu ifade alanının, bu birlikte üretim alanının canlandırmanın ihtiyacını görmüşsün belki de. Belki onu ifade etmeden ortaya çıktı Vavela ama insanlar oraya çekilivermiş. Müthiş bir dayanışma örneği olarak da duydum şimdi sizden dinlerken. Farklı mesleklerdeki insanlar ki sen Buse sen de öyle. çekilmişler Vavela'ya. Çok ikide bir de Vavela dediğimi söylemek istiyor. Vavela çok güzel geliyor kulağa. Vavela'ya.
2: O yüzden koyduk.
0: Değil mi? Gerçekten
2: sesi güzel
0: öyle.
2: Dediler. Güzel duyuluyor dediler. Gerçekten ahenkli öyle. Dediler.
0: Ahenkli.
2: Yazması zor oldu ama.
0: Olsun. Evet, şapkaları var.
2: Şapkalar
0: ben
2: var.
0: De yazarken dikkat ettim. Haklısınız ama onu canlandırmak da güzel şapkaları. Ve çok güzel bir çağrı metni de var. Ben ilk okuduğumda ta Şubat'ta sen paylaşmışsın Ayşen. Ben de hemen girip bakmıştım nedir bu Vavela diye. Çağrı metnine bayılmıştım. İşte başta da bahsettiğim o cümle beni çok çekmişti. Hakkaniyetli bir kavgaya neşeli bir kakafoni eklemek. Hem bugünkü sanat alanında neye karşı ses yükseltme ihtiyacı duyuyorsunuz diye sormak istedim. Bu metinden de yola çıkarak. Peki neşe bu kavganın neresinde? Neşenin yeri nerede? Böyle bir soruyla bırakayım sizi. Neler söylemek istersiniz?
2: Ben mi gireyim, sen mi?
1: Buyurun.
2: Peki. Pek çok şeyin, başta aslında söyledin Vavela'nın böyle anlamı üzerine de işte en çok yaygara kısmına tutunmuştuk. Kelimenin anlamı biraz şey, hüzünlü, acı, çığlık gibi anlamları da var. Arapça kökenli. Ama böyle son yıllarda çokça düşündüğüm şeylerden biri şuydu. Çeşitli kavramlar bu Vogue kültürü vesaireyle de beraber alınıyor. Tam zıttımızda duran insanlar tarafından da başka bir şeye dönüştürülüyor ve bizim karşımıza bir karşı argüman olarak çıkabiliyor. O zaman kavramların da, kelimelerin de anlamlarını yeniden oluşturmak mümkün. Biz Huawei'ler kendi istediğimiz anlamlardan birini kattık. Örneğin İkinci Bahar dizisinde işte şeyin Güven Okna'nın karakterinin çok tatlı bir şey var. İşte sokakta gene bir Huawei'ler kopuyor koş falan diyor. Neşe de böyle şey gibi geliyor bana. Böyle gerçekten çok karanlık zamanlarda Türkiye'de, dünyada hepimiz bunun farkındayız. Ama örneğin bu dayanışma meselesi bence çok güzel ifade ettin. Bizi bizden bazen insanlar daha iyi anlatıyor bence. Hani insanları çağıran, yani o çağrının kendisi ya da o çağrıyı oluşturan akıl, ruh neyse, o duygu birazcık da herkesin bir arayışı. Yani bu senin bir arayışın vardı dediği şey hepimizin bir arayışına denk geldi gibi geliyor bana. Çünkü çok fazla böyle herkes lokal alanlarına hapsoldu, herkes kendi mahallesine çekildi, çekildikçe muhafazakarlaştık, birbirimize kapattık kapıları, estetik anlamda tek tipleştik. Sanat piyasası, kültür ortamı denen yer art washing'den geçilmiyor. Kimse birbirinin işini izlemiyor, dinlemiyor. Kimse birbirini desteklemiyor. Birbiriyle alan paylaşmıyor, mekan paylaşmıyor, fikir paylaşmıyor. Birlikte üretmiyor. Herkes küçük komünler, komün doğru değil, küçük yapılara dönüştü ve çok içe kapalı. Tiyatrolar içinde bu geçerli, müzik dünyası içinde bu geçerli ve herkes kendi cehenneminde yanıyor tek başına ya da kendi arkadaş grubuyla. Çok benzer şeylerden şikayet ediliyor. Yani çok uzun zamandır sanat ve kültür dünyasında röportajlar yapıyorum, haberler yapıyorum. Türkiye'nin yakın tarihini kültürel anlamda iyi izlediğimi düşünüyorum bir gazeteci olarak. Çünkü muhabirlik çok yaptım. İşte emek eylemlerinden tutalım, şehir tiyatrosu yönetmelik değişikliği eylemlerine, İşte Gezi dönemine, öncesi, sonrası, şusu, busu, neler neler yaşandı. İşte Yaşar Kemal, Vedat Türkali, onların Türkiye'deki barış süreçleri için harcadıkları emeği henüz hayattayken gibi gibi kültür dünyası pek çok devinimden geçti. Ve 80 darbesi sonrasındaki bu iniş çıkışların her birinin 90'ların ayrı, 2000'lerin ayrı bir kültür politik okuması yapıldığını düşünmüyorum. Ve geldiğimiz noktada eleştirdiğimiz şeyin kendisine dönüşmediğini düşünen herkesin dönüştüğünü düşünüyorum. Ben dahil.
0: Evet.
2: Biraz burada kendimize dönmekten çok korkuyoruz. Kendimizi eleştirmekten de çok korkuyoruz. Kendimizle yüzleşmekten çok korkuyoruz. Ama kültür dünyasının bence en büyük handikapı, her şey çok çerçeveleniyor. İşte bu art washing, bu sansür, bu otosansür, bu bilmem. Ama hep birisi bir diğeri için bu eleştiride bulunuyor. Kimse kendisinin bu anlamda nerede taviz verdiğini, nerede savrulduğunu, nerede bir sapma yaşadığını düşünmüyor. Çünkü birbirimizi çimdiklemeye ihtiyacımız var. Ama buna izin vermiyoruz. Eleştiri tam olarak bu yüzden gerekli diye düşünüyorum. Yani Vavela'nın burada becerebilirse, hala yolun başındayız sonuçta. Ama hedefimiz hakikaten kendini de eleştirmek, birbirini de eleştirmek, asıl dostluğun bu olduğunu hatırlamak, asıl estetik ve fikri anlamda ilerletici, geliştirici olacak olanın da bu olduğunu hatırlamak. Sadece övgüye, işte reklamcılığa, kim beni övüyorsa onunla iyiyim.
0: Evet.
2: Kim beni destekliyorsa onun arkadaşıyım. Kim benim işte oyunum, albümümü güzel yazıyorsa biz onunla kankayız gibi ilişkilere, yani daha doğrusu ilişkilerimizi bu tip bir pragmatizme teslim etmek zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Tam aksine birbirimizin gözünün içine bakarak, hayır bunu yapamamışsın ama şöyle yapabilirsin.
0: Evet.
2: Sen bunu yapabilecek birisin demeye daha fazla ihtiyaç var gibi geliyor bana. Bunun pratikte, gündelik hayatta, ilişkiler ortamında ve ürettiğimiz işlerde yani uzun vadede çok önemli sonuçları olabilir diye düşünüyorum. Vavela bunu yapmayı deniyor. Yani bunu arıyor, bunun araştırmasını yapıyor. Eleştirinin Dayanılmaz Hafifliği yazısı tam olarak bununla ilgili. Oradaki her bir makale, işte Begüm Özden Fırat'ın temkinli eleştiri, idareten eleştirisi bu bakımdan çok güzel bir makale. Emre Yeksan'ınki keza öyle. Her biri öyle. Biraz bunu hem araştırıyoruz nasıl olabilir, hem de herkesin neden bu hale geldiğimiz üzerine bir de buradan düşünmesini umuyoruz. Onu düşündürmeye, tartıştırmaya da çalışıyoruz.
0: Seni dinlerken bu Neşe'nin de aslında bu tip bir eleştiri modeli üzerinden de doğabileceğini de hayal ettim.
2: Evet, Neşe yani, kısmını Neşe, unuttum.
0: Hakikaten ama dinlerken sendeki anlatış şekli de bana onu hatırlattı.
2: Tam şuna bağlayacaktım, evet. Çünkü aslında asıl neşe birbirimize güvenmekle mümkün, evet. Bence.
0: Sahici
2: dayanışmayla
0: olmakla.
2: Mümkün. Evet. Bugün Türkiye'de işte festivaller, organizasyonlar, tiyatro yapımları, albüm yapımları, neyse, bütün bunların tamamı markaların inisiyatifinde yürüyor. Örneğin bunun başka türlüsünün yapılabileceğini unuttuk. Yani evet. Sadece Vaveyla şu an bir dayanışma organizasyonu. İnsanların dayanışması, İstos sahnede bize mekanını açtı. İşte P24 başka bir yerden bize destek olmaya çalışıyor. Cihangir Atölye sahnesi zaten bir yıldır bize mekanını açtı. Şimdi demek ki hiç kaynağımız olmadan biz bir şey yapıyoruz. Yani bir şeyi neşeli ya da mutlu yapan şey biraz da bazı bağımlılıklardan azade yapabilmek.
0: Ve tek tipleşmemek aslında.
2: Kesinlikle.
0: O karelerin içine sığmayan çıkmamak. O karelerden çıkmak daha doğrusu. Oo, çok güzel geldi bunu dinlemek. Şimdi tam da aslında buradan sizin sitenize de geçebiliriz. Belki birkaç dakika onu konuşabiliriz. Site menünüzdeki kavramlar da beni çok çağırdı diyeyim. Yani çok heyecanlandırdı. Çünkü herhangi bir sitede görmediğimiz, işte gündelik hayatta pek de kullanmadığımız ama tatlı kavramlar var. Neşriyat var mesela. Acemi var. Özellikle acemi çok hoşuma gitti. Onun Buse'ye bakıyorum. Çünkü Buse çok daha hakim o alanı. Ve sanat alanında uzmanlık kim, otorite kim, kimin konuşmaya hakkı var gibi meseleleri de düşündürüyor bu acemi başlığı. Özellikle acemiliğe neden alan açmak istediniz? Bir de senden duyalım Buse.
1: Yani şöyle, aslında benim neden şu an Vaveyla'da bulunduğumu başta da konuştuysak, hı-hı, aslında acemiden de o yüzden var. Hı-hı. Çünkü ben buna ihtiyaç duyuyorsam eminim şu an birçok insan da buna ihtiyaç duyuyordur. Sadece genç de değil, ev kadınları, ev hanımları, dışarıdaki herhangi bir adam, kadın, herkes yani şu an, hı-hı, sadece bir kişiye değil, kendini bulmaya çalışan, yazmak isteyen, düşüncelerini aktarmak isteyen herkese açık bir yer. Bu yüzden de bence bu çok önemli. Şu an hani buradan da bir davet gibi de olsun bizi dinleyenlere. Herhangi bir konsere, tiyatroya, dansa, performansa gittikten sonra fikirlerini söylemek isteyen, bunun ama herhangi bir şekilde uzmanlık, profesyonellik olmadan sadece o ilk yazının, o ilk heyecanını yaşayabilecek olan insanların herkese açık bir yer. Çünkü o bariyeri yıkmak, o uzmanlığı yıkmak herkes için hani kafasında da zor ve alan da yok aslında. Çünkü ben şu an yazsam benim yazımı kim paylaşır bilmiyorum. Bana belki derken sen kimsin? Diyetisyenim. Hani bir şeyim yok, alanım yok. O yüzden her zaman bir fikre sahip olan ve düşüncelerini aktarmak isteyen herkese açık bir yer. Bu yüzden acemiden de bizim için çok önemli. Hem benim için çok daha önemli çünkü benim varlığım da bir acemi. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Ruh, acemi ruhu diyelim.
1: Evet, onun ilk heyecanı, evet, ilk yazının ilk heyecanı. Acemi, hani o yaptığın hata da çok tatlı bir hatalar oluyor. Hani Ayşen de söylüyor. Evet. O hataların bile çok güzel oluyor.
0: Bir de müthiş bir editoryal takımınız da var tabii ki. İnsan hani ilk yazını yazarken güvenle teslim etmek istiyor. Şeyi bilmek istiyor. Bu yazımı teslim ediyorum ama hakikaten yani benim kimliğimi bozmadan, stilimi bozmadan bana geri bildirim gelecek mi? Bu genelde çok az rastladığımız bir editoryal model ama sizden daha evvelki konuşmalarımızda da duyduğum, bunu da yapıyorsunuz. Çok kıymetli bu da.
2: herkesin yazısına eşit mesafede yaklaşıyoruz. Yani şu anlamda onun yazısı işte o profesyonel bir imza. Onunkini özenelim de işte acemi no name birininkini. Yo yani tam aksine hatta amatörlüğün hani şey tiyatroda da öyledir ya Osmanlı dönemi tiyatrosunun hep böyle geriye dönük kaynakları okuduğumuzda karşımıza çıkar. Tiyatro yapmak hep amatör tiyatro kıymetlidir. O dönemin tiyatrocuların bütün vurguları buna dair.
0: Evet.
2: Amatör ruhtur tiyatroyu tiyatro yapan diye. Bence yani sanat yazını açısından da bu çok önemli. Bir de yani Türkiye gibi sınıfsal eşitsizliğin giderek derinleştiği bir yerde genç insanlar ya da hevesli ilgi duyan herhangi bir insan illa seçkin bir yerden gelmeksizin kültür sanat ortamlarında yetişmemiş de olsa böyle bir fırsatı denemek istiyorsa deneme hakkına sahip olmalı. Herkesin sanat ve kültür üzerine düşünmeye.
0: Kesinlikle.
2: Yazmaya hakkı var diye düşünüyoruz. En azından denemek isteyenler.
0: Çok güzel bir davet bu. Teşekkür ederim eklemeler için. Şimdi aslında güzel bir ara zamanına geldik. Ayşen sen güzel bir parça seçmiştin. Anons etmek ister misin? Hikayesi varsa onu da dinleriz tabii.
2: Francesca Caccini'nin Chaccona müziğini öneriyorum. Yani böyle şey gibi oldu. Bir yandan müzikleri seçerken Buse ile de konuşuyoruz. Böyle sanki çok hani Türkiye'de klasik müzik dinlemek falan çok elit melit duyulan bir şey ya. O yüzden küçücük bir şey bunun hikayesini anlatmak isterim. Ben alaylı gazeteciyim ve klasik müzik sevmem. Kulağıma dolması da çok uzun bir tarihe dayalı değil aslında. Böyle yazarken müzik dinlemeyi çok seviyorum. Genel olarak müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ve doğal olarak sürekli enstrümantal müziklere gidiyor. Elim onlara gidiyor falan. Dinlerken böyle karşına o çıkıyor. Mozart çıkıyor, Haydn çıkıyor. Onu dinliyorsun falan. Sonra bir gün durdum. Dedim ki yani klasik müzikte kadın yok mu yani? Hani niye hep? İşte erkekler düşüyor önüme. Hani dinledikçe playliste hep yeni bir adam daha ekleniyor ama hiç kadın girmiyor o listeye. Sonra işte internette aramaya başladım. Klasik müzik bestecisi kadınlar. Tek tek kafaya taktım ve hepsinin en azından işte internette kaydı olan müziklerinin neredeyse hepsini bir zamana yayıp sırayla dinledim.
0: Süper.
2: Bu eser benim bu şekilde keşfettiğim bir eser.
0: Çok güzel.
2: Bestecinin de işte 1600-1700'lerde yaşamış Floransa'da işte saray müzisyeni aslında pek çok bestesi günümüze tabii ki taşınamamış ama Francesca'nın Leccaccini diyorlar ona bu arada halk ilk opera bestesini besteleyen de müzisyen olduğu söyleniyor. Benim için özel bir eser.
0: Ay,
2: çok seviyorum. Güzel. Güne en böyle darlandığım zamanda bile böyle durup dururken bir neşe, bir hafifleme getiriyor bana.
0: Hep birlikte dinleyelim. Çok güzel bir eser gerçekten.

0: Evet, sevgili Ayşen ve Buse ile İstikrarın Herhalde programında Vaveyla'yı konuşuyoruz. Ve şimdi harika bir müzik dinledik. Bu müzik parçasından sonra Vaveyla'nın projelerini konuşmaya devam edeceğiz. Bir dijital sanat yayını olarak Vaveyla başka neler yapıyor? Nasıl programlar yapıyor? Buse, senden mi dinleyelim onları?
1: Dinleyelim.
0: Tamam.
1: İlk programdan ya şöyle diyeyim, isimleri düşünürken de ufak bir cümle eklemek istiyorum. Çünkü isimleri bulmaya çalışırken gerçekten orada 10 kişi varsa 10 kişiden de saçma sapan bir sürü kelimenin çıktığı ve isimlerin üzerine çok düşündüğümüz bir evreden geçiyoruz. Hatta belki de ismi bulurken bile o süre çok uzuyor. Yani program bir aya daha ertelenebiliyor diyeyim. O yüzden isimlerin zaten hepsi böyle tatlı tatlı gibi de geliyor bana. İlki olay yeri Can Seçkin'in performatif söyleşi programı. Burada meslek gruplarından zaten yaptık 3 tane program çıkardık şu anda 3 bölüm çıkardık. Kukla sanatçısı, performansçı yani bunların üzerinde performatif onu da Can Seçkin'in de deneyimlediği orada program bir program. Sohbetle birlikte konukları kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları deneyimlediğimiz bir program. Cereyanlar Ayşe'nin ve Osman Erden'in bir programı. İsmi de zaten Tanıl Bora'nın kitabında
0: Çok güzel.
1: alındı. Burada da yine tartışma ve eleştirinin birbirimizden farklı düşünme iletişimini anlatıyorlar. Herhangi bir yine bir konu seçiyorlar o anki o haftanın gündeminden. Osman Erden yine bir konu seçiyor. Ayşen bir konu seçiyor ve o haftanın fikir akıntılarını tartışmayla sohbetler halinde devam ediyorlar. Şeye çok ilgisi vardı. Bir kavram. Yusuf Kısa ve Osman Onurcan'ın bir programı. Burada da zaten programa girip baktığınızda ironi gibi böyle kelimelerin nereden geldiğini, neyin neyle alakalı olduğunu ve zaten isim de oradan çıkıyor. Şeye çok ilgisi var. Yani ironi nereye gider? Kökenine iniyorlar bu programda da. Alanda başarısız kişiler. Yine o da ilginç. İnsanların hani başarı kavramının ne olduğunu ilk başta sorguladık zaten. Kim başarılı, kim başarısız, kimler ne kadar ön planda, kimler arka planda. Bu insanları yine yani başarı seviyesi bir şey mi, kime göre, neye göre başarı gibi insanları yine davet ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz başarı kavramı hakkında. Hayatta ne kadar başarılılar veya değiller. Diğer programımız Selen'le Derin Dinleme. Selen Gül'ün yine burada aslında programda da derin dinleme yapıyor adının geçtiği üzere. Sadece şu anda 2 bölüm yayınlandı ama konukları da olacak. Bazı bölümlerde kendisi, bazı bölümlerde konuklarıyla beraber derin dinleme yaptıkları bir program. Unuttuğum.
2: Yok, bir şey unutmadın. Başlayacak olanlar var, onları da başlayınca anlatırız.
1: Evet,
0: İnşallah.
2: şimdilik. Sadece belki arada şeyi unuttun. Hani işte Yusuf Kısa, Osman Onurcan, Erdi Öztürk, Boran Özsaygı, bu
1: Evet,
2: programları
1: onları
2: yapan arkadaşlarımız, Can Seçki. Yani çok normal.
1: Evet.
2: Ama istersen onları da analım. Ekim, Bora. Yani bütün bu programlara emek veren hem sunan hem de hazırlayan ekip, aslında bu ekibin kendi içinde dönüyor şu an. Dışarıdan da aldığımız destekler oluyor dönem dönem. Ama hatırı sayılır biçimde işte Can Seçki olay yerini yapıyor. Aynı zamanda tiyatrocu, DJ'lik de yapıyor. Erdi Öztürk aynı zamanda tiyatrocu. İşte bizim için, yani Vaveyla'da kendisi için daha doğrusu bir podcast yapıyor. Boran Özsaygı tiyatrocu, o programın alanında başarısız kişilerin editörü. Osman Onurcan ve Yusuf Kısa yine her ikisi de tiyatrocu. Kendileri kavramlarla ilgilenmeyi çok sevdikleri için bu podcast'i yapmaya karar verdiler. Onların hani mesleklerinin aslında Vaveyla'nın bu kadrosunun belki şu tarafını da vurgulayabiliriz. Birazcık bu bahsettiğimiz dezavantajlı olma meselesi son yıllarda biraz siyasal popülizm etkisiyle de hep şey olarak anılıyor. İşte kadınlık vurgusu, LGBT artılık vurgusu, yani kimlikler üzerinden bir dezavantaj tanımlanmasına, ki bu bizim gibi yerlerde, ülkelerde çok gerçek. Ama dezavantajlılık bence bundan ibaret değil. Özellikle bugün sanat ve kültür üretimlerinde sektör denen, piyasa denen şey yeni isimlere çok kapalı. Aynı evet. 50-20 insan dönüp duruyor. Müzik dünyasında da işte konser mekanları aynı insanları sürekli çıkarıyor. Çok iyi bir müzisyen, gençse ya da işini iyi yapıyor ama işte sürekli Instagram'dan görünürlük yaratacak influencer vari bir şeyler üretmiyorsa, içerik üreticisi değilse yani aynı anda bu bir tiyatro için de geçerli, tiyatrocu için de geçerli. Ya da böyle çirkin sponsorluk ilişkilerine, art washing alanlarına girmiyorsa, işte bir oyuncuysa dizilerde, filmlerde olamıyor ya da tiyatrosu bilet satmıyor. Bir müzisyense konser koyamıyor, mekanlar istemiyor, yeterince dinlenmemişsin diyor. Yani bir müzik çalışmasının, bir radyodayız, dürüst olalım, niteliğini dinlenme sayısı mı belirler? Francesca Hanım'ın bu müziğini yıllarca işte kilisede sararak kimse bilmiyordu yani, internet başlayana kadar ona kalacak olursak. Belki sadece işte opera ya da klasik müzik eğitimi veren eğitmenler biliyordu. Gibi gibi biraz biz buradaki dezavantaj meselesini buradan da kuruyoruz ve bu arkadaşların varlığı bizim için buradan da çok önemli. 20 ile 30'lu yaşlarında sanatla uğraşan genç insanlar Vaveyla'yı yapıyor. Bu bizim için çok önemli bir veri. Asıl dezavantaj biraz bugünün kültür ortamında onlara alan açılmaması gerçeği. Onlara imkan tanınmaması gerçeği. Onların tiyatrolarını, oyunculuklarını, müziklerini yaparak hayatlarını idame ettiremez hale geldikleri gerçeği. Bu arkadaşların hepsi tiyatro yapıyor, müzik yapıyor. Yanı sıra ya bir kafede çalışıyor, evet, ya bir mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Bu arkadaşlarımız, evet, tam da bunlar yani. Dışarıda ışık yapıyor, bilmem ne falan. Geçim derdiyle iştigal halinde. Çünkü onlara fırsat tanınmıyor. Biz bu yani fırsat eşitsizliğinde dezavantajlı tarafta kalan genç, işini iyi yapan ama popüler davranışları tercih etmeyen insanların alanı olmayı da önemsiyoruz.
0: Ya, sizi yani gene hem başlıkları dinlerken ve başlıkların içeriği yaptığınız programların, hem senin eklemelerini dinlerken Ayşen, yani sadece yazı yazmakla, yani yazıyı konuşmakla başladık. Vaveyla'daki yazıları, yazı pratiklerini, editörlük, eleştirel yazı ne demeyi konuşarak başladık ama çok daha fazlası var. Yani onun için herhangi bir sanat, dijital sanat platformundan çok ayrı bir yere koymamız gerektiğini düşünüyorum Vaveyla'nın. Ve büyüyor da, hani podcastinden belki atölyelerine kadar uzanacak. Ve günümüzde hakikaten gençlerin, özellikle senin de bahsettiğin 20 ile 30'lu yaş aralığındaki gençlerin kendilerini var etmeleri o kadar zorlaştı. Kimsenin tek işi yok artık.
2: Ve çok tekelleşti.
0: Tekelleşti.
2: Böyle gerçekten de bir sorun var. Hakikaten gerçekten tekelleşti. Ben bunu hakikaten samimiyetle söylüyorum. Buse'de onun da arkadaş grubu bu insanlar. Evet. Yakından da görüyoruz hayatlarını, sonuçta biliyoruz. Yani o kadar can sıkıcı ki, çok iyi tiyatro yapan insanlar bunlar. Evet. Çok iyi müzik yapan insanlar ama fırsat verilmiyor yani. Kasta gidiyorlar, audition yapıyorlar, çekiyorlar ve bir şekilde bakıyorsun kim alındı. İşte zaten tanınmış olan, evet, kimse o alındı. Peki o zaman bu şey gibi, hani beyaz yaka dünyasında da işte 3 yıllık iş deneyimin yoksa işe almıyorlar ya. Hani o deneyimi nasıl edineceksin falan gibi bir yere gidiyor. Bir de burada şunu da söylemek istiyorum, bu dayanışma bağlantılı olarak. Bu insanların oyunculuğa, müziğe devam edebilmesi için, evet, dansa devam edebilmesi için. Örneğin Selim Cizdan'ın da mesela konu kalmıştı işte, dans performans alanı, orası da çok zor. Çünkü biz bir sahne ve gösteri sanatları yayını olarak yola çıktık, öyle de kalmak istiyoruz. Yani tiyatro, müzik, dans, performans, hı hı, kapsamımız. Yani hepsi aynı şeyden müzdaripler. Güvence yok. Yaptıkları işlerle geçinemiyorlar. Başka bir iş yaptıklarında bu sefer öbür tarafa motivasyon olarak enerjileri, güçleri bazen yetiyor, bazen yetmiyor. Ve bütün bunları ifade edecekleri bir yer bile yok.
0: Çok tüketici bir yandan. Bir yandan da yani hayal gücünü canlı tutmak adına veya bedeni, sadece düşünceleri değil, bedeni, bedenle kurulan ilişkiyi, onu sahneden seyircilere aktarma modelini canlı tutmak adına büyük özveriler veriliyor. Onu da duyuyorum
2: tabii,
0: tekrar.
2: Salon yok, salon kirası yok. Ödeyemiyorlar. Çok korkunç, bir, evet. bir şey hazırlıyorlar, temsil gerçekleştirecek salon bulamıyorlar. Bulsalar parası çok pahalı, temsili salonun kirasını ödemek için yapmış gibi oluyorlar. Ve kimse bu alanlarda kendini ispatlamış kimse ardından gelene dönüp bakmıyor. Bence en büyük problem bu.
0: Evet.
2: Yani tanınmış müzisyenler eskiden alt grup olmadan çıkmazdı. Hı hı. Şimdi kimse arkasından birini desteklemeye İstemiyor. Çalışmıyor. Çok az bunu yapan artık. Bunlar bence bizim
0: üzücü bunlar,
2: en evet. büyük düşünmemiz gereken şeyler gibi
0: üzücüymüş
2: geliyor.
0: Üzücüymüş gerçekten. Bilmediğim bir alan. Onun için sizden merakla dinliyorum. Ve Vaveyla'nın yaptığı işin ne kadar aslında kapsayıcı, kucaklayıcı, taşıyıcı, hatta bir taşıyan bir yer gibi de hayal ediyorum. Böyle de devam etsin ama hayallerinizi de duymak istiyorum bundan sonrası için de. Çünkü çok üretken de bir topluluksunuz. Hep beraber. Topluluk diyesim geldi, bilmiyorum. Topluluksunuz.
2: Olur aslında.
0: Olur. Evet,
2: arkadaş
0: şey.
2: Grubu.
0: Arkadaş
2: topluluk.
0: Grubu, topluluk. Üretken, üretken bir. Yani kim yorulursa geri çekilebilir. Sistem devam eder gibi bir hayal ettim. Evet. Tatlı bir beraberliğiniz vardı hayal ettim. Birazcık burası da öyle. Apaçık Radyo da öyle. Bizim Hikayenin Her Hali programı da öyle. Biz de paylaşıyoruz yayınları hep. O yüzden.
2: Bilmez miyiz?
0: Bilmezsiniz, bilirsiniz.
2: Yani burada olmak da ayrıca, burada anlatmak ayrıca anlamlı.
0: Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Evet. Şimdi başta Vaveyla'yı bir kakafoni olarak konuşmuştuk. Bitirirken de yani onu sormak istedim ikinize de. Bu kakafoniye bundan sonra hangi seslerin katılmasını istiyorsunuz veya hangi programlar daha da eklensin, modeller eklensin diye hayal ediyorsunuz? Hayal etmek işimiz. Zeval gelmesin diyelim. Size öyle bir soru getireyim.
1: Hangi sesler? Ya şuradan başlayabilirim. Şu an mesela düşündüğümüz bir program var. Çünkü arka plana biraz arka planla ilgili, arka plana çalışan insanların emeğini göstermeyle ilgili. Yani görünmeyeni göstermek üzerine çalışıyoruz ve umarım devamında da bunun daha fazlasını yapabiliriz hep beraber. Arka plandaki o emeklerin, emekçilerin, sese duyulmayanların, görünmeyenlerin daha fazla var olabildiği, sözlü olanın sözünü söyleyebildiği rahatça bir ortam haline gelebilsin. Gençlerin, kadınların, sesini duyuramayan herkesin var olabileceği bir yer olsun isterim. Hayalim bu. Umarım bunu devam ettirebiliriz. Çünkü konuştuk. Dayanışma hali, evet, bir gönüllülük hali ve dediğimiz gibi hayatın içerisinde ilerleyebilmek, yani para kazanmamız gerekiyor sonuç evet. olarak ve bir yandan da bununla uğraştığın için, yaşamaya çalıştığın için de bunun dayanışmayı da sürdürebilmek ya zor. Her ne kadar güzel de duyulsa bu dayanışma hali, bir o kadar da çok zor da bir şey. Umarım bunun da sürdürülebildiği çok uzun olur. Herkes katılabilir. Hayalim bu.
0: İnşallah.
2: Çaylaktan bahsetmeyecek misin?
1: Abi bahsettiğimiz programda ismi çaylak, çaylak olarak koyduk.
0: Ay, çok güzel.
1: Hatta ilk başta böyle çay mı versek, böyle çaylak mı olsa diye de düşündük.
0: Çok
1: diyorum
0: ya.
1: İsimler hakkında gerçekten çok düşünüyoruz programların
0: ismini. Çok bayılıyorum ismini. O isimlerimize gerçekten harika.
1: Şu an çaylakla ilgili düşünüyoruz. Hatta teaser'ı nasıl yapacağız diye bile düşündük. Umarım hızlı bir şekilde ona da başlayabiliriz. Bu programda yine daha demin bahsettiğim arka plandaki sahnenin arkasında olan insanların, dekorcu, makyöz, yönetmen, ya bu insanlar kimse o sahnede bunu nasıl var edebiliyorlarsa, orada kimler varsa onların mesleklerini tanımak, mesleklerini tanıtmak, onlarla sohbet edeceğimiz bir program olacak.
0: Harika.
2: Yine genç bir tiyatrocu, ışıkçı arkadaşımız Ekim Bora Boran yapacak ekibimizden. Kurgularımızı yapıyor bir miktar şu an. Şimdi kendi programı başlayacak. Bir de Buse Tor'un kendisi program yapacak.
0: Ya.
2: Onu da bekliyoruz.
0: Çok güzel.
2: Bu sezon bir de Ajanda'ya başlayacağız. Vaveyla'nın seçtikleri gibi. Şimdilik yani net olan, belirli olan bu. Pek çok şey var. Ama hani hem gerçekleştirebilmek imkanlarla mümkün. Hem de işte hakkını verebilmek gibi çok takıntılı bir halimiz var. O yüzden yavaş çıkarıyoruz. Gerçek o ki.
0: Yavaş ve emin adımlarla diyelim. Belki dinleyicilerimize şöyle bir öneride bulunmak ister misiniz? Huawei ile sitesini açtı bir dinleyicimiz. İlk neye baksın isterdiniz veya nasıl bir yönlendirme yapmak isterdiniz mesela? Huawei, çünkü harika yazılar da var. Ben ilk onlara çekildim, baktım, ne yalan söyleyeyim, ama hani sizin gönlünüzden favorileriniz ne diyelim? Birkaç yazı, birkaç podcast, şunla başlayın, şahane olur dediğiniz bir öneri var mı?
1: Bence bir podcastimizden başlayabilirler. Alanda başarısız kişiler, şeye çok ilgisi var. Arkasından Selena Derin dinlemeyi dinleyip böyle bir üçlü şeklinde.
0: Şahane.
1: Podcast'tan başlayabilirler.
2: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bence de çok özgün podcastlerimiz var.

0: düşünüyorum. Eleştiri yazı dizisini mutlaka öneririm. Hepsini değilse bile bir göz gezdirmeyi. Belki fikri katılım da sağlar bu şekilde. Buse Torun'un Acemiden'deki Yıldız Oyunu yazısını da hakikaten öneririm. Böylece Acemiden için daha fazla cesaret toplama imkanı da bulabilir. İnsanlar bazen cesaret bile edemiyorlar. Öyle de bir gerçek var. Şimdilik bunları böyle hızlıca söyleyelim. Yani tabii ki ürettiğimiz her şeye bir göz atıp bizi de
1: Tabii.
0: eleştirsinler ayrıca.
1: Harikasınız. Çok güzel. Evet, bu güzel programın sonuna geldik. Çok güzel sohbet ettik. Daha da ederdik. Ama bugünlük bu kadar vaktimiz. Kapanışta Buse'nin seçtiği bir şarkı dinleyeceğiz. Belki anons etmek istersin Buse, onu da sen.
2: Tabii Beyrut'tan Rhineland şarkısı. Albümün kapağıyla ilgili de şöyle minik bir şey.
1: Tabii, tabii.
2: Albümün kapağında iki tane kadının bir fotoğrafı görseli var. Bu görsel normalde kütüphanede bulunmuş rastgele bir Polaroid bir fotoğraf. Ve çok etkilendikleri için albüm kapağına koyuyorlar. Daha sonra da bir öğreniyorlar bir fotoğrafçı tarafından kim olduklarını. Fotoğrafın görseli de aynı öyle bir yolculuk gibi. Ben de yolculukta dinlemeyi çok seviyorum. Böyle de bir ekleyelim.
1: Hakikaten bir yolculuk şarkısı. Çok
2: Evet,
1: güzel bir
2: evet.
1: şarkı. Teşekkür ederiz. İkinizin de bütün çalışmalarınızın karşılığını bulmasını dileyerek kapatmak istiyorum programı. Yolunuz açık olsun. Baveyla'yla her gün beraber olalım inşallah.
2: Umarız.
1: Olabildiğince.
0: Her zaman yani Apaçık Radyo'yla ne zaman olursa her zaman olur yani.
1: Süper.
0: Çok zaten frekans olarak uygun kanallardayız diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Aylin.
2: Ben
1: Teşekkür
2: teşekkür
1: ederim
2: ederim.
1: Buse ve Ayşe, iyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, seslerinize, emeklerinize sağlık. Evet, Beyrut'u dinliyoruz.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esma Paçal Turam'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Grounded.
4: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
5: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne düşü bela ne diyor?
3: Apaçık Radyo.
4: What?

0: Ağustos saati. Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağustos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Ağustos.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
3: زدی تو امر سونی مهر خاموشی دهانم را محیا میکنی تو امر سونی آب و نانم را مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی.
4: Ağzıma ikinci bir emre kadar sessizlik mührü vurdunuz. İkinci bir emre kadar bana su da ekmek de vermeyecekmişsiniz. Kadın olma suçunu işlemiş olduğum için beni kendi evimin içinde hapse mahkum ettiniz. ABD işgal ordusunun Afganistan'dan topluca çekilip iktidarı Taliban örgütüne devretmesinin 5. yıl dönümünde Afganistan'ın tamamında kadınlar ve kızlar toplum hayatından toptan silinmiş durumda. Kimliğini gizleyen bir Afgan kadının kendi sesini kayda aldığı şarkıda ülkeye egemen kabus durumu işte böyle dile getiriyor.
0: Apaçık Radyo.
5: Sayın dinleyiciler, Önce Sağlık isimli programda bu hafta 21 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

0: Tarihler 21 Ağustos 2026'yı gösteriyor ve Apaçık Radyo'da Önce Sağlık bir kez daha başlıyor. Yaz programlarımızdan birini daha yapıyoruz sıcak bir yaz gününde. Konuğumuz daha önce bizim programlarımızda yer almamış bir konuk. Konuklarımızın bir kısmı birden fazla kez yer aldığı için tanıdıklarınız da oluyor. Ama neden konuk almadık, neden bu konuyu tartışmadık diye de düşündüğümüz konuklardan bir tanesi. Bugün radyoda birlikte hazırladığımız programları Profesör Doktor Selim Badur bulunamıyor kongreleri nedeniyle. Bugün ben Ayşegül Tezeren yalnız yapacağım konuğumla programı. Selim Hocam da bizi dinliyordur şu anda yollarda. Konuğum Elif Aydoğdu Atekin. Profesör Doktor Elif Aydoğdu Atekin dersem hemen bizim programımız Önce Sağlık olduğu için branşı nedir diye soracaksınız eminim. Bu sefer hematoloji değil, ortopedi değil, kadın doğum hastalıkları değil. Bunların hiçbiri değil branşlar. Bir seramik sanatçısı konu. Aslında biz sanattan yola çıkarak iyileşmeyi konuşacağız birlikte. Dibek Lahan'da çok önemli bir sergide ben işlerini gördüğümde çarpıldığım işlerde size o işleri gösteremeyeceğiz. Ama muhakkak yolunuz Dibek Lahan'a düşerse sergiye bakarsınız ya da internetten ya da Elif Hanım'ın sergilerinin olduğu, işlerinin sergilendiği yerleri gezdiğinizde sizin de çarpılacağınıza eminim. Çünkü Elif Aydoğdu Ağatekin'in bir özgünlüğü var. Buluntu nesnelerle eserlerini tamamlıyor. Aslında bu buluntu nesneler, kırıklar, endüstriyel atıklar baktığınızda belki de iyileşmenin bir parçası diyorum. Biraz Elif Hanım'ın hikayesini kendi anlatması için de hoş geldiniz diyerek sözü bırakıyorum.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok umarım keyifli bir sohbet olacak. Şunu söylemeden geçemeyeyim işte bu tıp alanı dışındaki bu ünvanları kullanmadı. İşte profesör biz doktor ünvanını kullanmıyoruz ama böyle tabii bize adımızın üstüne önüne yazıldığında ben diyorum seramik ortopedi. Yani işte kırık çıkık açtığım için. Evet ben seramik eğitimi almış biriyim. Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum 2000 yılında. Ve bütün kariyerimi de hem endüstrisinde hem de akademisinde seramikle iç içe geçirdim diyeyim. Sözü size vereyim.
0: Çok teşekkür ederim. Eserlerinizin bir özgünlüğü var. Aslında hani bu özgünlüğe ulaşmanın hep sanatçılarda bir hikayesi olur. Aslında burada konuşmamızın da hikayesini o başlatıyor. Bu özgünlüğe ulaşmanın hikayesi nedir? Biz sadece tabii onlar da çok kıymetli. Çanaklarınızı görmedik veya daha alıştığımız diyeyim, alıştığımız eserleri görmedik. Bambaşka eserler gördük. Sizin eserleriniz kırık çıkıkçı diyorsunuz gerçekten. Hem kırık parçalar hem de onların üzerine bence bir de edebiyat tarafın da var. Çünkü yazılan yazılar da aslında çok alıştığımız değil. Orada edebiyata ve şiire de dokunan bir yan var. Biraz daha hibrit bir tür gibi geliyor bana yaptığınız. Aslında belki seramik şiiri de diyebiliriz, şiir seramiği de diyebiliriz. Bunları bile söyleyebileceğimiz bir tür, hibrit bir tür.
1: Enteresan.
0: Çağ da hibrit bir çağ aslında. Bize bu çağda her şeyin karması da yatılıyor. Ondan dolayı bu özgünlüğe nasıl ulaştınız diye bir sormak istiyorum. Yani bu yola nasıl girdiniz? Bu özgün buluntularla iş yapmaya nasıl başladınız? Bu hikayeyi herkes kendisine bir pay çıkartmak üzere dinlemek isteyecektir.
1: Şöyle ben de herkes gibi bir seramik eğitimi aldım ki bu ben okurken ki 90'lı yılların ortalarıydı. Türkiye'de okunabilecek yani seramik okunabilecek en donanımı yüksek eğitim kadrosu en güçlü okul Anadolu Üniversitesi'ydi diyebilirim oradaki seramik bölümü. Muazzam bir seramik eğitimi aldım ve o eğitimin sonunda 2000'lerin başıydı. İşte Türkiye'de şu anda gençlerin yaşadığı gibi çok derin bir şekilde ben de bir hak mahrumiyetine uğradım diyeyim, böyle üstü kapalı biçimde. Ve bu benim hayatımın sanırım o dönemine kadar yaşadığım en büyük kırılma oldu. Bu kelimeyi özellikle seçiyorum çünkü bu böyle çember sonra öyle bağlanıyor. Ve bunu şimdi gençleri her dinlediğimde ve işim gereği hepsiyle bir aradayım. O değersizlik duygusu, o itibarsızlık, o yerini bulamama, o bir ha, o iyi de olsan ya da muvaffak olsan da başaramama, hani bir oraya konamama noktasında ya da işte hukuksuzluk ya da ne bileyim ekonomik sıkıntılar, o dönem 2000'lerin başını hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ya da yaş yetenler hatırlayacaktır. Kolay günler değildi. O süreçten geçerken gerçekten ben de derin bir bugün depresyon diyebileceğimiz bir şeyin içerisinde, ki bu böyle hani nasıl diyeyim, konmuş teşhisi konmuş bir şey değildi. Ben bugün o güne baktığımda öyle adlandırıyorum o dönemi. Böyle bir sürecin içine girdim ve tabii ki çalışmak için de özel sektörde uzun süre devam ettim. Yani yüksek lisans eğitimim arkasından hem toprak sararım hem de Eczacıbaşı'ndaki ikinci okulum derim oraya. Bütün eğitimim kadar çok bilgi, donanım, görgü katmıştır bana o endüstrinin içerisindeki hız, teknoloji, oradaki yaşananlar. Ve ama sanatsal anlamda bir üretim yapabilmek için, ki bu çok zor bir şey Türkiye'de gerçekten, hani hem üretim yapıp hem yaşamayı kendisi finanse etmek konusunda sürecin oturması zaman alıyor ve bu, eğer bir okulda asistan değilseniz, hani devlet tarafından finanse edilmiyorsanız da çok, hani siz ya da sizi destekleyen bir şey yoksa arkanızda, çok mümkün değil. O bağlamda tabii ki hep içim yaralıydı ve 2006 yılında oğlum doğduktan sonra Eczacıbaşı'ndan istifa kararı aldım ve gerçekten ne yapmak istediğime karar vermekle ilgili ciddi bir yüzleşmeye girdim. Ve o süreçte de tekrar kendimi toplayıp doktoraya girmeye karar verdim ve işte tekrar kendi üniversiteme gittim ve şey yaptım, başvurdum doktoraya. Ve artık 30 yaşındaydım. Gerçekten de hani eski Elif de değildim, başka biriydim. Çok farklı deneyimlerden geçmiş biriydim ve kabul edildim. Ama eskisi gibi seramik de yapmak istemiyorum. Öyle seramik, ben böyle o hissettiğim bütün bu derin duyguları anlatacak bir yüzey arıyorum. Bunu böyle çılgın gibi ararken bana çok yardımcı olan o dönemki profesörüm Ayşe Gütüre'de Özen bana bir Yunanlı sanatçının bir eserini gösterdi. Ve dedi ki, Elif bakar mısın refraktörlerin üzerine nasıl peyzajlar çalışmış? O fotoğrafı gördüğüm an böyle sanki, nasıl diyeyim, kafamda şimşekler çaktı ve Bozüyük'te fabrikanın atık sahasına doğru. Çünkü o refraktörlerden bulmak aslında o kadar pahalı bir malzeme ki çok zor. Hemen oradan bulabileceğimle ilgili bir intibaya kapıldım ve gerçekten de fabrikayla görüştüm. Uzun yıllar hizmet ettiğim fabrikada bana seve seve benimle paylaşacaklarını söylediler. Onları alıp kesip gerçekten üstüne o dönem annelikle ilgili yaşadıklarımı, böyle bir mahkumiyet serisi yapmıştım. Sadece resim, tek renk, böyle kendimi çok zorlayan o malzemenin üzerine anlattığım bir süreç oldu. Ve sonrasında doktora tezini yazmakla ilgili sürece geçtiğimde, tabii ki doktora tezi alanınızda özgün, farklı bir şey yapmakla ilgili de bir iddia ortaya koyduğunuz bir nokta. Tam o noktada ben işte bu refraktörlerin üzerine farklı farklı şeyler yapmaya çalışır, malzemenin sınırlarını genişletmeye çalışırken, habire ne yaşıyorsak, sadece ben ne yaşıyorum değil, ülkede biz ne yaşıyorsak onları da anlatmaya başladım, bir dönemin içine girdi. Ve o zamanki tez hocama bu konuyla ilgili bir şekilde ikna ettim ve o zaman hiç kimsenin böyle gündeminde olmayan ve bugün herkesin konuştuğu bu atıklarla ilgili şöyle bir başlık üzerinde hemfikir kaldık. Atık seramiklerin alternatif bir ifade aracı olarak seramik sanatında kullanımı. Ben böyle bir başlıkla bir proje ve destek de aldık bundan üniversiteden. Çok kapsamlı bir araştırmanın içine girdiğimde dünyada tabii ki özellikle Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bütün o depresyonu anlatmada malzemenin sınırını her anlamda genişleten sanatçıları görmenin yanı sıra seramik bağlamında da çok daha özgün, çok daha farklı örnekler olduğunu fark ettim. Ama arada şöyle bir şey de var ve hani bu yaptığım şeyin de uzun vadede aslında geri dönüşüm falan değil, ileri dönüşüm olduğunu anladım. Çünkü seramik Teknik olarak geri dönüştürülebilen bir malzeme değil. Cam gibi değil, metal gibi değil. Eritildiğinde tekrar özüne dönmüyor. Seramik bir kere ısı, yani çamur bir kere ısıyla hemhal oldu mu artık o başka bir şey oluyor. Seramik oluyor. Dolayısıyla ilk özüne dönemiyor. Dolayısıyla seramik bir malzemeyle yaptığın şey ileri dönüşüm olur. Bunda tarih boyunca yani ilk mozaiklerde kullanılan parçalardan işte bugüne kadar farklı farklı türlerde ve çeşitlerde yapıldığını fark ettim. Ama esas fark ettiğim şey başka bir şey oldu. Ben doktor tezin son sayfasını yazarken aslında o parçaları iyileştirdiğimi fark ettim ve daha da ötesi kendimin de iyileştiğini fark ettim. Yani orada çok enteresan bir şekilde hatta son sayfayı yazarken çok romantik olacak biliyorum ama ağladım yani böyle bu kadar malzemeyle böyle bir şeyi nasıl kurduğumu ya da hani o kadar derin bazen o kadar içinde kalıyorsunuz ve o derin okumaların içerisinde bunu o kadar göremiyorsunuz. Ama yaptığım şeyin bu olduğunu son sayfada fark ettim diyebilirim. O günden beri de işte 20 yıldır malzememin daha önce başka işlevleri olmuş atık, yadigar, ikinci el yani vazgeçilmiş, atılmış hallerini kullanıyorum. Çünkü bunu anlatmayı seviyorum ya da bunu yapınca kendimi iyi hissediyorum. Ve bunu anlatmak için malzemenin o halini kullanmak elimin en güçlü kozu değil.
0: Şimdiye kadar kullandığınız en enteresan malzeme neydi baktığınızda?
1: En enteresan malzeme anneannemin vefatından sonra 3 yıl sonraydı galiba. Aslında doktora tezimi sonunda yapmak istemiştim. Sesim bile titredi hissettim yani. Anneannem harika bir yemekler yapan muazzam bir kadındı. Ve ben çok severdim onun sofrasında yemek yemeyi. Anneannem vefat ettikten sonra bir şekilde ondan onun tabaklarını yani annemden rica ettim. Yani onun tabaklarını aldım o yadigar tabakları. Ve tabii o yaz çok erken döneminde dokunamadım. Doktorun şeyine de yetişmedi zaten. Sonra yıllar sonra Aşkın Damakta Kalan Tadı diye bir sergiye davet aldım. Ve o sergiye bir iş yapmak için kafamda fikirler dönerken anneannemin tabaklarının içine anneannemin yaptığı yemeklerin adını yazmak ama bunu sujetiyle kesip çıkartmak ve böyle rölyefe dönüştürmek. Yani tarhana çorbası, işte köfte patates, işte büzme baklava, süt çorbası gibi böyle bir rölyefle beraber o tabaklara bu herhalde hayatımda ya da şöyle söyleyeyim cümleyi. Yani bir kere daha bilsem anneannemin yemeklerinin tadını alabileceğim. Asla dokunmayacağım parçalar. Onlar da o yüzden dokunduğum en özel parçalar anneannemin tabaklarıdır.
0: Aslında bir otobiyografik işmiş değil mi? Hani
1: Öyle.
0: otobiyografik romanlar olur, bu da otobiyografik bir işmiş.
1: Evet.
0: Bugüne geldiğimizde sizin eserlerinizle bugün de çok konuşuyor ve çok konuşulacak şey var. Aslında siz öncü sanatçılardan bir tanesiniz. Onlara geçmeden önce bizim 3 tane parça aramız var ve bugün Andrei seçti bu parçaları bizim yönetim masamızda. Ben Andrei'ye bırakıyorum. İlk parçamız, ben de bilmiyorum, Andrei'nin seçimiyle gelsin. Ondan sonra sohbetimize devam edelim.
1: Tamamdır.

0: Önce sağlık programı devam ediyor. Konuğum Profesör Elif Aydoğdu, Atekin. Bu arada ben Bodrum'dayım şu anda. Enteresan da bir şey oldu Bodrum'da. Onu soruyoruz. Programımızdaki dinleyiciler açısından da enteresan olur diye düşündüm. Bir yaban arısı ailesi kovan kurdu. Tam bir tentenin altına çok ilginç doğa işte hani yaratıcılığın sınırı diyoruz. Farklı konular farklı konularla etkileşiyor. Kraliçe arı bir yere gelip bir ev kurduğunda o kovanı oradan yerini kaldırsanız bile o tekrar gelip benzer bir yere ev kurarmış. Çok ilginç. Hani bunun da şiiri olur, edebiyatı olur, sanatı olur diye düşünüyorum. Bir buluntu olarak Elif Hanım kovan da kullanabilirsiniz belki ileride.
1: Onlar zaten seramikçi olarak kabul edebiliriz. Kendilerine yaptıkları yuvalar aslında çamurdan biçimlendiriyorlar ve gerçekten çok özel.
0: Değil mi?
1: Öyle.
0: Şey demek ki bu programı hissederek benim
1: Aynen.
0: olduğum yere de seramikçiler gelmiş, küçük
1: Aynen.
0: seramikçiler.
1: Küçük seramikçi. Evet, ilk seramikçi.
0: Bugüne tekrar gelmek istiyorum. Bugün baktığımızda aslında bu buluntu eserlerle yaptığınız iş büyük bir özgünlük taşıyor. Fakat son dönemde özellikle size sormak istiyorum bu soruyu. Kintsugi'yi yani bir Japon sanatını her yerde görmeye başladık. Sanıyorum yani bir zaten Kintsugi seti diye şeyler artık trend
1: Aynen.
0: şey farklı pazarlama yerlerinde filan da satılıyor. Buralardan satılıyor ve alınıyor. Yani bir tane tabağı olan Kintsugi yapabilirim. Dahası Kintsugi atölyesi kurabilirim kafasına giriyor.
1: Evet, hatta
0: Bu da
1: tabağı
0: çok
1: kırıp kintsugi yapabilirim diye de. Hatta getirip
0: evet.
1: antik tabaklarınızı kırıp tekrar kintsugi yapmak. Evet.
0: Evet, evet, evet. Yani bir atölye tarafı var bunun. Herkes Kintsugi atölyesi yapıyor. Bir tane de belki bir psikolog eşliğinde böyle bir Kintsugi atölyesi
1: Evet.
0: furyası çıktı şu anda. Bir de tabii dediğiniz gibi Kintsugi'ciler çıktı. Kintsugi'ci mi demek lazım bilmiyorum. Kintsugi'ciler çıktı. Tabakları götürüyorsunuz. Onu altınla yapıştırıyor ve Kintsugi yapıyorum diyor.
1: Evet.
0: Şimdi endüstri gerçekten böyle asit gibi her yeri
1: Aynen.
0: sarabilecek bir şey. Biz öncelikle sizden bir Kintsugi'yi dinleyelim. Sanatçı tarafınızı dinliyoruz ama bir de muhakkak akademik
1: Okay.
0: olarak ve sanatçı olarak sizden Kintsugi nedir, nasıl bir şeydir bir dinleyelim. Önce ne olduğunu öğrenelim. Ondan sonra da bugün neden bu hale geldiğimizi soralım.
1: Tamam. Açıkçası ben de Kintsugi'yi ilk okuduğumda inanılmaz sevmiştim. Bu doktor tezimi yazarken o biraz önce bahsettiğim tarihçe bölümü, işte dünyada bu onarma işini ya da işte kim ne yapmış atık seramikle, kırık seramikle bunu ne gibi çözümle önermiş noktasında en romantik kısmı tabii ki Japonların çözümü oldu. Yani Kintsugi teknik anlamda böyle çatlamış, hasar almış veya kırılmış bir seramiği alıp onu yepyeni bir varlığa dönüştüren bir Japon onarım tekniği. Bu teknik aslında Wabi Sabi felsefesinin bir uygulaması olduğundan, o yaşanmışlıkların yarattığı acıların, yaraların, işte kırıkların, zorlukların veya böyle yaşlanmanın özellikle saygılı ve minnettar bir şekilde kabulü. Yani çok Japonyalı, çok doğulu bir duygu açıkçası. Onlara göre kırılan hiçbir şey değersiz değil ve kırık parçalar reçineyle birleştiriliyor. Orijinalinde de öyle yapılıyor. Daha sonra da gerçekten çatlağın üzeri saf altınla dolduruluyor. Dolayısıyla çatlağın damarları deyip ortaya çıkartılıyor ve özgün örnekleri, o özel örnekleri o kadar zarif, o kadar yüksek kalitede ve o kadar incecik ki o çatlaklar sanki bir şimşek çakması gibi böyle incecik bir duygu kalıyor şeyin üzerinde. Dolayısıyla hani kintsugi ile tamir görmüş bir kap çoğu zaman kırılmadan önceki halinden çok daha değerli, çok daha anlamlı oluyor ve o hasarlı olmanın verdiği hikaye de asla gizlenmiyor. Bilakis abartılmadan öne çıkartılıyor diyeyim, zarafetle. Bu konuda çok fazla kitap var. Ve ister istemez çok da fazla Japonlara ait söz de var. Bir Japon atasözü şöyle söylüyor: şekli olan her şey kırılır. Bu çok derin bir cümle. Çünkü bunun Japonya'dan çıkması da çok normal. Çünkü Japonya hikayesinde onlarca felaket, kayıp, hasar olan bir ülke. Ve onların topografyaları da öyle, çatlaklarla dolu. Ve dünyadaki depremlerin %90'ı Japonya'da oluyor. Dolayısıyla yani Pasifik deprem kuşağında yaşıyorlar. Dolayısıyla hayatı kusurlarıyla kabul etme konusunda o kadar gelişmiş durumdalar. Yani Japonlar birçok konuda çok gelişmiş durumdalar ama bu bence en yüksek noktaları. Bu resmen bir ateş çemberi üzerinde yaşıyorlar Japonlar. Dediğim gibi 1500'den fazla deprem oluyor orada. Dolayısıyla o deprem oluyor, gayet sıradan bir şey. Arka binde tsunami geliyor onun arkasından, sel geliyor onun arkasından, bazen nükleer sızıntı oluyor. Ve bütün bu sorunlarla o kadar olgun, o kadar zarif, o kadar kibarca baş ediyorlar ve kaybetmeyi biliyorlar. Unutmamamız lazım, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasının olduğu gün 220 bin kişi aynı anda öldü orada. Ve burada o toplumsal kabulde işte Kintsugi tam bunun bir göstergesi. Kusurlu, eksik, kısa ömürlü olan her şey onlar için güzel. Çünkü dünya öyle. Gerçekten dünya öyle. Ve bu çanak çömlek parçalarını da ailelerin bir üyesi gibi kabul ediyorlar. Ve yalnızca kırık bir parçaymış gibi düşünmüyorlar. Geçmişi bugüne getirmek için onları yaşatmaya çalışıyorlar. Aslında böyle 16. 17. yüzyıldan beri olduğu düşünüyor ama sizin de dediğiniz gibi bu internet çağıyla birlikte inanılmaz bir şekilde Wabi Sabi estetiği, ona bağlı olarak da onu görselleştirmede özellikle Instagram'da hemen arkasında bir kintsugi tabak, kintsugi çanak konduğu için acayip ilgi görmeye başladı. Hemen akabinde YouTube videoları, TED konuşmaları, bu kırılgan insanın kırılganlığıyla olan bu bağlantısı çok romantik gelmeye başladı ve 10 yıl içerisinde, son 10 yılda başta Avrupa'da sonra Amerika'da dediğiniz gibi bu kitler, kintsugi kitleri artık marketlerde satılıyor, workshoplar yapılıyor. Endüstri bundaki, nasıl diyeyim, o duyguyu yakalamanın şeyini aldı. İster istemez de dejenere de ediyor. Yani böyle birazcık eleştirel bir yerden bakıyorum ama daha öncesinde belki hatırlarsanız Yoko Ono'nun illi espresso fincanları vardır kintsugi. Yani ya da işte bazı Bernard Dowton için hazırlanan kintsugi sofra şeyleri vardı ve birçok çağdaş sanatçı da kintsugi felsefesini ya da bu yaklaşımı eserinde kullanarak eser üretiyor diyeyim. Ben kintsugi gibi yaklaşıyor muyum dersek? Asla böyle bir zarafetle yaklaştığımı düşünmüyorum açıkçası. Çok çok zarif buluyorum Japonların bu yaklaşımını. Hani benimkisi çok daha bireysel, çok daha nasıl diyeyim, içimdeki bazen öfke, bazen bir yara, bazen bir hazmedemeyeceğim kadar ağır gelen bir duygunun aktarımı ile ilgili bir şey olduğu için ve bir Japon'un o yarayı süslemedeki o üstüne altınla koyduğu üzere hani öyle bir zarafet koyduğumu düşünmüyorum. Hatta açıkçası çığlık attığımı düşünüyorum kendi seramiklerimle. O bağlamda biraz ayrılıyorum ama Kintsugi'nin fazlaca ticarileşmiş bir oyuna dönüştüğünü de düşünüyorum diyebilirim. Öyle bitireyim yani en azından bu şeyi.
0: Peki sizce neden bu kadar ilgi gördü Kintsugi? Birden hani şöyle mi düşünüyor insanlar sizce? Hani bu tabağı kıracağım, herhangi bir tabak ve birleştirdiğim anda ben de hani daha tamamlanmış hissedeceğim. Bu sizce hani bir sanatçı olarak da hani çağının tanığı bir sanatçı olarak da bu türlü kolay reçeteler mi arıyor insanlık
1: Olabilir.
0: sizce?
1: Olabilir. Çünkü biraz önce de dediğim gibi insan ve çamur arasında, yani seramiğin özü arasında çok enteresan şeyler var. Biz kırıldım diyoruz, seramik de kırılıyor. Çatlayacağım orta yerimden diyoruz mesela. Seramik de çatlar. İşte yaşlanıyoruz, o da yaşlanıyor. O da yıpranıyor. Hani yüzü, bizim nasıl yüzümüz eski, onların da tabaklarının yüzü mesela artık yemek yemek istemezsiniz. O eskir yani. O kadar seramik aslında insana özgü bir malzemedir ve onu diğer malzemelerden, diğer bütün sanat malzemelerinden ayrı kılan tarafı da budur bence. Tam da insan gibi, hani bu birazcık şey felsefesine de uyuyor. Hani topraktan geldik, toprağa gideceğiz felsefesine de uyuyor. Gerçekten tam da insan gibi ve insan gibi tanımlanan bir yapı olduğu için bence herkes kendini çok yakın hissediyor ve kendi kırılganlığı noktasında o malzemenin kırılganlığının eş olması duygusu gerçekten bir iyileşme fikrini yaratıyor. Bu doğru. Ve o yüzden de yakın hissettiriyor, samimi buluyor ve öyle iyileşmek istiyor. Çünkü biz de bir şekilde kırıklarımızı toplayıp yeni bir hayata devam etmeye çalışıyoruz hepimiz.
0: Evet, bir konuya daha yine gündeme geleceğim. Bir konuya daha hani yaklaşmak istiyorum sizinle. Son dönemde bir de yapay zeka sanat ilişkisi, yapay zeka edebiyat ilişkisi, yapay zeka müzik ilişkisi çok konuşulan ilişkiler bunlar. Ve yaratıcılığın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Edebiyatta bu konuşuluyor, şiirde bu konuşuluyor. Sadece bir prompt ya da girdi verip yapay zeka agentlara bir promptla girildiğinde ve bir eser ortaya çıkardığında edebiyatta, şiirde ya da müzikte çok görüyoruz artık. Yani eskiden yapay zeka agent tarafından hazırlanan müzikleri dinlemek biraz hani zevksizlik ve şey gibiyken, hani ayıp gibi kabul edilirken, şimdi gayet rahat dinlemeye başladık, kabule geçtik gibi. Özellikle müzikte, tabii müzikte, elektronik müzik de çok hani artık hayata girmiş bir şeydi. Belki müzik burada ilk yapay zeka ile sınırı belirsizleşmiş kısım oldu. Burada hani bunu çok görüyoruz. Sanat kısmında da dijital eserleri çok fazla görmeye başladık. Elle handmade yapılanların dışında çok fazla dijital eser görüyoruz. Özellikle çağdaş sanat müzelerinde bu hoşa gidiyordur, hoşa gitmiyordur. Sanat alımlayıcılarına göre değişir. Heykel kısmında da üç boyutlu yazıcılarla bir eser üzerinden çoğaltılmış eserler görmeye başladık artık, farklı boyutlarda çoğaltılmış eserler ve bir tarafta da seramik var. Burada sizce bir sanatçı olarak, bir akademisyen olarak biraz daha geleceğe baktığınızda sizin sezginiz hangi yönde? Direkt el yapımından uzaklaşılacak ve yapay zekanın üretimi parçalara mı geçiş yapılacak veya alanı daralacak el yapımını ve daha kıymetli mi olacak? Tabii burada hani seramik deyince de bir tasarımdan söz ediyoruz. Bu tasarımı insan mı yapıyor, yoksa hani elle yapan insan olsa bile yapay zeka mı? Yapay zeka önerince acaba yaratıcılığın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Aslında seramikte dahi var, hani çok uzak diyebiliriz yapay zeka ve seramik, ama hani orada da tasarım bağlamında ortaya çıkacaktır. Sizin burada baktığınızda hem sanat bağlamında hem de seramik bağlamında yapay zeka ilişkisini nasıl görüyorsunuz? Nasıl değişiklikler getirecektir diye bir sormak istiyorum size.
1: Öncelikle yapay zekadan seninki hiç uzak değil. Her anlamda sektör ister istemez bu genişlemeyi, bu üretim modelinin rahatını, refahını, koşullarını deneyimlemek, öğrenmek, fark etmek, bununla ilgili ne yapılabilir tartışmak istiyor ve bunu çok kişi deniyor. Bir işi elinle yapmanın değeriyle işte makineye yaptırmak arasındaki fark noktasında insanlık bunu işte Duchamp, Pissuar ters çevirip Remut diye imzaladığı günden beri tartışıyor. Hani bir şeyi kendisi, anlatabiliyor muyum? Ve bu da yine seramik bir malzemeyle yapıyor. Dolayısıyla hani bir şeyin ben makineyle mesela üç boyutlu yazıcılar bugün Türkiye'de çok iyi örnekler var. Benim okulumda da çok önemli yüksek lisans doktora düzeyinde derslerimiz var bu konuyla ilgili. Yani bunlar yatsına hayır bu böyle bir şey olamaz diyebileceğimiz noktalar değil. Bilakis bunların içerisinde olup üretmeye, onun malzemeyle ilgili sınırları nereye getireceğini sonuna kadar deneyimlemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum ben. Bunun sanata, bize, insanlığa ne yapacağıyla ilgili çok böyle pesimist bakan bir grup var ve işte bittik buraya kadar, bir işte 5 yıl içerisinde yok olduk diyenler var. Çok enteresan boyutlar ortaya koyacağını söyleyenler var. Yazıyı bulmak kadar büyük bir icat olduğunu düşünenler var. Hepimizin sonu olduğunu konusunda kesinlikle hemfikir olanlar, kesinlikle bunu yasaklamamız gerektiğini düşünenler var. Ben bunların hiçbir yerinde değilim. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın farklı, mesela fotoğraf makinesinin bulunması gibi. Fotoğraf makinesi bulunduğu dönem ressamları düşünün. Bir anda resim yaptırmanın fiyatı fotoğraf çektirmekle karşılaştığında inanılmaz düşüyor. Yani fotoğraf ressamlar daha ucuza resim yapmaya, portre yapmaya başlıyorlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Fotoğraf o kadar acayip bir noktaya geliyor. Ama insanlık ya da ressamlar ya da dünya bunun içerisinden, ki bunun Birinci Dünya Savaşı'nın sonudur, anlatımla ilgili öyle enteresan bir yere gelmiş. İnsanlık o kadar değişmiş. Dili, tavrı o kadar dönüşmüştür ki. Ben heyecanla insanlığın bu zeka ile beraber ne yapacağını görmek konusunda bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Yani biz bunun içerisinden elbette çok daha farklı düşünceler üreterek, o gelişirken eminim biz de gelişerek daha başka bir boyuta çıkacağız diye düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum. Tek çıkışım bu. Onun dışında ne teslim olmayı düşünüyorum ne de işte onu yadsıyorum. Hani onu ne kadar bana kattığı bütün şeyi de almak, öğrenmek, fark etmek, daha değişik ne olabiliri fark etmek istiyorum. Dolayısıyla tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum yani bu konuda.
0: Biz 19-20-20-25 yaş grubuyla da hem de sanatçılarla da çok bir aradasınız. Onların bir yapay zekaya bakışı nasıl sizce? Tabii orada da bir homojenite yoktur ama genel olarak siz ne görüyorsunuz?
1: Açıkçası şöyle bir şey oldu. Yazı konusunda, dile gelme konusunda şey çok düşüktü. Özellikle eğitim politikamızdan kaynaklı herhalde. Son 10 yılda okuduğunu anlama, yazı yazma, Türkçe yazı yazma konusunda müthiş bir düşüş vardı. Yapay zeka ile birlikte yazıyı orada yazdırtmaya başlama, orada onunla bir iletişime geçme, orada başka bir ilişki kurma noktasında bir dönüşüm oldu. Ama bu dönüşüm özünde o gençlerin içinde de oldu mu onu bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama orada yazı dilinde böyle bir ortaklaşa bir yükseliş oldu gibi bir durum var. Tabii ki onun olduğu kabul edersek. Yani elbette değil, bir makine desteği. Çünkü bu bir dille ilgili bir şey ortaya koyuyor. Dolayısıyla uzun vadede de bu şunu getirecek deniyor ya, yani yüksek lisans tezlerine, doktora tezlerine ihtiyaç olmaması, hani bütün bunlarla ilgili biz bu devrimi yaşayacağız, bir şey olacak ve bu tahmin ediyorum çok da hızlı olacak, bir noktadan sonra bu araştırma yöntemleriyle ilgili şeyler değişecektir diye düşünüyorum. Şu an öngöremiyorum ama bir değişiklik olacağını düşünüyorum.
0: Evet, değişim.
1: Kullanmak konusunda çok özür dilerim araya girdim. Meraklılar, denemek istiyorlar. O biraz daha böyle şeye yaklaştırıyor gibi hissediyorum ben onları. Yapabilmeyle ilgili adım atmada bir cesaret verdiğini düşünüyorum. Mesela elle şekillendirmek, metrik düşünme, onu bir makineye yaptırma fikri gerçekten hepsinin bedeninde daha hakim bir güç. Yani CNC kullanmayı tercih etmek. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir daha enteresan bir düşünme şeyleri var. Ama aynı noktada birçoğu da o zanaatkar kadar ellerini kullanmak da isteyen bir başka grupta var. Hani her zaman olduğu gibi tarih boyunca da olacak, bu iki grupta zaten birlikte yaşayacak ve böyle gelişeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, zaten tek boyutlu olsaydı belki gelişim alanında hiç olmazdı, değil mi? Evet, biz bir şarkı arası daha vereceğiz. Yine seçimi Andrei yaptı. Andrei'nin seçimiyle bakalım bu yaz gününde 21 Ağustos 2026'da sevgili Elif Ağatekin'le sohbet ederken seramikten sanata ve sanattan iyileşmeye, günün trendlerinin aslında ne olduğunu tartıştığımız bugün de Andrei'nin parçasıyla ufak bir ara daha verelim.

0: Sağlık devam ediyor. Tarihler 21 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Konuğum Elif Ağatekin, seramik sanatçısı, akademisyen. Şimdi biz arada bile konuşuyoruz. Hemen arada konuştuğumuzda başlamak istiyorum. Heyecanlı konuşmalar yapıyorduk. Bir de seramik de öyle anılır ama tabii hani ona da birçok gereç de girmiş durumda. El sanatları hep kadınla anılan durumlardır. Ve hep böyle büyük çağdaş sanat müzelerinde el sanatlarının dışındaki eserler sergilenirken yüksek sanat tırnak içinde. Ama kadınla anılan tarihin her alanında olduğu gibi sanat kısmında da biraz hani o yüksek sanat çemberinin biraz dışına konumlandırılmıştır. El sanatı ve seramik ve kadın diye baktığınızda tarih size neler söylüyor?
1: Açıkçası şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi direkt kütüphaneye kafam gitti. Bu arkeolojik buluntuların ya da işte mutlak bir işlev için yapılmış ve o tarihe ait bütün kültürü gördüğümüz, müzelerde gördüğümüz kapların çoğunun kadın elinden çıktığını seziyorum. Bilmiyorum, bilme şansımız yok. Sonuçta hiçbirimiz oraya geri dönemeyeceğiz. Ama şuradan bunu yakalayabiliriz. Bugün hala geleneksel yöntemleri kullanarak üretim yapan köylere gitme şansınız olursa, bunlar Türkiye'de de var hala böyle, dünyanın farklı yerlerinde de var. Hala sanki Neolitik dönemdeymiş gibi bir evin işte yemeğini yapmış, kenarda torunlar oynuyor, iki taşın arasında bir kenarda çömleğini tıkı tıkı tıkı tıkı ayağının altında iki büklüm oturarak yapmış bir kadın görüyorsanız, işte o bana gerçekten o müzelerde gördüğümüz kapların sahibi olan annelerimizden biri olduğunu gösteriyor. Şöyle ki, ne zaman ki bunu da Hindistan'da bir sanatçının konuşmasında duyup kendim, "Aa, evet gerçekten öyle" demiştim. Şöyle ki, ne zaman ki çark bulunur, çark elektrikli hale gelir, erkekler o çarkın üstüne çıkar ve o çarkta üretim yapmaya başlar. Bir kadın kendi başına günde ev ortamında bütün o evin işinin yanında o çömlekleri yaparken, işte atıyorum 20 tane yapabilecekken, bir erkek gelir tornasının başına oturur, orada işte 100 tane 200 tane şey çekebilir. Anlatabiliyor muyum? Asla kadınların o elektrikli çarkın üstüne çıkıp üretim yapmasına bir şekilde geleneksel ortamda izin vermez demeyeyim de uygun görünmez diyeyim. Hani böyle bir şey var ve bu garip bir şekilde bu geleneksel üretim yapan kapalı toplumların hepsinde aynen böyle devam ediyor. O bağlamda bunun kadınla ilişkisi bence tam özünde yatıyor. Ama işte işlemeler gibi çok sessiz kadınların diğer işleri yaparken yaptıkları bir yan katkı gibi bir şey kalıyor diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Bu da heyecanı başka bir konu. Doğru,
1: Evet.
0: şeylerde, müzelerde hep gördüğümüz şeyler, çanak çömlek diye anılan buluntular ve belki ilk sanatçılar yine kadın.
1: Belki de bilmiyoruz.
0: Değil
1: Ama
0: mi?
1: seziyorum ki öyle. Üretim
0: Evet.
1: yöntemine ve yapanları izlediğimde gerçekten o geleneksel şeyi, o tavrı sürdüren nadir noktalara baktığımızda öyle. Öyle gözüküyor.
0: Bir de bugüne doğru geldiğimizde sanatın çok geçmişini konuştuk, o mağaralarda bulunan buluntuları konuştuk. Burada seramikle ilgili tabii çağ da çok değişiyor. Hangi eğilimleri görüyorsunuz akademide? Daha avantgard eğilimlerde neleri görüyorsunuz? Merak ediyorum.
1: Ya seramik çok enteresan bir malzeme. Hem çok ciddi bir teknolojisi var, hem çok ciddi bir endüstri alanı, aynı zamanda bir sanat malzemesi. Dolayısıyla hani gelişme şeyleri birbirini çok etkiliyor. Ne demek istiyorum? Hani bugün endüstride karo üretiminde mesela kağıdın üstüne çıktı alıyormuş gibi karonun üzerine çıktı alacak kadar teknoloji inanılmaz bir boyuta ermiş durumda ve yapay zeka da bunu destekliyor daha da farklı şeylerle. Çok enteresan noktalara geldi. Ama sanatsal bağlamda Biraz önce birazcık o konuya girdik aslında. Üç boyutlu yazıcılar, bu yazıcıların ürettiği formlar, yani makinayla üretilebilen sanat eserleriyle ilgili şeyler çok ilgi çekiyor. Onun dışında geleneksel referansları olan ve bugünle ilişkisi kavramsal anlamda kurulabilen çağdaş işler çok öne çıkıyor diyebilirim. Böyle diyeyim.
0: Aslında daha hibrit işler
1: Aynen.
0: öne çıkıyor.
1: Evet.
0: Çok sorun var, ondan dolayı hızlı hızlı soruyorum. Süremiz de daralıyor ama siz istediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Bir de
1: Tabii.
0: ben sizin eserlerinizde dili de görüyorum, yazıyı da görüyorum. Sizin sanatınızın ve sizin edebiyat ve şiirle ilişkinizi sormak istiyorum.
1: Ben okumayı seviyorum ama hiçbir zaman hani yazma konusunda öyle bir iddiam yok. Sadece kendimi tariflemede ya da hani dedim ya bu iyileşmeye bağlayabilirim bu noktada şeyi. Hani sanat insanı iyileştirebilir mi noktasında. Bunu tam bilmiyorum ama sanatın böyle insanın acısıyla baş başa kalabileceği güvenli bir alan olduğuna inanıyorum ben. Ve o alanı inşa ederken de yazı çizi benim çok kullanmak istediğim bir eleman olarak seramiklerim içine sızıyor. Ve bunu yaparken de her türlü yolu mübah bulup o yazıyı bazen elimle bazen bir çıkartma bilgisayarda hazırlayıp çıktısını alıp çıkartma dekora çevirip onu tekrar bir porselen üzerine aktarıp yani türlü yollarını bularak yazıyı aktarmaya çalışıyorum. Çünkü burada yapmaya çalıştığım şey çok nasıl diyeyim hissettiğim fark ettiğim duyguyu kendimde fark ettiğim duyguyu ve kaçmadan onunla yüzleşip gerçekten ona bir ifade bulmaya çalışırken, ona dile getirmeye çalışırken elbette yazı ve ona bir biçim aramakla şekilleniyor. Dolayısıyla hani bu biraz Ankara'daki sergide de şiirlerin diyenler oldu. Hiç onları şiir gibi düşünmüyorum. Hiç edebiyata bu kadar yaslandığını düşünmüyorum. Hiçbir zaman hatta böyle bir şimdi siz de söyleyince şaşırıyorum. Öyle mi? Çok ciddi ve iddialı geliyor bana. Ben öyle bulmuyorum. Ben onu ciddi bir böyle kendini nasıl diyeyim rahatlatma, boşluğa çıkartma, böyle bir içindeki duygu dışarı atma gibi bir yol olarak kullanıyorum. Ve işte o tam o noktada bu yaptığım şey bana ne yapıyor noktasında bana iyi geliyor. Hani ben sadece öyle bir noktasındayım. Bunlar sizin yorumlarınız olabilir. Yani onun şiire yakındır değildir. Hani hiç öyle bir iddiam yok. Sadece o kadar iddialı duygularım var diyeyim. Hani onu aktarmak istediğim böyle içim taşan, içimden taşan ve onu böyle anlatacak bir yol alan. O noktada da hani benim en büyük yardımcım o yazılar oluyor demem daha doğru.
0: Aslında sanat ve iyileşme bağlamında da bu ifade ediş size iyi geliyor olarak
1: Evet,
0: anlıyorum. Doğru
1: aynen
0: mudur?
1: öyle, aynen öyle. Yani onu oraya yazmak, onu bir şekilde oraya koymuş olmak sanki hani içini boşaltmak, bir rahatlamak gibi hissediyorum. Evet.
0: Aslında hem de bir tamamlanma duygusu diye
1: Evet.
0: düşünüyorum. Hani bizim programımız psikanaliz değil ama iyileşmeye buradan gelebiliriz diye düşünüyorum. Ve bizi buluşturan yeri konuşalım biraz. Dibeklihan'daki
1: Evet.
0: o sergiyi, biz sergiyi ziyaret edenlerden birkaçıydık ama siz sergide işi olan sanatçıydınız. Sizin için Dibeklihan nasıl oldu? Serginin açılışını gördük. Sizdeki duygularını merak ediyorum. Dibeklihan da bizi storiesini almış, paylaşmış. Onlara da
1: Sağ
0: selam
1: olsunlar.
0: gönderelim Dibeklihan'la
1: Aynen.
0: Zehra'ya.
1: Zehra Mağluç Beyazgül'ün. Zibekli Hanım benim çok sevdiğim bir yer. Bodrum'da böyle ortamı bana çok iyi gelen bir yer. Bu oradaki ikinci sergim. Hem orada olmayı çok seviyorum hem oradaki oranın o misafirperverliğini de çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bana gösterdikleri ilgi. Çok teşekkür ediyorum bunun için de her birine ayrı ayrı. Bu Kıyıda Gölgeler ve Günlükler serisi ya da sergisi orası için böyle planladığım, o mekana göre kurguladığım bir sergi. Gerçi her sergimi öyle yapıyorum. Mekan için milim milim çalışıyorum.

0: Kendimde iyi bir şey aramaya çalıştım. İyi bir an. Çünkü çok kaygılı, çok stresli dönemlerden geçiyorum ve o kaygıyı yönetmek gerçekten çok zorluyor. Herkes gibi beni de çok zorluyor ve kendi yaş dönemime gelen herkeste de benzer kaygıların çok yükseldiğini çok farkındayım. Belki içinde bulunduğumuz dönemden, belki de artık yaşımız gereği sorumluluklarımızın getirdiği şeylerden. Ve kendi içimde şöyle bir şey aradım ve hikaye de öyle başladı. Ben hiç kaygısız bir şey yaşadım mı, bir dönem hayatımda öyle bir dönem yaşadım mı? Ve geriye şöyle bir şey kaldı bu sorumun cevabında. Aslında kıyıda annemle babamla işte çocukken denizde ailecek olduğumuz bir görüntü. Yani bu böyle denizle karanın birleştiği yer değil de oradaki bir an ve onun bende oluşması da babamın aslında bizi kıyıdayken çektiği ve çoğu silüet gibi gözüken böyle kapkara olduğumuz fotoğraflarla böyle o bilincimde kalmış şeyler uyandı. Ve dolayısıyla mekanın içerisindeki o ara ara çıkan çocuk rölyefleri ve heykelleri, gölgelerden oluşan şeyler aslında o kaygısız, henüz kimseye hiçbir şey olmamış, herkesin çok mutlu olduğu, garip o ev duygusuna duyduğum, hani denizle kıyı arasındaki o mutlu sınırı anlatıyor. Ve günlükler var. Günlüklerde işte bu boşalma dediğim, biraz önce o yoğun duygu durumunu en çok anlatmayı denemeye niyet ettiğim Ankara sergisine ilk denedim. Çünkü çok fazla ressamla iç içe yaşıyorum ve hepsi çok güzel günlük tutuyorlar ve bayılıyorum o renkli günlüklerine ve böyle birkaç takip etmeyi sevdiğim sanatçı da var. Bu sanatçıların bu işi bu kadar kolay yapıyor olmasını kıskanıyor olmamın sebebi bunu kendi malzememle yapmamın yolunun çok uzun ve o kadar spontan olmaması. Ne demek istiyorum? Yani bir kağıt kalem alıp böyle tıp tıp tıp dökülmek. Yani bu zaten benim her gün yaptığım şey ama o değil. Hani bunu gerçekten kendi malzemenle denemek. Hani bir ressamın deftere ya da kağıda yaptığında aynı şey oluyor ama ben yaptığımda olamıyor ya tam o noktada. Günlük tabakları alıp onların üzerine günlükler yazmaya başladım ve bu sergide çok fazla örneği var. O günlük tabaklar aslında hani benim kendi iç döküntülerim ama hani çok kişinin kendinden çok an, çok böyle ah evet bende de öyle falan gibi duygular bulabileceği. Hem böyle çıkartmadaki hem altın çok farklı. Defalarca fırına sokup sokup çıkarttım. Olmadı başka şey denediğim böyle enteresan bir nasıl diyeyim malzemeyle yoğun iletişim haline kurduğum parçalarda oluşuyor. Bir de tabii asamblajlarım var. Sizin de biraz önce söylediğiniz o şiirler diye tarif ettiğiniz. Monolog serisiyle başladığım böyle iç dökümleri kendime anlattığım benden bir fısıltının böyle gelip parladığı ama onunla beraber bir zemin oluştuğu parçalar. Böyle geçmişle bugün arasında bir nasıl diyeyim iyileşme anı kurmaya çalıştığım bir böyle kendimi iyi etmeye çalıştığım bir sergi kurguladım bir.
1: Sergi bize de iyi geldi, onu söyleyebilirim Elif Hanım. Bana o salonda dolaşmak çok iyi geldi. Bol bol da fotoğraf çektim
0: Teşekkürler.
1: işlerle ilgili. O iyilik duygusunu ve iyi gelme duygusunu, iyileşme duygusunu o sergiyi gezenlerde de hissettirebildiniz. Aslında sergilerin çoğunda hep ben şey diye bakarım, hangi duyguyu alıp gidiyorum. Ben iki sözcükle ifade edebilirim. İyileşme ve ilham duygusunu alıp çıktım ben oradan.
0: Ne güzel.
1: Benim cebimdeki iki duygu buydu. Ve oradaki sergideki bu iki duygu da bu programa bizi
0: Vesile.
1: getirdi, buluşturdu Elif Hanım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür
1: 21
0: ederim.
1: Ağustos 2026'da dolu dolu bir program oldu. Bizim için ve dinleyenler için de çok farklı bir program olduğunu eminim. Bu programdan sonra sizi muhakkak iyi tanıyanlar, eserlerinizi takip edenler vardır. Ama takip edememiş olanlar da Elif Ağatekin'i artık can kulağıyla ve gözler açık takip edeceklerini düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için de özel bir programdı. Benim de bugün doğum günümdü.
0: Evet, doğumunuz kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Böyle iyileşme temalı bir program yapmak.

0: bana da doğum günümde çok iyi geldi. Ve yine tabii biz sizlere güzel hafta sonları dilerken yine Andrea'nın bir seçtiği parçayla bitireceğiz. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım. Andrea'ya çok teşekkürler şarkılar için ve bizi dinleyen herkese güzel hafta sonları.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi hafta sonları.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Sayın dinleyiciler, Önce Sağlık isimli programda bu hafta 21 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
10: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Ben Hasan Ateş.
1: Ben Fatma Genç.
0: Sevgili Fatma, uzaktan bağlanıyorsun. Hoş geldin ve teknik masada sevgili Andre var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün heyecanlıyız çünkü Kopuk Bağlar'ın 100. programı ve bu nedenle de Apaçık Radyo ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimize, destekçilerimize, herkese çok ama çok teşekkürler. Dilerim daha fazla yüzlerde buluşuruz. Diyorum Fatma, söylemek istediğin. Çok heyecanlandım ama.
1: Evet, ben de heyecanlıyım gerçekten. Çünkü 100 programı göreceğimizi hiç hayal etmiyordum. Bu kadar nesneyle çevrili olduğumuzu biliyorduk ama sürekli artarak şunu da konuşsak, bunu da konuşsak diye bir baktık 100'e gelmişiz aslında. Ve daha aslında çok konuşacak nesnemiz de var. Umarım daha uzun soluklu olur ve ben de Apaçık Radyo ailesine teşekkür ederim. Bize böyle bir alan açtıkları için de. Gerçekten önemli tabii aslında gündelik ve sıradan görünen şeylerin, nesnelerin ve metaların aslında hayatımızda ne kadar belirleyici olduğunu da birlikte keşfettik de bir yandan. O anlamda da çok özel bir program. Çünkü sadece bildiğimiz yerlerden değil, bilmediğimiz yerlerden de hareket ettik. Bugün de aslında çok ilginç bir nesneyi konuşacağız. Ben bütün nesnelere ilginç diyorum. Karpuzu da bunun dışında bırakamazdım tabii ki. Şimdi karpuz aslında Brodel yüksek uygarlık bitkileri diye sayıyor ya. Karpuz da aslında bütün dünyaca bilinen bir tarih bitkisi diyebiliriz ona da. Tabii İlhan Berk'in Şifalı Otlar kitabında karpuza dair yine çok güzel tanımlamalar var. İlhan Berk sık sık nesnelerde başvurduğumuz bir isim zaten. O mesela şöyle söyler, işte çölde tam 6 hafta süreyle karpuz yiyerek susuzluğunuzu köreltebilirsiniz. Bu da karpuza bizim bir sarnıç gözüyle bakmamızı sağlar der. Bir de der ki karpuz kabuğu çok parlaktır. Sonra da biraz güneş yanığı ve damarlıdır der. Tam da ben de aslında buradan başlayarak sana karpuzun tarihi nedir diye sormuş olayım Hasan.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün evet biraz edebiyat yoğun bir programda yapmak istiyoruz. Belki bu sıcak yaz günlerinden sonra bizi serinleten bir şey konuştuğumuz için. Evet, ilginç dediğin için ben de bu sözcüğü çok kullanıyorum. Evet, gerçekten ilginç bir nesne. Yaklaşık 5000 yıl önce Mısır'da ilk defa hasat edildiği kabul ediliyor. İlginç bilgiler olması bakımından. Başlangıçta gezginler karpuzları matara biçiminde kullanmışlar. Bu da karpuza ait ilginç bilgilerden bir tanesi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1796'da yayınlanan bir yemek kitabında karpuz kabuğu turşusu tarifi bulunuyor. Bu da karpuza ait ilginç bir bilgi. Yine Rekorlar kitabında 159 kilogram ağırlığında bir karpuz var gibi gibi. İşte dünyada genelde 96 ülkede 1200'den fazla karpuz çeşidi yetiştiriliyor. Çin birinci sırada, Amerika 7. sırada yer alıyor vesaire. Bu açıdan son derece ilginç bir bitkiden bahsediyoruz bugün. Dilersen çok kısa olarak tarihinden bahsedeyim. Yani bu sıcak günlerde bir soğuk diyeyim, karpuzla genelde ferahlıyoruz. O açıdan susuzluğu gidermesi yanı sıra vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlığa yararlı başka bitkisel besin öğeleri de içeriyor. Bu açıdan son derece yararlı bir bitkiden bahsediyoruz. Kabakgiller ailesinden bir bitki aslında. Başlangıçta sebze ama zaman içerisinde meyve olarak tüketilecektir. Salatalık kabak, bal kabağı ve kabungiller ile yakın bir bağı olan bir bitkiden bahsediyoruz. Söylediğim gibi başlangıçta daha ziyade sebze ve acı olarak kabul ediliyor. Zaman içerisinde bir meyve ve tada dönüşecektir. Adına uygun biçimde karpuzun %92'si sudan oluşuyor. İlk olarak bir su kaynağı olarak kullanılıyor. Kuraklığa dayanıklı ve sert yapısı nedeniyle de işte başlangıçta Güney Afrika'da yetiştirildiği varsayılıyor. Bu bilgiler çok teyitli değil. O açıdan biraz tartışmalı ama böyle bir bilgi de var. Kalahari çölünden yerli halklar tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. Günümüzde karpuzdan farklı olarak bu yabani türün meyve eti oldukça acı. Az önce de ifade edildiğim gibi yani geçmişte oldukça acı olan bir bitkiden bahsediyoruz. Bölgede yaşayan insanlar bitkinin su içeriğinden yararlanmalarını yanı sıra tohumlarını kavurarak bir besin kaynağı olarak kullanılıyorlar ilk elden. Zaman içerisinde özellikle Mısır'da ıslah edilecektir karpuzun kendisi. 4000 yıldan daha eski Mısır mezarlarında karpuz çekirdekleri ve karpuzu betimleyen resimler bulunuyor. Mezar resimlerinde de oval biçimli karpuzların görülmesi var. Yabani ve kurak türün eski dönemlerdeki bitki yetiştiricileri tarafından ıslah edildiğini gösteren bir şey. Mısır'dan sonra daha geniş bir coğrafyaya yayılacaktır. Örneğin Kitab-ı Mukaddes'te çölde sayım bölümündeki bir bölümde İsrailoğullarının Mısır'dan ayrıldıktan sonra özlem duydukları yiyecekler arasında karpuzdan da bahsedilecektir. Yani Musevi, pardon, Yahudi hukukuna ait eski metinlerde de karpuz onda biri vergi olarak ayrılması ve rahiplerle yoksullara dağıtılması gereken ürünlerden biri olarak bahsediliyor. Buradan Yunan ve Roma coğrafyasına geçersek özellikle tıbbi özellikleri ön plana çıkmaya başlıyor. Hipokrat ve Dioskorides gibi tanınmış Yunan hekimleri karpuzun iyileştirici özelliklerinden bahsediyorlar ve bunu övüyorlar. Özellikle onun idrar sökücü olarak ve sıcak çarpması yaşayan çocuklarda, insanlarda tedavi amacıyla kullanılmasından bahsediyorlar. Sıcak çarpması tabii ki o dönem açısından önemli. Ya da başlangıçta hani bugünkü tıbbi anlamıyla tedavileri olmadığı için insanlar yani çocuklara özellikle çocukların başına ıslak ve soğuk karpuz kabukları yerleştiriliyor güneş çarpmalarına karşı. Roma doğa bilimci yaşlı Plinius ise 1. yüzyıldan yayınlanan Doğa Tarihi adlı eserinde karpuzu serinletici bir yiyecek olarak tanımlıyor ve botanik ve tıp dahil çok sayıda ansiklopedide yer alıyor. İşte akabinde 7. yüzyılda Hindistan'da yetiştiriliyor. 10. yüzyılda Çin'e ulaşmayı başarıyor. Mağribiler karpuzu 13. yüzyıldan itibaren İber Yarımadası'na taşıyorlar. Buradan da Güney Avrupa'ya yayılacaktır ve 17. yüzyıla gelindiği de Avrupa'nın pek çok bölgesinde yetiştiriliyor. Amerika'ya geçişi de Avrupa ve Afrika kökenli olduğu kabul ediliyor. Yeni dünyaya taşınması özellikle sömürgelerin yanı sıra Afrika'da yürütülen köle ticareti aracılığıyla buraya taşındığı kabul ediliyor. İşte Florida'da 1629'da da karpuz yetiştirmeye başlanıyor. Örneğin Thomas Jefferson'ın kendi arazisinde karpuz yetiştirdiği varsayılıyor. Karpuzun ıslah edilmesi 20. yüzyıla ait bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle en azından daha o modern biçimdeki ıslahı 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarım Bakanlığı Güney Carolina'daki Charleston kentinin tesisinde bir karpuz ıslah projesini destekliyor. Burada da Charleston Grey adı verilen bir karpuz türü yetiştiriliyor. Bu yüksek verimi, hastalıklara dayanıklılığı ve sofratik kalitesi sayesinde işte hala yaygın biçimde kullanılan bir tür olarak kabul ediliyor. Karpuzun ıslahına baktığımızda yani çekirdeksiz karpuz dediğimiz karpuz aslında 4 kromozom takımına sahip bir tetraploid ile 2 kromozom takımına sahip bir diploid karpuzunun çaprazlanmasından elde edilen 3 kromozomlu bir triploid bir bitki olarak adlandırılıyor. Triploidler büyük ölçüde kısır olarak olduğu varsayılıyor ve çok nadiren canlı üreme hücreleri meydana getiriyorlar. Dolayısıyla çekirdekten yetiştirmelerine rağmen karpuzlar çekirdeksiz oluşmaz. Bununla birlikte meyvenin gelişmesi için işte tozlaşması gerekiyor. Çekirdeksiz çeşitlerinin arasında tozlaşmayı sağlayacak başka karpuz çeşitleri de eklenmiş oluyor. Bu böylelikle elde edilmiş oluyor. Ve tabii bunun yanında bir dizi farklı karpuz biçimi de var. Aslında örneğin işte görsel çeşitlikler sağlayan sarı, turuncu, beyaz karpuz türleri de görülmüş oluyor. Temel olarak bir karpuza baktığımızda o güneşli, su tutma kapasitesi yüksek, işte drenajı yeterli topraklarda tercih ediliyor. Hafif asitli, pH değeri 5,8 ile işte 6,5 arasında olduğu varsayılan toprakların ideal topraklar olduğu kabul ediyor yetiştirmek için. O 15 ile 18 santigrat derece arasında sıcaklığın olması gerekiyor. Düzenli bir su kaynağına ihtiyaç var bu anlamıyla bıkıldığında ve özellikle meyvelerin olgunlaşırken aşırı nem karpuzların çatlamasına ve şeker oranlarının azalmasına yol açıyor. Belki de karpuzla ilgili temel bilgilerimiz bunlar olduğu varsayılabilir sevgili Fatma. Evet Fatma. Sanırım bağlantısı koptu. Ben devam edeyim. Buradan edebiyata geçmek istiyorum. Vaktim var. Çok güzel bir yazı vardı Feza Kürkçüoğlu'nun 2021 yılında T24'te yayınlanan bir yazısı var. Bu yazıdan çok yararlanacağım. O nedenle size de bu yazıyı öneriyorum. Çok güzel bir başlığı var. Karpuza güzelleme pek esrarengiz, pek gizli, pek hafif, pek canlı bir kokusu vardır ki diye. Refik Halit Karay'ın bir metninden alınmış olan bir başlık bu. Refik Halit Karay karpuza ilişkin olarak Bir Avuç Saçma adlı metninde şöyle diyor. Karpuz merkezi arzdan bize gönderilen bir hediye kutusu. Açınca küremizin ateşin bağrının soğumuş bir manzaracığı ile karşılaşırız. İçinde ateşin rengi hala var. Fakat alevler ne tatlı bir su kesilmiş. Son derece ilginç bir betimleme. Yine Miri Işır'ın Osmanlı Mutfak İmparatorluğu kitabından karpuzun kökenine ilişkin bilgiler var. Bunu da aktarayım size. Karpuz Osmanlı topraklarına Avrupa'dan Osmanlı topraklarından Avrupa'ya geçiyor. Dolayısıyla İngilizce'de Türk kabağı, Türk hıyarı olarak adlandırılıyor. Almanca'da hem karpuz anlamına gelen arbuse hem de karpuzgiller anlamına gelen kürbis kelimeleri Türkçe karpuzdan türediği varsayılıyor. Yine bahsettiğim gibi Güney Afrika'dan, Mısır ve Roma'dan yerkürenin tamamına yayıldığı varsayılıyor. Kökenler çeşitli rivayetlerde böyle ilerliyor. Karpuzun çok farklı çeşidi var tabii Türkiye'de bakıldığında. Örneğin işte Tekirdağ karpuzu var. Boz renkte, ince kabuklu, kırmızı etli, sulu ve tatlı. Ufak bir karpuz o budur bu karpuz. Yeni Dünya karpuzu var. Bu daha ziyade gevrek, çok tatlı bir karpuz olup Bursa ve yöresinde yetişiyor. Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır ve çevresine yetişen siyah çekirdekli, kalın kabuklu, genellikle 30-40 kilo ağırlığında oldukça hacimli büyük bir karpuz türü olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla alacalı karpuz, kabukları yeşil, koyu yeşil lekeli olan karpuzlardır. Bunlar çekirdekli, siyah, sulu, tatlı bir karpuz çeşididir ve içi pembemsi bir rengi vardır. Bunlar da Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Çorlu'da yetişir ve tabii ki Çukurova bölgesinde, Adana ve çevresinde yetişen Adana karpuzu ülkemizde sanırım ilk yetişen karpuzlardan da biridir. Buradan
1: evet, Hasan.
0: Evet.
1: Devam, araya gireyim mi diye düşündüm çünkü programın yarısını tamamladık aslında. Tam da böyle karpuzun işte o kuraklığa dayanıklı bir su deposu olarak kullanılması halinden aslında nasıl bir biçim geçirdiğini, nasıl bir hale dönüştüğünü ve nasıl bir tarım ürünü haline geldiğini aslında muazzam anlattın. Ben de aslında bu programın geri kalan yarısında tabii ekleyeceklerini de kesmiş olmamakla birlikte biraz hani hem edebiyattaki karşılığı hem de bir direniş sembolü olarak da anlamı var ya, biraz onu da sormak istedim.
0: Evet, teşekkür ederim. Burada birkaç edebiyatla ilgili şey söyleyip oradan belki, yani tabii çocukluğumuzda da, yani ben Mersin'de çocukluğum geçtiği için sokaklarda seyyar satıcılar karpuz satarlardı. Dolayısıyla yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e karpuzu düşündüğümüzde karpuz kavuğun hep sokağa ait bir şeydir. Bir yani yüksek sesle karpuz diye bağıran insanların sattığı bir şeyden bahsediyoruz. Mahallelerde seyyar satıcılar eliyle hanelere ulaşan bir şey. Reşat Ekrat Kurçu'dan, İstanbul Ansiklopedisi'nden bu bilgiler çok yoğun biçimde var. Örneğin şöyle anlatıyor. Sokakta karpuz diye bağıran insanlar, inim inim inleten karpuzlar heybetli, uzun boylu, adalı vücutlu, kır yahut bembeyaz sakallı adamlardı. Bu karpuz diye bağıran insanları ifade ediyor. Sırtlarında kocaman bir küfe taşırlardı. Küfeyi adam akıllı doldururlar, karpuzlar düşmesin diye iplerle üstünden atlamalar yapar, örme keserler gibi bir vaziyet verirlerdi. Yalnız İstanbul mahallelerinde dolaşmazlar. Beyoğlu taraflarından da çıkarlar. Şişli'ye, Osmanbey'e, Nişantaşı'na uzanırlar. Zaman zaman vapuru atlayıp adalara, Haydarpaşa banyosuna uğradığı köylere kadar giderlerdi. Boğaz'ın Rumeli kıyısında yaya dolaşan seyyar kavuncular ve karpuzcular da vardı diyor. Bu karpuza ilişkin gerçekten ilginç bilgiler. Tabii ki karpuz deyince en çok belki vurgulanan şeylerden bir tanesi karpuz sergileri olacaktır. O da meydanlarda, sokak başlarında, yol kenarlarında kurulan sergiler olacaktır. Bu sergiler önemli çünkü birazdan bahsedeceğim. Mine Urgan'ın Nazım Hikmet'e dair anlattığı bir anekdot da vardır. Ve tabii ki Anadolu'da bu ya da İstanbul'da karpuz dağları, karpuz tepeleri ve kesilmiş karpuzdan dilimlenmiş birer parçanın bu karpuz tepelerinin üzerine konulmasıyla hepimizi oraya davet eden bir şey vardır, görüntü vardır hepimizin hayatında. Sait Faik'in Sarnıç adlı kitabında yine çok ilginç birkaç satır var. Belki buna çok kısacık değinebilirim. Bir karpuz sergisi yeri açmaktan, hayalinden bahsediyor. Bir adım ötemizde kaynayan yaza karşı gölgenin ve bir orta zaman rutubetinin içinde gömülüp karpuz sergisinin projelerini yaptık. Tekirdağ karpuzlarını en arkaya dizeceğiz. Sağlamcı ve pazarlık yapmayan müşterilere onlardan. Sonra öne kocaman siyah karpuzlardan koyacağız. Bunlar kalın kabuklu ve daima kırmızı çıkarlar. Fakat çabucak kof cevizlere dönerler. Vodina kavunları en iyi cinstir. Kokuları dışında değil, içindedir. Bu çeşit üzerleri, çentikleri, kokuları koyunlar, kavunlar yumuşayı verirler. İzili verirler. Onları çabuk sürmelidir. Ne bağısına olursa olsun onları elden çıkarmalıdır. Birdenbire hararetlenir diye böyle devam ediyor. Bir çırak bulup işleri de çırağa vermekten bahsediyor. Dolayısıyla
1: ben de araya bir şey ekleyeyim mi?
0: Lütfen.
1: Sevgili Hasan, sen böyle güzel örnekler verince sevgili Didem de hatırlattı aslında. Yaşar Kemal'in de hem röportajlarında hem de bir öyküsü var aslında kavun ve karpuz hakkında. Diyarbakır'ı anlatırken Yaşar Kemal şey der, Diyarbakır akrepler şehri, gül şehri karpuz şehri der ve bu şehri sevmemek mümkün değil der. İnsan birden irkilir işte, bu şehri sevmemek emek ister, ter ister diye söyler. Bir de Kavun ve Karpuz adlı öyküsü de çok ilginçtir aslında. O da yine işte kavun karpuz tarlasında sürekli nöbet tutan Murat'ın hikayesini ve onların çocuklarının hikayesini anlatır. Yer Çukurova'dır yine ve aslında Çukurova insanının açlık, pislik ve hastalık ve sefalet koşulları içerisine verdiği yaşam mücadelesini anlatır karpuz üzerinden.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Bu tabii yani 1920'ler, 30'lar, 40'lar böyle Haziran ile Eylül ayları arasında gazetelerde bolca kavun karpuz haberi vardır. Ve tabii ki her zaman haberler olumlu değildir. Bazen de olumsuzdur. Örneğin 1929 tarihli Akrem gazetesinde şöyle bir haber var. Tarlalarda çürüyen karpuzlar. Kıtlık bir felakettir. Bolluk da bela oluyor diye bir haber var. Bu Trakya'daki yetiştirilen karpuzların İstanbul'a ulaştırılamaması nedeniyle tarladan çürümesinden bahsediliyor. Bu da son derece ilginç bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Keza karpuzla rekabetler var. Örneğin 1932'de Diyarbakır karpuzuna karşı Muş karpuzu öne çıkarılıyor. Bu da ilginç haberlerden bir tanesi. Az önce bahsettim, Nazım Hikmet de bu karpuz meselesine iki yazısıyla katılıyor. Önce 1931 tarihli Yeni Gün gazetesinde yazıyor. Burada karpuzdan bahsederken Nazım karpuzun kabuklarının yarattığı görüntüden, kokudan ve yarattığı sineklerden olumsuz örnekler olarak bahsediyor. Yine 1935 tarihli Akşam gazetesinde de Orhan Selim adıyla yazıyor. Üzüm ve karpuz üzerine bir yazı kaleme alıyor. Bir Tekirdağ karpuzunun serinliğindeki tadı ne ise bir dondurma bardağında ne de buzlu bir şerbette bulabilirsiniz diye böyle bitirdiği bir yazısı var. Burada son olarak belki Mine Urgan'ın Nazım'a ilişkin anısından bahsedeyim. Öyle bitireyim. Sonra da zamanımız daraldığı için karpuzun sembolik anlamına dair bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyor ki Mine Urgan, Nazım'ı ilk gördüğümde 12 yaşındaydım. Kadıköy'de bir dost evinde akşam yemeğinden sonra Celili'nin oğlu buralarda bir yerde karpuz sergisi açmış. Gidip şuna bakalım dedi annem. O sırada Şefika'nın gözünde bir gencecik şair henüz Nazım Hikmet değil. Arkadaşı Celili Hanım'ın oğluydu sadece. Bense pek bilmiyordum kim olduğunu. Geceliğin karpuz sergisine gittik. Nazım karpuzla kavun yığınları arasında yerdeki samanlara uzanmış eli şakağında yatıyordu. Bu da son derece ilginç bir bilgi. Son olarak belki karpuzun sembolik anlamından bahsedip
1: Evet,
0: bitirelim.
1: ben de oraya girmeden önce sen Mark Twain'in de çok güzel bir sözü var aslında. Sanki karpuza güzelleme yapıyor. İşte karpuz bu dünyanın nimetlerinin başında gelir. Tanrı'nın lütfuyla yeryüzündeki bütün meyvelerin kralıdır. İnsan onun tadına vardığında meleklerin ne yediğini anlar diyor. Belki tam da buradan karpuzun o işte meleklerin ne yediğini anladığımız karpuzun o sembolik anlamını, bir direniş sembolüne nasıl dönüştüğünü dinleyelim senden.
0: Evet, karpuz değil mi Filistin bayrağıyla aynı renkleri taşıyor. Yani kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah taşıdığı için aynı zamanda bir direniş ve kimliğin sembolü haline de geliyor. 1967'deki 6 gün savaşlarından sonra İsrail Batı Şeria ve Gazze'de Filistin bayrağının taşınmasını ve sergilenmesini yasaklıyor. Bu yasak 1993 yılına kadar devam edecek. Oslo Anlaşması ile beraber son bulacak. Ama bu süre zarfında daha ziyade Filistinler bayrak yerine aynı renkleri barındıran karpuz dilimini taşıyarak barışçıl gösterilerini sürdürmeye, direnişi sürdürmeye devam ediyorlar. Bu açıdan da bakıldığında karpuzun ya da bir meyvenin ya da bir nesnenin yalnızca kendisi olmadığına ilişkin de ilginç bir örnek olarak karşımıza çıkıyor ve Filistin halklarına da buradan selam göndermek istiyorum. Sevgili Fatma, dilersen müzikle bitirelim.
1: Evet, Filistin halkına ben de selam yollamak isterim. Gerçekten bir nesnenin ne kadar anlam taşıdığını, bazen pasif göründüğünü ama bazen de bir direniş nesnesi haline nasıl dönüştüğünü görmek için iyi bir örnek
0: Evet,
1: karpuz
0: yani
1: aynı
0: Filistin
1: zamanda.
0: halkı kendisine yönelik hem tecritleri hem politik ve iktisadi süreçleri ve dijital kısıtlamaları açmak için karpuz emojisini kullanmaya devam ediyor diyelim. Yıldız Tilbe'den karpuz getir yiyelim deyip bitirelim sevgili Fatma. Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça
1: Hoşça kalın.
0: kalın. Hoşça kalın lütfen.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
4: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal ve Leyla Kafadar'a teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimizle beraber ben Nilgün Bilgiç. Bugün sizlere 2011 yılı basımı Deutsche Grammophon plaklarından birini dinleteceğiz. İlk eserimiz Mozart'ın 1784 yılı sonlarında tamamladığı Köhel 459 sayılı Fa majör 19 numaralı piyano konçertosu. Eserin özellikle birinci ve ikinci bölümleri piyano ile üflemeliler arasında zengin diyaloglarla bezelidir. Bu bölümler hızla gelişerek dinleyiciye duygusal yakınlaşmalar hissettirir. Bavyera Radyosu Oda Orkestrası'nı Moca Erdman yönetiyor. Piyanoda Ellen Grimo'yu dinliyoruz.

Köhel 459 sayılı Fa majör 19 numaralı piyano konçertosunun ardından dinleyeceğimiz ikinci yapıt da yine bir Mozart piyano konçertosu. Besteci büyük çaplı konserler için yazdığı Köhel 488 sayılı La majör 23 numaralı piyano konçertosunu 2 Mart 1786 günü tamamlamıştır. Eser günümüzde de dünya sahnelerinde sıkça çalınan başyapıtlardan biri olmaya devam ediyor. Moca Erdman'ın yönettiği Bavyera Radyosu Oda Orkestrası'nı dinliyoruz. Piyanoda Fransız piyanist Hélène Grimaud yer alıyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Wolfgang Amadeus Mozart'ın 19 ve 23 numaralı piyano konçertolarını Fransız piyanist Alain Grimaud'un yorumuyla dinledik. Richard Feynman'ın bir sözüyle programımızı kapatmak istiyorum. Anlamak bir sanattır, ancak herkes sanatçı olamaz. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hazar Ongun ve Gül Batmanoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefilde daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı tabii ki bir Dolly Parton parçasıyla açtık. Nine to Five dinlediğimiz şarkı.
1: Evet, Dolly Parton'ın geçtiğimiz hafta içerisinde 80 yaşında kaybettik. Belki de şu anda hem tüm Amerika'yı hem dünyayı en çok birleştirebilen kişiydi diye düşünmek mümkün. Hayatıyla, yaptıklarıyla. O yüzden başta bir müzisyen ama aynı zamanda bir oyuncu olarak da unutulmaz performanslar bıraktı bize. Bir de çok iyi bir insandı diyebilir miyiz Melis?
0: Herkes öyle diyor. Bence biz de diyebiliriz. Zaten yaptıkları da bütün bu ününün ötesinde yani bizde bile biz küçükken 70'lerde 80'lerde yani bildiğimiz bir sesti. Ama onun ötesinde yaptığı yardımlar, destekler, kurduğu Amerika'da yoksul çocuklara kitap dağıtan, milyonlarca kitap dağıtan bir vakfı var mesela. İşte Covid zamanında aşı geliştirilmesine yaptığı dev bir bağış var. Bir sürü başka şeye desteği var. Hani herkesin sevdiği, hatta bir yandan da böyle Amerika'nın çok konservatif bir yerinden gelip çok dindar ve bunu saklamayan bir yerden gelmesi Amerika'daki hani daha konservatifleri de onu sevmeye sevmelerine yol açıyor. Ama bir yandan da işte yaptıkları, ettikleri özellikle de queer desteği konusunda daha progresif gruplarda zaten hayran. Hani birkaç sene önce zaten öyle bir yazı çıkmıştı New York Times'ta. Amerika'yı şu anda bu polarizasyonda birleştirebilecek tek kişi var, o da Dolly Parton diye.
1: Evet, çok haklısın. Ve de Dolly Parton'ın içine doğup içinden çıktığı fakirliği anlatmak gerçekten çok zor. Tennessee'nin dağlık bir bölgesinde, oldukça kırsal bir bölgede, tek odalı bir kulübede 12 çocuklu bir ailenin içine doğuyor. Gerçekten ama öyle böyle bir sefalet değil yaşadıklarım. Ve ailesinde lise mezunu olan ilk kişi, kardeşler arasında da tek lise mezunu bir taraftan. Özellikle Coat of Many Colors albümü ve özellikle o şarkı çocukluğunda hem çektikleri sefaleti anlatması açısından, okulda uğradıkları bir anlamda ayrımcılık vesaire, hani onları da çok güzel anlatıyor. 1980'lerden bir fotoğrafını gördüğümü hatırlıyorum. O çocukluk kulübesinin önünde çekilmiş, gerçekten hani bir oda. Here I Am, Dolly Parton Here I Am adlı bir belgesel var. Orada bütün hayat hikayesini ve sonrasında bir profesyonel olarak ortaya çıkışı, o sıfırdan başlayan ve kendi elleri ve emeğiyle tuğla tuğla inşa ettiği hayatını o kadar tatlı, o kadar naif ama aynı zamanda çok zekice ve ne kadar yoğun, emek yoğun bir şey yaptığını anlatıyor. İkonik olmuş tüm şarkıların arkasında yatan hikayeleri tek tek. O yüzden dinleyicilerimize ben özellikle Dolly'nin arkasından o bulabilirlerse o belgeseli izlemelerini tavsiye ediyorum. Onun da katkıları var. Onun hakkında herkes konuşuyor zaten. Öyle biri arkasından da çok fazla onunla ilgili dileklerini iletenler oldu, anılarını anlatanlar. 9'dan 5'e ise 1980 yılından bir film. Ben ilk izlediğimde çok eğlendiğimi hatırlıyorum. Başrollerde Lily Tomlin ve Jane Fonda ile birlikte yer alıyordu. Bir taraftan hani kapitalist sisteme karşı bence ana akım sinemanın yaptığı en iyi eleştirilerden biri. İkincisi de
0: Ve çok da
1: cinsiyetçiliğe yönelik.
0: evet.
1: Yani cinsiyetçiliğe yönelik de müthiş eleştirel bir filmdi.
0: Yani daha Me Too'lara falan seneler varken iş yerindeki ayrımcılık, taciz ve bunu son derece eğlenceli bir şekilde yapan ve güzel müziklerle yapan ben de çok eğlendiğimi hatırlıyorum ve tekrar seyretmek istiyorum bugünlerde. 9'dan 5'e, 9 to 5 zaten çaldığımız parça da onun parçasıydı. Oscar adayı da olmuş o sene. Film senesi olmayaymış, bir de Oscar'ı olacakmış. Ama sonra geçen sene Gene Herschelt insanlık ödülü verildi Dolly Parton'a bütün bu yaptığı servislerden, hizmetlerden dolayı. Başka filmleri de var. The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone, bu Sylvester Stallone'la ilginç bir ikili. Steel Magnolias, Çelik Manolyalar. Yani pek çok dizide işte konuk oyuncu vesaire olarak da yer alıyor. Kendi şovunu yapıyor senelerce. O yüzden hani o müzik kimliğini oyuncu olarak da bir şekilde kendini neredeyse canlandırarak pek çok ürün çıkarıyor ortaya. Evet, yani hakikaten epeydir arkasından en üzüldüğümüz kişi oldu. Bir süredir hastaydı, geçen sene çeşitli konserlerini iptal etmişti ama böyle ölmeyecek insanlardan gibi oldu.
1: Evet, daha az bilinen filmlerinden biri de Straight Talk'ta aslında bir radyo programcısını canlandırır. O yüzden bizimle de öyle bir bağlantısı var. Bu vesileyle onu da anmış olalım. O da 92 yapımı bir film. James Woods ve Griffin Dunne ve Michael Madsen'la başrollerini paylaştığı. Ya evet, dediğin gibi tam olarak hani ölmeyeceğini sandığımız, düşündüğümüz, dilediğimiz ve her bir şarkısı için sonsuz müteşekkir olduğumuz biri. Öbür tarafta hani yani hem müzik tarihine geçmiş o kadar çok hit parçası var ama bunlardan bir tanesi daha sinema tarihi açısından da önemli bir yere sahip. Şimdi biz de sinefil olarak Dolly'yi anarken onu çalmadan geçmemiz mümkün değildi.
0: Evet, orijinal Dolly versiyonuyla çalacağız. I Will Always Love You.

0: Dolly Parton'dan I Will Always Love You dinledik. Parton'ı geçtiğimiz hafta içerisinde 80 yaşında kaybetmiştik. I Will Always Love You ise kendisinin en büyük hitlerinden biri. Aslında 1973 yılında yazdığı bu şarkı hemen ardından 74'te Billboard'da country şarkıları listesinde birinci sıraya kadar yükselmişti. Daha sonra 1982'de The Best Little Whorehouse in Texas albümünde de yer aldıktan sonra filmin müzikleri albümünde tekrar listelere girmişti. Ancak 1992 yılındaki Whitney Houston'ın başrolünde yer aldığı The Bodyguard filmi için seslendirdiği versiyonuyla tüm dünya çapında bir global hite dönüştü. Ama ikisinin yorumlarının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Dolly Parton'ın hayatta onu ünlü eden ve bir anlamda iş ortağı da olan Porter Wagoner ki aynı adlı şovun da yapımcısıydı. Onun arkasından yazdığı bir şarkı aslında bu. Bir mentora veda şarkısı. Whitney Houston bağlamında bambaşka bir şeye dönüşüyordu o yorumla diyebiliriz.
1: Evet, o da bir ayrılık gerçi işte programı için artık fazla meşhur hale geliyor Dolly Parton ve ayrılıyor. Böyle bir daha dosttan ve dediğin gibi mentörden ayrılık öbüründe tam bir aşk acısı şarkısı haline geliyor. Üstelik tabii bu şarkıdan müthiş paralar kazanıyor sonrasında hakları nedeniyle. Zamanında Elvis Presley istemiş bu şarkıyı. Ama o söylerse haklarının da yarısını alacağı için Dolly Parton Elvis'i reddetmiş. Çok ya, da
0: bence
1: iyi iş
0: müthiş,
1: yapmış.
0: Müthiş bir evet. Yani ve Elvis'in en güçlü ve en popüler olduğu zaman diye düşünün.
1: Evet. O yüzden hani şey kafası da, ticari kafası da müthiş. Bir de çok sevdiğim bir lafı var. Bana aptal sarışın demelerine gocunmuyorum. Çünkü aptal olmadığımı biliyorum. Ayrıca sarışın olmadığımı da biliyorum.
0: Evet. O yüzden buradan hep beraber tekrar Dolly Parton'ı anmış olduk. Çok iyi bir insan kaybetti bu dünya diyebiliriz. Ama bu geçtiğimiz hafta içerisinde sinema dünyasının kayıpları sadece Dolly Parton'la sınırlı kalmadı. Bir ünlü yıldızı daha kaybettik. Çok bambaşka bir damardan.
1: Evet, o da 80 yaşındaydı. Tim Curry, İngiliz oyuncu, her ne kadar hayatını Amerika'da devam ediyorduysa da pek çok rolden biliyoruz ama herhalde artık en efsaneleşeni The Rocky Horror Picture Show'daki performansıydı. O da geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti üst üste Dolly Parton'la.
0: Evet, sinemanın yanı sıra televizyonda ve tiyatro sahnesinde de unutulmaz karakterlere can verdi yıllar içerisinde. Dediğin gibi Rocky Horror Picture Show'daki Dr. Frankenfurter olarak hepimizin hatırlayacak olması ayrı. Ben onu ilk kez aslında sinemada Annie filmiyle izlediğimi hatırladım bu arada filmografisine bakarken.
1: Evet, ben de ilk orada görmüş olmalıyım. Sinemada değil, video dönemiydi benim için.
0: Evet.
1: Videodan seyrettiğimi hatırlıyorum ama Annie'de de ve son derece farklı bir şekilde tabii Frankenfurter'dan.
0: İnanılmaz range'i olan yani çok farklı karakterlere girebilen bir oyuncuydu. Yani It'te o dünyanın en korkunç, korkutucu palyaçosunu da canlandırmıştı dizi versiyonunda.
1: Evet, pek çok insan için Pennywise olarak da hatırlanabilir Tim Curry. Bu şekilde
0: evet.
1: Hatırlamasak kabuslarımız açısından daha iyi olur herhalde.
0: Hatırladığım bir başka uyarlamada da yine televizyon için William Shakespeare'i de canlandırmıştı bir otobiyografik dizi uyarlamasında. Oliver Twist uyarlamasında izlediğimizi hatırlıyorum. Onun dışında Home Alone 2'yi de hatırlatmak lazım.
1: Evet, dediğin gibi pek çok farklı filmde, pek çok farklı rolde karşımıza çıkmıştı. Tim Curry'e de o zaman bir parçayla veda edelim. Tabii o zaman Rocky Horror Picture Show'a gitmemiz gerekiyor.
0: Ve oradan en unutulmaz
1: evet.
0: Performansı bence. Yani bütün filmin en önemli anlarından biri, en iyi giriş anlarından biri.
1: Sweet Transvestite diyoruz.
2: How'd you do, I? So you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: korku filmi de var bu hafta, ondan da kısaca bahsederiz. Ama daha detaylı bahsetmek istediğimiz iki film var. Bunlardan biri bu sene Berlin'de en iyi ilk film ödülünü almıştı. Berlin Perspectives bölümünde gösterilmişti. Chronicles from the Siege, Kuşatma Kayıtları. Abdullah Al-Hatib'in ilk yönetmenliği, kendisi Filistin asıllı, Suriye'de büyümüş bir sinemacı. Başrollerde Nadim Rimavi, Sajak Hilani ve Ahmet Kontar yer alıyorlar. Epey de gürültü koparmıştı
1: Bu,
0: Berlinale ödül
1: evet.
0: törenindeki konuşmasıyla.
1: Aslında bu ilk kurmaca filmi. Bundan önce yönettiği bir de belgesel vardı. Küçük Filistin, Bir Kuşatmanın Günlüğü diye. O da zannediyorum ülkemizde birkaç yerde gösterildi. Özel gösterim programı çerçevesinde depoda gösterildiğini hatırlıyorum. O da çok etkileyiciydi. İlk kurmacasında da benzer bir yoldan ilerliyor. Ve kuşatma altındaki bir şehirde hayatta kalmaya çalışan insanların öyküleri. Böyle vinyetler şeklinde çatısını kurmuş. Şeyi hatırlarsan ödül töreninde bayağı bir konuşması infial uyandırmıştı aslında. Sonrasında bir karıştırdı Berlin Film Festivali ve Kültür Bakanlığı ilişkilerini.
0: Evet, hatta bakanlardan biri töreni terk edip çıkmıştı. Ondan sonra festival yöneticisinin işte istifa edip etmemesi uzun süre tartışıldı, edildi. Hani söylediydi, sonuçta gayet düz, net. Zaten bizim de söylediğimiz bütün bu savaşta Almanya'nın da rolü ve nasıl destek veriyor olduğu bu yapılan soykırıma üzerine konuşmuştu haklı olarak. Evet, yani bu seneki Berlin zaten filmlerden çok neredeyse bu konuşmalarla ve onlara reaksiyonlarla hatırlanacak gibi görünüyor. Ama filmde anladığım kadarıyla yeşimini izleme fırsatı oldu. Bir ilk film olarak özellikle gayet başarılı.
1: Evet, yani net bir mekanı belirlemiyor. Biraz kurmaca bir küçük kasabada geçiyor gibi. Ama hani şu anki mevcut aslında Filistin'de devam etmekte olan kuşatma ve insanların hani ne kadar acımasızca o kuşatma altında hayatta kalmaya çalıştıklarını ve orada hayata dair, normal olmaya dair küçük anlara, hislere, durumlara tutunmaya çalıştıklarını bence çok güzel ortaya koyuyor. Bir de tabii Açık Radyo'nun eski dinleyicileri biliyorlar ama tekrar şeyi hatırlatmak istiyorum. Radyo ilk kurulduğunda 30 küsur yıl önce ben radyoda ilk başladığım program Bosna Günlüğü programıydı. Saraybosna'nın kuşatma altında olduğu dönemde hafta içi her gün Bosna Günlüğü programı çerçevesinde kuşatma altındaki bir şehre ulaşıp oradan sıradan insanların gündelik hayattaki hayatta kalma pratiklerini onlardan dinlemeye çalışıyorduk. O yüzden bu filmi izlemek biraz beni tetikledi diyebilirim izlerken. Hani filmin adıyla da başladım. Ve de nedense 30 küsur yıl önce o programı biz hazırlarken Cem Madra ile birlikte hazırlamaya başlamıştık. Şey diye düşünüyorduk. Yani oraya gitsek, sahaya gitsek, oradan görüntülerle bunları verebilsek insanlara daha çok ulaşırız ve bir şeyleri değiştirmek daha kolay olur. Sonra yıllar içerisinde çeşitli savaş sahalarından o görüntüler akmaya başladıkça bize baktık ki görüntülerin gelmesi de çok da bir şey değiştirmiyor. Biraz bu filmi izlerken tekrar o düşüncelere döndüm diyebilirim. O No Other Land belgeselini izlerken de bunu programda da seninle konuşmuştuk Melis. Sonra Mariupol belgeselinde de aynı
0: Mariupol
1: şeyleri.
0: özellikle, çünkü orada da çok temel şeylerinden biriydi, yani dünyaya göstermemiz lazım diye ve dünyanın hani kaç senedir izliyor olduğunu şu anda görüyoruz.
1: İzliyor ama görmüyor gibi de bir
0: Evet.
1: aslında şey yapmak istiyorum. Yani bir şey söylemek istiyorum. Çünkü hani
0: Görüyor
1: insanlar
0: yani, görmüyor değil, gayet görüyor ve bir şey yapmıyor.
1: o bir şey yapmama kararının arkasında ben gerçekten hani olayı tüm açıklığıyla idrak etmemeye ya da o reddedişin arkasındaki hani tabii psikoloji

0: ve duygusal ve de finansal bence.
1: Daha çok
0: Pek
1: finansal
0: çok
1: değil.
0: kriterlere bakmak gerekiyor ama insani olarak vicdani bir yerden hani bunu görmemek, buna gözümüzü kapamanın zor olması gerektiğini tabii düşünüyorum. O yüzden bunun da kolay bir film olduğunu söyleyemem. Kolay bir izleme deneyimi değil. Ama en azından bu kadarını borçluyuz diye düşünüyorum. Gözlerimizin önünde akıp giden, gerçekleşen bir soykırım karşısında bir tutum alacağız en azından kendi içimizde vicdani olarak. Bunu değerlendirmek açısından Kuşatma Kayıtları bence önemli bir film. Dediğin gibi bu haftada vizyona giren filmler arasında iki filmden bahsedeceğiz dedik. Öbür filmle de bağlantılı olarak düşünmeden edemiyorum. Şimdi onu konuşurken tekrar zihnim buraya sıçrayabilir arada.
1: Evet, öbür film ise tamamen kurmaca. The Dog Stars, Köpek ve Yıldızlar, Peter Heller'ın romanından uyarlanmış. Ridley Scott yönetmiş. Başrollerde Jacob Elordi, Josh Brolin, Margot Qualley, Guy Pearce yer alıyorlar. Bir post apokaliptik dünyada büyük bir virüs insanların çoğunu öldürmüş. Geri kalanlar ufak bölgelerde hayatta kalmaya çalışan gruplar var. Bir de iyice saldırganlaşmış, daha genç, belli ki hani bu virüs geldiği dönemde gençliğini geçirmiş olan ve işte bu hayatta kalanların elindeki kaynakları bir şekilde ele geçirmeye çalışan bir takım da gruplar var. Burada var olmaya çalışan Pig adlı bir karakterden başlıyoruz. Onun köpeğiyle başlıyoruz. Daha film
0: Jasper.
1: orada Jasper. Jasper filmin en güzel şeyi.
0: Evet, Higgy Jacob Elordi canlandırıyor. Aslında hani salgın öncesinde, virüs öncesinde tamirci olarak çalışıyor. Evli, hani kendi rutin hayatı içerisinde eşi, köpeği, mutlu mesut takılan bir genç adamken hani virüsün gelmesiyle beraber eşini kaybediyor, işte kaçmak zorunda kalıyor yaşadıkları şehirden ve bir şekilde yolu Bangley adlı askeri geçmiş olduğunu anladığımız çok sıkı bir askeri eğitimi olan ve hayatta kalma konusunda adeta uzman sayabileceğimiz bir karakterle yolları kesişiyor. Onu da Josh Brolin bence çok iyi canlandırıyor.
1: Evet.
0: O ikisinin kurduğu aslında küçük bir şey var, düzen var diyelim. O düzen arada Higgin o pırpırlı pırpır uçağıyla yakıt ya da diğer bir takım erzakları almak için ve keşif için yaptığı uçuşlar arasında geçiyor.
1: Evet, Colorado'da geçiyor genelde hikaye. Denver yakınlarında bir yerde yaşıyordu ama tamamını İtalya'da çekmişler. Bu arada filmin evet en güzel tarafı köpek ama manzaralar, lokasyonlar da çok güzel, onu da söyleyelim. İtalya'nın kuzeyinde Dolomitler'de çekilmiş. Ve bir noktada hani yollarını ayırıyorlar, başka bir baba kızla karşılaşıyor, onlarla bir takım maceralar yaşanıyor. Yani, hani bizi ne hayatta tutar üzerine düşünmeye çalışan ama hani sonuçta Ridley Scott filmi, arada da hadi biraz da aksiyon olsun bölümleri var. Çok lenti olmadan gidince hani Ridley Scott'un yapacağı en kötü şey bile belli bir seviyenin üstünde sonuçta, ama çok da heyecan yaratmamakta fayda var önden. Epeydir gördüğümüz en göze batan ürün yerleştirmeyi de barındırdığını söyleyelim. Hangi ürün olduğunu söylemeden, ama zaten fark edilmeyecek gibi değil. Bir de şeyi geçen hafta böyle bir, belki bu filmin tanıtımıyla alakalı da biraz daha pompalanmış olabilir ama Ridley Scott tekrar böyle bir haberlerdeydi. Quentin Tarantino onun işte Somali'de geçen Black Hawk Down'u tarihin en iyi filmlerinden biri olarak mı, işte bu yüzyılın en iyi filmi olarak mı ne tanımlamış. Ridley Scott da bu neyin kafasıysa ben de ondan istiyorum. Deli mi nedir? Nesi? Cevap çok haklı cevap. Yani gerçekçi bir yerde. Tüm bir film değil ama hani yani o kadar da değil. Kendisi de bunu savunuyor. O da böyle çok Ridley Scott bir hareket olarak, çok profesyonel. 88 yaşında bu arada. Hala 2 senede bir çok büyük bütçeli, çok büyük ölçekli filmler çıkarıyor. Dediğim gibi belli bir seviyenin üstünde çalışıyor. Bir sürü yapımcılık yaptığı film var. Oradan bayağı bir hayranlığım var kendisine. Filmlere her zaman çok sevmesek de.
0: Yani evet, o yüzden filmin ana fikri bizi hayata ne bağlar, bizi hayata ne bağlı tutar sorusu. Hani ilk konuştuğumuz film kuşatma kayıtları için bence çok daha anlamlı bir soru. Ve onun verdiği yanıt bence çok daha anlamlı bizim için. Çünkü Köpek ve Yıldızlar, The Dog Stars'la alakalı benim filmin sonuyla ilgili de ciddi bir sıkıntım var. Çünkü hani Higino uçağıyla çıktığı keşiflerden birinde mütemadiyen mola verdiği, uğradığı, bir takım erzak desteği yaptığı bir de dini bir topluluk var. Bir sürü çocukları olan Mormonlar gibi bir şey.
1: Ama Menonitler Mormon
0: Evet.
1: değiller. Filmde de
0: Ama
1: sürekli böyle bir espri var.
0: evet, ama yani günün sonunda hani kurtuluşun oralarda olabileceğine dair imaların beni birazcık
1: Yok,
0: rahatsız ettiğini
1: kurtuluş diğer
0: söylemem lazım.
1: insanlarda olarak bak istiyorum ben onu, ama evet, o diğer insanların Menonit olması, özellikle de birkaç sene önceki Women Talking filmindeki Menonit topluluğu düşününce çok hoş bir izlenim bırakmıyor.
0: Evet, yani kitabı okumadığım için romanın orijinalinde mi öyle geçiyor, uyarlamada mı böyle yapıldı, onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Ama hani bu kadar hani olumlu ve umutlu bir tonda bitirmeye çalışmasını biraz zorlama bulduğumu söylemem lazım.
1: Evet, filmin aslında belki en heyecan verici bölümü, kısa bir bölüm, çok fantastik bir kısmı var. Hiç de detaya girmeyelim, spoiler olmasın, ama
0: Ama
1: başka
0: Allison
1: alternatif hayatta kalan gruplar mı?
0: Jenny'ler var. Allison Jenny'nin adını analım isterim.
1: Evet.
0: Filmin diğer yan oyuncularından biri, o bölümde özellikle çok ikonik bir yeri var.
1: Evet, Ridley Scott sevenlere ve böyle biraz post apokaliptik hikayeleri sevenlere diyelim. Ve haftanın bir diğer filmi Coyote vs. Acme'ye geçelim. Coyote Acme'ye karşı. Bunu izleme şansımız olmadı ve sanırım maalesef sadece dublajlı giriyor. Çünkü basın gösterimi de dublajlı yapıldı. Bunu çok merak ediyorum. Dave Green yönetmiş. Başrollerde Will Forte aslında en başrolde. John Cena bir de kötü adamımız. Ve tabii Wile E. Coyote var başrollerde. Çünkü bu animasyonla oyuncuları birleştiren bir film. Ve yeni, senelerce bu Coyote çölde işte bir şekilde Acme ürünleri kullanarak hep tuzaklar kurmaya çalışır ve her seferinde kendisi zarar görür. Will Forte burada bir avukatı canlandırıyor. Zarar mı gördünüz Acme ürünlerinden? Tek değilsiniz, işte yalnız değilsiniz, dava açabilirsiniz diye ve şirkete büyük bir dava açıyorlar. Bu filmin bir ilginç tarafı da görmeyecektik aslında. Birkaç sene önce Warner Bros'un rafa kaldırdığı üç filmden biriydi ki Bad Girl'ı birkaç defa andık arada. Ama başka bir dağıtımcı satın alınca haklarını, film zaten neredeyse bitmişken rafa kaldırılmıştı vergi nedenleri yüzünden. Oldukça iyi eleştiriler aldığını söyleyelim bu arada. İyi ki kaybolmamış.
0: Evet, yani birazcık şey gibi de olmadı mı? Filmin tanıtımında kullandıkları Akme'nin görmenizi istemediği film gibi.
1: Evet, Warner Bros'un görmenizi istemediği film gibi bir şey oldu. Zaten hani eleştirilerden bir kısmı da öyle, böyle kurumsal şirket eleştirisinin bir kurumsal, saçma sapan bir kurumsal kar nedeniyle neredeyse ortadan kalkacak olması bayağı ironik.
0: Evet. Evet, bir şekilde ipe gitmekten son anda kurtulmuş bir film. Coyote Acme'ye karşı. Haftanın yeni filmlerinden bir diğeri ise One Night Only, Sadece Bir Gece. Bu da böyle bir romantik komedi tarzında karşımıza çıkıyor. Birazcık böyle fantastik bir tarafı da var. Fikirsel olarak diyelim. Will Gluck yönetmiş. Başrollerinde Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke ve Julia Fox yer alıyorlar. Bu fantastik fikir şöyle ki, yani böyle New York'ta geçiyor hikaye ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki evlilik öncesi cinsel ilişki genel olarak yasak. Yılda sadece bir gece, filmin adı da oradan geliyor. Yılda sadece bir gece buna izin veriliyor. Ve herkes için o bir günün ve o bir gecenin nasıl yaşanacağı önceden planlanan önemli bir olay haline geliyor. Bu sadece bir gece fikri bana şeyi hatırlattı. Hani o sadece bir gece, hani istediğinizi öldürüp istediğinizi yapabilirsiniz filmde. Evet,
1: Purge'ün romantik komedi versiyonu Purge diye çeşitli yorumlar vardı. Evet, bu koşullar altında tanışan bir çiftten bahsediyoruz. Monica Barbaro daha iyi olduğu söyleniyor genel eleştirilerde. Kendisini Joan Baez olarak görmüştük evvel sene Bob Dylan biyopikinde. O rolle Oscar adayı da olmuştu. Callum Turner'a ben pek ısınamıyorum ama o da işte esas oğlanımız ve de bir araya tesadüfen geliyorlar ve tabii ki normal koşullar değil. Filmin senaryosu geçen senelerde Hollywood'un bir kara listesi var. Bu iyi anlamda bir kara liste aslında. Yıl sonunda işte böyle bir 10-15 senedir yapıyorlar galiba bunu. Bir Hollywood'dan biri başlatmıştı. O yıl yapılamamış ama etrafta gezmekte olan en iyi senaryoların listesi. Bu liste başladığından beri de o filmlerin, o senaryoların ciddi kısmı sonradan yapılabilir oldu tabii bu listeye girdikten sonra. Sadece bir gecede bu listenin yukarılarındaydı geçtiğimiz senelerde.
0: Biz ikimiz de bu filmi izleyemedik ama filmle ilgili eleştirilerde benim gördüğüm ortak şöyle bir yorum var. Hani cinsellikle ilgili ve bütün hani ana fikrini onun etrafında kurmuş. Hani bunun yasak olduğu ve sadece bir gece hani evlilikten önce yaşanmasına izin verilen bir dünyada hani bu kadar cinselliğe dair herhangi bir aksiyonun ya da şeyin olmaması ve en seksi olmayan film. Seks hakkında belki de gibi yorumlara da denk geldim. Bu açıdan da biraz geçen haftanın filmi The Invite, davetin antitezi gibi de geliyor bana.
1: Evet, onu da hatırlatalım tekrar. Hala vizyonda The Invite, davet. Evet, kısaca birkaç filmimiz daha var. Bunlardan biri Dolly demiştik. Rod Blackhurst yönetmiş. Aslında Dolly'ye bir referans var galiba. Çünkü Tennessee'de çekmişler. Orada sanırım geçen bir hikaye. O ufak bütçeli bir korku filmi. Fabian Perez, Ralph Stiller ve Michalina Scorzelli başrollerde. Genç bir çift doğada yürürken bir saldırıya uğruyorlar ve akıl hastası bir kadının kendi topraklarına girmişler meğer. Kadını alıp işte bu çiftin genç kadını kendi evine götürüyor. Bir bebek yaratmak üzere kendisinden. Öyle bir korku, gerilim ama aslında bayağı da iyi festivallerde oynamış bu tip filmlerin konuşulanlar daha iyi hani kalbur üstü olanlarından. Toronto'da premierini yapmış geçen sene gece yarısı gösterimlerinde. Sitges dahil pek çok fantastik film festivalinde oynamış Dolly geçtiğimiz sene.
0: Bu hafta 3 tane de yerli film var. Bunlardan ilki Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Ahmet Küçükkayalı yönetmiş, başrollerinde Mert Kılıç, Nevin Alp, Bengüsü Baykal ve Hilmi Özçelik yer alıyorlar. Bu da bir dönem filmi aslında ama filmin fragmanına bakınca dönem gibi durmuyor. Onu söylemem lazım. Sanat yönetimi bu açıdan pek başarılı değil. Bütçesi de çok yüksek gibi değil zaten. Bazı sahnelerin yaratılmasında hani CGI kullanıldığı anlaşılıyor. Hikayesi işte Zonguldak'ta bir köyde yaşayan bir genç var Rıfat adında. Babası eski madenci. Zonguldak'ta zaten madencilik hani aileden aileye geçiyor ama o kaderini değiştirip Almanya'da madencilik yaparak daha farklı bir hayata sahip olmanın hayalini kuruyor.
1: Bir de tabii cin filmimiz var. Cebran, Meriç Erseçken yönetmiş. Başrollerde Tuğba Kürükoğlu, Hakan Aydın, Elçin Atamgüç ve Buğra Soykan Kişioğlu yer alıyorlar. Bir çift çocuk hasreti çekmekte en sonunda çocuk sahibi oluyorlar ama yıllar önce bir kaza yaşanmış. Bir şekilde bu çocuklarını da etkiliyor. Bir takım gariplikler görmeye başlıyorlar. Bu da aksine aslında normalde cin filmlerinde görmediğimiz kadar bir görüntü yönetmenliği, yani orada bir görüntü yönetmeni var mesela, bir sanat yönetmeni muhtemelen var. Fragmanından böyle birileri bir özen göstermiş hissini veriyor. O yüzden hani yılda bir iki tane cin filmine gidecekseniz bu bilgi olabilir.
0: Küçük dinleyicilerimize yönelik de iki film var bu hafta. Biri Tadeo Jones'un son filmi Tadın Sihirli Lambası adıyla bizde gösterime giriyor. Enrique Gatto yönetmiş bu da. Bu da bir serinin dördüncü filmi. Ben ilk ikisini izlemiştim bu arada. yani Jones'un soyadı tahmin edeceksin gibi Indiana Jones göndermesi var orada
1: Ha.
0: birazcık. Hani
1: İspanyol bu arada bu filmler.
0: tabii.
1: Tabii hepsi dublajla giriyor.
0: Ama hani böyle bir hani Indiana Jones vari bir karakterin hani birazcık hani orada da bir göz kırpma var. Böyle belli şeylerin peşinde, hazinelerin peşinde dünyayı gezmesi. Hani böyle bir arkeoloji meraklısı kendini birden o pozisyonda buluyor gibi bir durum diyelim. Burada da dördüncü filmde bir lamba buluyorlar. Zaman yolculuğu öyle oradan oraya geziyorlar. Tatlı bir seri, kendi içinde sevenleri var.
1: Üçüncü yerli yapım ise bir animasyon. Atatürk Zaferin Şafağı. Bu da 30 Ağustos şerefine belli ki vizyona giriyor bu hafta. 1922 Ankara'sında Mustafa Kemal'den özel bir görev alan iki çocuğun hikayesi. 30 Ağustos bayramının nasıl doğduğunun da öyküsü. Daha küçük dinleyicileri belki aslında küçük değil de daha nostaljik dinleyicilere bir film daha var bu arada. Harry Potter'ların ilki Harry Potter ve Felsefe Taşı 2001 yapımı tekrar vizyona giriyor.
0: Evet, herhalde her hafta sırayla bir tanesini izleyecek
1: Evet,
0: çocuklar.
1: önümüzdeki bir iki ay boyunca Harry Potter'lar da devam edecek diye tahmin ediyorum.
0: Evet, şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve The Dog Stars'da kullanılan filmde hani çeşitli yerlerde tekrar eden de bir parça Hozier'den geliyor, Like Real People Do.

0: Roger'dan dinledik. Like Real People Do. Haftanın yeni filmlerinden Ridley Scott'un son filmi. The Dog Stars, Köpek ve Yıldızlar da kullanılan, en çok kullanılan diyebiliriz parçaydı. Birkaç defa hikayenin içinde de yer alıyor. Filmde ayrıca başka keyifli bir soundtrack var, onu da söyleyelim.
1: Evet, alternatif gösterim programlarına hızlıca bakacak olursak İBB Beyoğlu sinemasında bu akşam saat 7'de Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya'yı izleyebilirsiniz. Yarın öğleden sonra 3'te ise Justin Triet'in Anatomy of a Fall, Bir Düşüşün Anatomisi izlememiş olanlar için özellikle tavsiye ediyoruz. Pazar günü çocuk matinesinde ise saat 3'te Brad Bird'in yönettiği İnanılmaz Aile The Incredibles'ı izleyebilirsiniz.
0: Ayrıca İBB Kültür'ün yine ücretsiz düzenlediği kimliklerden devam ediyor bu açık hava sinemaları. Geçtiğimiz haftalarda İPA Kampüs'teki gösterimleri söylemiştik. Yine var bu akşam Payal Kapadya'nın evvel seneki filmi Aydınlık Hayallerimiz geçtiğimiz senelerin en güzel filmlerinden biri. Saat 8'de gösteriliyor bu akşam.
1: Art İstanbul Feshane'de ise pazar günü saat 7'de çocuklar için bir film gösterimi var. Tabii Gen Kell ve Steve Hudson'ın yönettiği Canavarcıkları küçük izleyiciler için 30 Ağustos'a özel bir gösterim yapmışlar.
0: Bir de daha önceki haftalarda da birlikte duyurmuştuk. Kadıköy'ün İstanbul Kitapçısı iskelenin üstündeki kitapçıda terasta gösterimler düzenleniyor. Orada da bu akşam saat 9.30'da Çocuk ve Balıkçıl var. Miyazaki filmi geçtiğimiz senelerde o da daha yakın tarihli filmlerin.
1: Evet. Bir de henüz sonbahar programını daha önce de söylediğimiz gibi bütün müzeler ve programlar açıklamadı ama Pera Müzesi'nin 9 Eylül'le başlayacak programını tekrar hatırlatalım şimdiden. Şimdi Uzaklardasın adını taşıyor ve daha yakın dönemden özellikle gençlik alt kültürlerine dair kült olmuş klasik filmler var. Pera Müzesi'nin web sitesinden detaylı programa ulaşabilirsiniz.
0: Evet, Harold the özellikle geçen hafta tanıtmıştık. Onu tekrar ben altını çizmek istiyorum. Çünkü Pulp Fiction falan gibi filmler de var programda. Onu gençler tanıyor. Ama Harold the Modlers bizde göz ardı edilmiş bir film. Bu vesileyle belki tekrar görme şansı olur. Onu da tekrar söyleyelim.
1: Evet, programımızın süresi gittikçe azalıyor. Sonlarına yaklaştık. Sinema dünyasından bir iki haberle bugün size veda etmek istiyoruz. Bir tanesi yaklaşmakta olan Venedik Film Festivali'nden geliyor. Dünya premierine Venedik'te yapacak olan bir film daha açıklandı. Bir belgesel. Daha önce Oscar'da almış olan No Other Land belgeselinin yönetmenlerinden Yuval Abraham, Rachel Zorin. Son filmi Naza adını taşıyor. Bu da İsrail'in Gazayı bütün o bombalama süreçlerini gösteriyor, ele alıyor. Zaten No Other Land'in ne kadar çok konuşulduğunu ve etki yarattığını düşünecek olursak Naza'yı da merakla bekliyoruz diyebiliriz.
0: Bu arada NASA'da İsrail askeri güçlerin kullandığı bir kısaltma bir saldırıda ne kadar sivilin ölmesini beklediklerine dair bir ifade.
1: Uf, çok ağır geldi birden bu tanımlama bana.
0: Evet, filminde zaten çok kolay olacağını sanmıyorum. İsrail'den damlardan çekilmiş saldırı görüntüleri. Tabii filmin yönetmenleri sonuçta No Other Land'i Filistinli ve İsrailli yönetmenler ortak çekmişti. Bu sefer İsrailli yönetmenlerin çektiği bir film ve içeriden o taraftan askeriyenin bunu nasıl planladığı, nasıl yürüttüğüne dair bir film.
1: Evet, o zaman programımız tamamlarken birazcık daha hafif bir habere geçelim istiyorum. Bizim de sinefil olarak çok yakından takip ettiğimiz franchise'lardan biri Bond serisi ve yeni Bond kim olacak tartışmaları uzun süredir devam ediyordu biliyorsunuz. Son 48 saat içerisinde birdenbire bu sürecin artık son düzlüğüne gelindiği bilgisi paylaşılıyor. 6 isme düşmüş durumda o kısa liste ve bu 6 oyuncudan audition alınmaya başlanınca söylendi. Bu süreçte tabii biz biraz sektör dedikodularını paylaşıyoruz sizinle ama bu son altılıya da beklenmedik yepyeni bir isim girdi son anda diyebiliriz.
0: Evet, Jack Barton bu altılının en az tanınan ismi. Daha önce oynamışlığı var çeşitli filmlerde ama diğerleri oldukça iddialı isimler. Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner, Harris Dickinson. Diziyi izlemiş olanlar için Jack Lowden, Slow Horses'ın başrolü. Tabii diğerlerinin Oscar adayları var. Aralarında çok meşhur isimler var. Onların arasında ben şahsen her ne kadar Harris Dickinson'ı beğensem de çok tanınmamış bir yüz olmasının da James Bond için daha hayırlı olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, bir de tabii ne tür bir Bond istiyorlar? Yeni nesil hani değil mi? Z kuşağına ve alfa kuşağına hitap edebilmek için ne tür bir Bond'a doğru dümen dönecek? Ben biraz da onu merak ediyorum. Yani bu tercih bana seyircilere dair tahayyülleri hakkında da bir şey söyleyecek gibi geliyor.
0: Evet, ve ilk defa Brokoli ailesinin olmadığı bir tercih yapılıyor.
1: Evet, sizler için bu haberi takip etmeye devam edeceğiz sinefil olarak. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Apaçık Radyo'da sinefilde. Öncelikle teknik masadaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu haftaki destekçilerimiz Hazar Ongun ve Gül Batmanoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Hazar Ongun'un da geçmiş doğum gününü çok kutluyoruz.
0: Mutlu yıllar Hazar.
1: Herkese iyi
0: Herkese
1: seyirler.
0: iyi seyirler. İyi hafta sonları.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
10: Günaydın İzel, merhabalar.
11: Günaydın Sayın Hocam.
10: Günaydın.
11: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
12: Kadın da en
13: eşide. Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon yaptığı yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bunu.
11: Duydunuz mu?
14: Evet duyduk. Tamam.
10: İnanamadık kulaklarımıza, inanamadık.
11: İnanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
10: Bu programa son veriyor.
11: Evet. Kapatıyor muyuz?
9: Apaçık Radyo.
15: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figen Karadağ'a teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben de İsmail. Bugün bir konuğumuz var. Mehmet Kemal Çelik. Hoş geldin Mehmet.
4: Merhabalar, teşekkür ederim.
2: Mehmet Amerika'da yaşıyor. Gerçi şu anda İstanbul'da ama. Çok küçüklüğünden beri tanıdığım bir kardeşim. Amerika'da dijital medya alanında ve dijital medya tasarımı alanında bir özel firmada çalışıyor. Daha çok medikal ürünler için yapıyorsunuz galiba, değil mi? Dijital
4: evet,
2: medya tasarımı.
4: Sağlık sektörü, ilaç firmaları, sağlık sektörü çok ağırlıklı.
2: Evet, bu web tasarımı, web sayfası nasıl yapılır sorusu var tabii, direkt kafamıza geliyor ama asıl konuşmak istediğimiz, Mehmet tüm bunları yaparken yapay zekayı kullanmaya başlamış. Biz şimdiye kadar hep yapay zekanın teorisi hakkında bir sürü laf ettik burada, tartıştık vesaire ama pratik kullanımı konusunda pratik kullanan bir arkadaşla sohbet etmek istedik bugün. Mehmet de Amerika'daki firmasında diğer çalışanlara yapay zeka nasıl kullanılır diye eğitim vermesi istenmiş bir konumuz, bir kardeşimiz, öyle söyleyelim. Ben de dedim ki ya, diğer firma çalışanlarına, meslektaşlarına bu dersi veriyorsun. Bir de bize bir anlat bakalım şunu 25 dakikada. Yapay zekayı pratikte nasıl kullanmak gerekir diye. Mehmet'e keyifle kabul etti. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğun için.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Evet Mehmet, nasıl anlatırdın sen orada olsan ya da nasıl planladın yapay zekayı nasıl kullanırsın? Bu arada şeyi belirtelim, sen tasarım orijinlisin, yani yapay zeka orijinli değilsin. Yapay zeka yazılımcısı, yapay zeka yaratıcısı vesaire değilsin, sadece evet, kullanıcısın.
4: Evet.
2: Bir şey soran olursa kullanıcıyım ben abi diyorsun.
4: Ya bu gidişle yakında kendi modellerimi de çıkarmaya başlarım herhalde cloud'u kullanarak. Çünkü artık o seviyeye geldi yapay zekayı kullanmak. Yani yazılım tarihim de var. Yani ilk başta front-end'e girmiştim ama tasarım bölümünü daha çok sevdiğim için kendimi oraya kaydırdım. Ama şu an yapay zekayla birlikte şirket adım olsun ya da kendi adım olsun birçok internet sitesi, görsel siteler ya da alışveriş yapabileceğim siteleri çok kısa zamanda yapabiliyorum. O yüzden artık bir yazılımcı ya da tasarımcı arasında çok bir fark kalmadı benim için.
2: Ah, çok güzel. Evet, biz neyi planladın tam olarak bilmiyorum ama bir yapay zeka ile web sitesi yapmak gibi bir şey mi var elimizde? Hadi bize anlat.
4: Tamam.
2: Biz yaşlılara anlat.
3: Boomer diyoruz ona.
4: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Yani sizin de bildiğiniz gibi çoğumuz yapay zekasını Google'u kullanır gibi kullanıyoruz. Bir soru yazıyoruz ve cevabını alıyoruz ve sekmeyi kapatıyoruz. Aslında aldığımız sonuç istediğimiz yerlere gelmiyor ve onun sonucu hani bu fena değilmiş ama daha iyi olabilir gibisinden düşünceler oluyor. Yani Google'u kullandığımız zaman yani Google'u normalde nasıl kullanıyorsak işte bir soru sorup hemen cevabını alıp konuyu orada kapatıyoruz ama yapay zeka aletlerini kullandığı zaman hani genellikle aklımda şu, yani bu o kadar iyi değilmiş, hani daha iyisini alabildiğim sonuçları oluyor. Senin de belirttiğin gibi İsmail abi, hani ben şirket alanında çalıştığım için birçok konu üstünde, birçok proje üstünde yapay zekayı kullanmaya başladım. Ve bu süreçte şunu fark ettim. Yapay zekadan çok fazla verim alanlarla aramayanlar arasındaki fark çoğu zaman aslında araç değil. Cloud ya da ChatGPT ya da Gemini değil. Yani insanların o araçla nasıl iletişim kurdukları. Şöyle düşünelim mesela. Ekibinize, mesela benim ekibime bir yeni bir kişi katıldığı zaman ben direkt gidip bu kişiye işte doğrudan bize bir sayfa yap diyemem. Right? Yani desem bile hani bu yeni kişi olayın içinde kaybolur. O yüzden o kişi önce müşterinin kim olduğunu söylerim. Ürününü ve yaptığını, neler yaptığını açıklarım. Hedef kitlesini açıklarım. Yani projenin ne zaman tamamlanması gerektiğini, daha önce nelerin denendiğini ona detaylı bir şekilde açıklarım. Yani kişiye önce bir proje özeti verirsiniz. Bu özetin aynısı yapay zekanın da aslında bu aynı bilgilendirmeye ihtiyacı var. Yani yapay zeka internet üzerinde çok büyük miktarda içeriye ulaşabilir. Çok pek çok konu hakkında bilgisi vardır. Ama sizin projeniz hakkında hiçbir şey bilmiyor. O yüzden işte müşteriniz kim, hedef kitleniz kim, bunların hiçbirini bilmiyor. O yüzden dolayısıyla ona yalnızca tek satırlık bir komut verirseniz eksik kalan bütün noktaları kendi varsayımıyla dolduracak, kendi tahminleriyle dolduracak. Bundan dolayı da insanlar yapay zekadan aldığı o genel sıradan ve işte hissini görüyorlar. Yani istenilen bilgiyi, yani ne kadar çok bilgi verirseniz yapay zekaya, yapay zekanın görüş açısı o kadar ilerliyor. Ben mesela şunu iki kurala bağlıyorum. Görevi vermeden önce mesela bağlamı verin. Mesela ne anlamıyla yapay zekaya öncelikle projenin ne olduğunu, kimin için yapıldığını anlatın. Mesela şimdiye kadar hangi kararların alındığını, hangi konuların hala açık olduğunu, hangi konularda değişiklik istemediğinizi belirtin. Kısıtlamalar varsa projelerde, işte zaman, bütçe, kullanılabilecek teknoloji yönünde kısıtlamalar varsa bunları ilk başta girdiğiniz o prompt bilgisine dahil edin. Son olarak nasıl bir iyi sonuç görmek istediğinizi açıklayın. Mesela yani kötü sonucun nasıl gözükeceğini de söyleyin, iyi sonucun nasıl gözükeceğini de söyleyin. Mesela bazen ne istiyorsunuz sorusuna cevap vermek zordur ama kesinlikle ne istemiyorum sorusuna cevap vermek daha kolaydır. İşte bu kesinlikle ne istemiyorum dediğinizi bildirmeniz gerekiyor.
2: Kısa bir şey soracağım. Bahsettiğin prompt bayağı uzun bir metin olabilir bu durumda.
4: Evet, peki, evet.
2: Bundan bir sene önce falan bir programda da paylaşmıştık. Prompt'un uzunluğuna göre yapay zeka uygulamalarının performansının düştüğü gibi bir yazıya tanık olmuştuk. Değişti mi bu yoksa...
4: Hayır. Hala doğru ama eskiden insanlar gereğinden fazla bilgiyi verdiği zaman bu sefer de yapay zekanın aklı karışmaya başlıyor. Şöyle yani prompt'un başında internet sitesinin ön sayfası yapılacak deniyor ama prompt yazıldıkça detaylar arttıkça bu sefer hani prompt'u veren kişi aslında ne projeyi yapacağını da unutup başka şeyleri de eklemeye başladığı zaman hepsi birbiriyle karışıyor. Aslında prompt'un 4 ana yeri, ana teması var. Oraya da dokunmak istiyorum hani sohbetimizin ilerleyen dakikalarında. Ama oraya gelmeden önce nasıl bir planlama yapmamız lazım onu daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü hani o prompt çok uzun olmasına gerek yok. Mesela bir Word dokümanının bir yarım sayfası kadar bir prompt işinizi çok rahatlıkla görür. Yani promptu eksiksiz bir şekilde ve kendini çok tekrar etmeden yeterli bilgiyi verecek şekilde. Ama dediğim gibi asıl mantık direkt bir prompt vermek değil. Yani sadece komut vermek yerine birlikte plan yapmalıyız. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani bu açılış sayfasının metnini yaz demek yerine onun yerine herhangi bir şey yazmadan önce benden ne öğrenmek istiyorsun? İşte şu anda cevaplanmamış hangi sorular var ve bu işe sen başlasaydın ilk olarak ne yapardın? Yani önce karşımdakini konuya dahil ediyorum. Yani onun görüşleri, onun bilgileri, onun yani teknolojik açısından ulaşabildiği bütün o internet siteleri, işte bilgiler, yazılım, yazıtlar hepsini kendi kafasında sadece benim odaklanmış olduğum proje üstüne çevirmesini istiyorum. Yapay zekada mesela varsayımları bu şekilde önceden fark edebiliriz. Mesela şimdi şöyle sorduğunuz zaman hani bana bir metni yaz dediğin zaman o sizin kafanızda olanları bilmeden tamamen yazacak. Bunların çoğu da yanlış varsayımlar olacak ya da kafasından ürettiği yazıtlar çıkacak. Yani bunun önüne geçmek için önce onu planlama moduna geçiriyorum. Hani ona diyorum ki işte bunu yapılacak. İşte bunları yapma. İşte şu internet sitelerini kullanma ya da bilgileri şuradan çek gibi. Mesela bazı örnekler veriyorum. Hani ben bir projeye başlayacağım zaman, bir planlama yapacağım zaman mesela. İlk başta sorduğum 4-5 tane soru var. Mesela bunlardan başlayalım. İşte başlamadan önce bana sormak istediğin bir şey var mı? Ya da işte benim şu anda düşünmediğim ne olabilir? Atıyorum mesela internet sitesi yapacaktık. Ben ön bilgileri verdim ama bunu hadi başlayalım demek yerine bunun arkasında işte bu soruları soruyorum. İşte mesela benim fikrime katılıyor musun ya da katılmıyor musun? Bu son soru özellikle çok önemli çünkü katılmıyorsan bana karşı çık diyorum. Niye? Çünkü yapay zeka hiçbir zaman fikirlerinizi itiraz etmez. Genellikle sizinle aynı fikirde olur. Hani mesela işte ben ana sayfamda en üstte yine şirket tarihçimiz olmalı desem güzel bir fikir der. Ama bir sonraki promptta ona aslında bu şirket tarihçisi burada olmasın desem buna da çok iyi fikir der. Dolayısıyla benimle aynı fikirli olması bana gerçekten yardımcı olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden hani bunları engellemek için ona önceden bir rol veriyorum. O rolü nasıl planlayacağını söylüyorum. Ve de o, bu doğrultular üstünde ya bana karşı çıkıyor ya da işte bana açıklama yapıyor işte. Şu yapmak istediğin güzel ama bu siteye uymaz gibisinden. Yani temel zihniyetim şu. Ben yapay zekayı ile aynı masada oturuyoruz. Ve birlikte bir probleme bakıyoruz. Benim bakış açımla onun bakış açısının ortak noktasını bulmamız lazım.
2: Çok kısa söyleyeceğim abi. Sen bu konuda kaç yıllık tecrüben var abicim? Yapay zekadan önce de sen tasarım yapıyordun. Bayağı bilimin var sonucunda değil mi? Yani ondan fazladır.
4: Tabii yani, yani dijital tasarım üstünde yaklaşık olarak 13-14 senelik bir tecrübem var. Yapay zekayı 2021'den beri kullanıyorum.
2: Bunu neden söyledim? O 13-14 yıldır biriktirdiklerinle sen o masaya oturabilirsin. Yani ancak evet. Onunla negoşiyet edebilirsin. Yani o deneyim sende olmasa ben şimdi otursam senin yaptığını yapay zekayla o tartışmayı yapamam sonuçta. O deneyimin önemli olduğunu altını çizmek için söyledim açıkçası.
4: Evet. İşte mesela onun da mesela atıyorum bir şeye başlamak istiyorsunuz ama çok iyi bir bilginiz yok. O yüzden mesela diyorum hani ben şunu yapmak istiyorum ama eksiklerim şunlar ya da benim şu anda düşünmediğimi bana aktarabilir misin? O yüzden mesela hani çok bilgili olmak tabii ki çok büyük bir avantaj. Çünkü sana düşündüklerini bu sefer okuyup hani yani böyle bir şey yapılsa bile şu hata çıkar diyebilecek bir seviyeye geliyorsunuz. Ama dediğin gibi o tecrübe olmadığı zaman hep bir eksiklik kalıyor. Yani daha çok bu sefer yapay zekaya güveniyorsunuz. Ama iyi bir sonuç alabilmeniz için yapay zekayı bir arkadaş, bir iş arkadaşı olarak kullanmanız gerekiyor. Siz ne ona komut vereceksiniz ne de o sizin patronunuz olacak. Yani birlikte düşünüp birlikte karar vereceksiniz. İşte anlamadığınız yerleri ondan işte hani bana bunu biraz daha açıklar mısın? Bilgi kaynaklarını bana daha iyi aktarır mısın? Bu tür sorular sorduğunuz zaman zaten okuduğunuz metini okursanız zaten oradan ya eksiklerinizi çıkaracaksınız ya da hani şunu bilmiyormuşum deyip biraz daha ek bir araştırma yapıp kendinizi daha ileri bir seviyeye getireceksiniz. Ama dediğim gibi eğer yaptığınız konuda uzmansanız yapay zeka ile daha çok daha çabuk ve daha verimli çalışırsınız. O yüzden hani mesela ben gidip de işte ben uzaya roket göndermek istiyorum dediğim zaman bana bütün her şeyini yapabilir, yazabilir ama o roketi ben tek başıma yapabilir miyim, yazılımını yapabilir miyim? Yapamam. Ama bunu işte bir roket mühendisi yapsa belki de çok daha iyi sonuçlar alır, çok daha iyi yerlere getirebilir o konuştukları muhabbet sürecini.
2: Sen de önceki konuşmamızda bir şey söylemiştin. Mesela 4 tane agent oluşturduğunu falan söylemiştin yolda. Böyle pratikte devam edelim yine.
4: Evet. Yani ajanlara geçmek istiyorsan ajanlar üstünde.
2: Doğru. Ya da sen kendi yolunda devam et abi.
4: Hadi. Fark etmez. Hani siz maille daha iyi soru cevap şeklinde olur. Çünkü ben dinleyicilerinizin de çok merak ettiğini o kadar
2: Sen
4: dinleyeyim.
2: Söylediğinde demiştin ki ya ben bir tek yapay zeka karşıma almıyorum. Ona agentlar oluşturmalarını söylüyorum. Ve bir check and balance, bir denge denetleme kuruyorsun anladığım kadarıyla bu süreç içerisinde. Bundan bahsedelim lütfen.
4: Tabii ki. Şimdi mesela agentları kullanmanız için, yani kullanmanız için değil miyim? Şöyle, agentların mantığı proje büyüdüğünde, yani tek bir sohbet becerisi olmayan, yani promptunuz diyorum, chatiniz ne kadar uzamaya giderse bu sefer kullandığınız model o kadar yanlış hata yapmaya başlayacak. Genelde dediğim gibi hani böyle çok büyük projelerde mesela internet sitesi yapacaksınız. Bu internet sitesinin veri tabanı var, front end'i var, yani görseli var, resimleri var.
2: E-ticareti var belki.
4: Evet, aynen. İşte mesela böyle büyük bir projeye başladığınız zaman işte ajanlar tam olarak bu noktada devreye giriyor. Mesela en basit haliyle ajanları ben şöyle belirtiyorum. Kendisine belirli bir görev, belirli bir talimat, belirli araç verilen küçük modellerdir. Yani sizin modeliniz içindeki belli bir modeli küçük modeller haline getiriyorsunuz. Mesela tek bir asistandan her şeyi yapmasını istemek yerine gerçek bir ekibin yapacağı gibi. İşte sen mesela İsmail, sen SEO'sunu yap, işte Haluk sen front end'ini yap, görselini yap gibi takım içinde bölüştürüyorsunuz.
3: Bu sanırım çok eski bir yazılım yaklaşımı. Yani yazılımın hatta ilk böyle kullanılmaya başlandığı andan itibaren bir yapan değil mi? Subroutine'ler ya da o alt yordamlar halinde yazılır aslında. Sonra o meta yazılım o alt yordamları birleştirir.
4: Evet.
3: Dolayısıyla o alt yordamları yazmakla görevli çeşitli özelliklere sahip agentlar yetiştiriyorsun.
4: Aynen öyle. Yani mesela bir örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bir fırın sitesi yapacağız. Hani çok yönlü bir fırın sitesi. Hem online satış yapıyor hem işte kendi sitesinden satış yapıyor. Mesela böyle bir proje yapacağımızı farz edelim. Bunu yapmadan önce bir yol haritası çiziyorsunuz. Bir görev listesi oluşturuyorsunuz. Özellikle proje büyükse dediğim gibi belirsiz veya herhangi bir şey yapmadan önce genel bir yapıya ihtiyacınız var. İşte mesela agent 1 metni yazar. İşte agent 2 projeyi menajerliği olur yani projeyi takip eder. Agent 3 front end yazılımını yapar. İşte agent 4 görsel kullanımı varsa kullandığınız modelin mesela ChatGPT görsel yaratabiliyor. Claude o konuda o kadar iyi değil. Ama yazılım konusunda Claude çok daha iyi. Hepsine bir taslak veriyorsunuz ve hepsi en sonunda mesela ben şöyle bir ajanda yaratıyorum. Her işlevden sonra bana rapor geçmesini söylüyorum. Mesela agent 1 işini tamamladı. Oradan agent 2'ye geçiyor. Agent 2 işini tamamladı. 3'e geçiyor. 3 tamamladı. 4. agent hepsinin yapılanı gözden geçiriyor. Bana bir özet çıkarıyor ve diyor ki işte 1. taslakta şunlar yapıldı. Çıkan sonuçlar şunlar. Onaylıyor musun? Şimdi ben onay verdiğim zaman projenin 2. ayağına geçiyor. Mesela projenin 2. ayağı dediğimde planlama döneminde çıkan segmentler. Yani planlamanın 1. aşaması nedir diyelim. İşte metin yazılacak, görsel araştırması yapılacak, işte front end için kullanılacak en iyi platform hangisi, onun araştırması yapılacak. Mesela bunların hepsini ayrı ayrı agentler yapıp bana bir özet çıkarıyor. Bu özetin sonucunda ben onay verirsem 2. segmente geçiyoruz. Ama ben dersem ki işte ben bu kullanılacak olan front end modelini beğenmedim. Atıyorum mesela WordPress kullanmak yerine ben HTML, CSS kullanmak istiyorum. Bu sefer döngü başa dönüyor. Bu sefer benim komutumu alıp agent 1'e veriyor. Hey bizim yaptığımız araştırma yanlış. Şu konu üstünden araştırmaya devam edelim diyor. Döngü en baştan gene 1. agent, 2. agent, 3. agent olarak gidiyor. Gene 4. agent bana özet geçiyor. İşte değişiklikler bunlar. Şunlar yapıldı, şunlar yapılacak, şunlar planlandı deyip benden onay bekliyor. Onay verdiğim zaman ondan sonraki 2. aşama olarak bir segmente şey, başlıyor.
3: Evet, bir şey daha sorabilir. Peki burada şöyle bir şey yapmak mantıklı olmaz mı? Ya da sakıncalı mı olur? Şimdi bu yine yazılımdan giderek söylüyorum. Kütüphaneler oluşturmayı tercih ediyoruz biz değil mi? Çünkü bir fonksiyon birden fazla projede kullanılabilir aslında. Diyelim işte İsmail'in bahsettiği gibi e-ticaret modülü Türkiye koşullarında faaliyet gösteren bir firma için diyelim o ister fırın olsun ister bakkal olsun ister giysici olsun aynıdır. Dolayısıyla aslında öyle bir kütüphane oluşturarak gitmek ve sonunda o meta programda tasarım tabii her defasında farklı olacak değişecektir. Yani onun şey genuinely yapılması gereken bir şey. Ama öteki böyle kütüphaneden çağırmak yoluyla yapılması mümkün olmaz mı? Daha
4: mesela o da tabii ki o da mesela şöyle sizin cloud'u kullanım amacına bağlı. Mesela cloud code kullanırsanız dediğiniz çok daha başarılı olur. Çünkü ya da cloud cowork yani cloud'un desktop versiyonunda cloud cowork denilen bir parça var. O cloud cowork'a diyorsunuz ki mesela benim masa üstünde şöyle bir kütüphane var. Bu kütüphaneyi benim için tara ve bu proje için en uygun olan yazılım formülünü çıkar. Ve bu Cloud Cowork mesela sizin masa üstünüze bağlanabildiği için yani siz ona hangi komutu verirseniz şu dosyadan işte şunu tara derseniz gidip o dosyadan onu taratıp işte bu proje için olan en uygun olan kütüphaneyi seçip gene agent modeline döndürebilir onu. Şimdi o kütüphaneyi kullanıp bir yazılımını yapar ama o mesela atıyorum ki o kütüphane elinizde kütüphane eski bir modeldir ya da işte JavaScript fonksiyonları geliştirilmiş versiyonları olabilir. İkinci agent da diyebiliyor ki tamam bu kütüphaneyi kullanalım ama bu modelin hani daha gelişmiş bir versiyonu var. Yani onları bununla değiştirelim deyip İşte projeyi oradan da götürebilir. Hani dediğim gibi
3: parayı mesela, da update etmiş oluyorsun o zaman.
4: Aynen, evet. Evet, mesela skills dedikleri var. Cloud skills dedikleri olay. Mesela bu web tasarım, cloud web'de kullanabileceğiniz bir şey. Skills dedikleri de aslında prompt gibi. Yani bir taslak, yapılacak taslağı en detaylı şekilde veriyorsun. Mesela ben senin internet tasarımcısı olarak rol almanı istiyorum. Şunları şunları şunları yapacaksın, şunları yapmayacaksın diye. Bunu kaydedip cloud skills'ınıza bir dosya şekli yerinde tutabilirsiniz. Cloud web'de gittiğiniz zaman, işte yeni bir projeye başlayacağınız zaman, bana bu skills'ı aktif et dediğiniz anda o promptların hepsini bir daha girmek zorunda kalmıyorsunuz. Otomatik olarak hepsini oradan okuyup size diyor ki işte tamam, ben benim görevim şu, bana verilen görev şu, senin benden istediğini şu skills'ı kullanarak yapabilirim. Ve birden fazla skills'ı bir araya getirebilirsiniz. Bu internette kullanılan için. Şimdi cloud'u terminalde kullanmak var. Mesela ben Macintosh kullandığım için hani bende terminal var. Windows'ta ki adını tam olarak bilmiyorum ama hani kod yazarak komut verdiğiniz platformda daha da detaylara girebiliyorsunuz. Mesela orada sizin adınıza dosya açıp, işte masaüstünde dosya açıp, başka dosyaları oraya kopyalayıp, o dosyaları alıp işte veri tabanına aktarabilir. Çünkü bu sefer harbiden cloud'a diyorsunuz ki benim bilgisayarımın beynine girmene izin veriyorum. Benim komutlarım dışına çıkmadan. Çünkü bu çok önemli. Şimdi bazen cloud'a öyle bir şey dersiniz ki gidip sizin masaüstünüzdeki bir dosyayı bir yerden bir yere taşır, eksik taşır ve diğerlerini siler. O yüzden hani verdiğiniz komut çok önemli. Mesela cloud kodun en büyük özelliği o. Direkt bilgisayarın mekanizmasına hükmettiği için, yani şu anın elinizde işte mouse'unuzu nereye işte kontrol edebiliyorsanız direkt onu da yapabiliyor.
2: Hükmedebildiği için değil mi? Senin izninle olan bir şeyden bahsediyorsun.
4: Tabii, yani mesela onu belirtmeniz lazım. İlk başta onu belirtmezsen mesela çoğu kişi

0: Hepsine.
1: İzin
0: Onun
1: veriyor değil
0: zaten
1: mi?
0: tabii onun ayarları var. Yani cloud kodu girdiğiniz zaman onun kendi içinde terminalde yaptığınız ayarlarınız var. İşte bana şöyle de diyebilirsiniz. Ben masa üstündeki şu dosyaya, sadece bu dosyaya erişmeni istiyorum diye bir komut verirsiniz ve sadece o dosyaya erişir. Onun dışında mesela GitHub, bilmiyorum kullanıyor musunuz ama mesela web
1: Evet.
0: projelerini GitHub'a yüklediğiniz zaman GitHub şifresini veriyorsunuz, hesabını, cloud kodu söylüyorsunuz, benim GitHub'ım bu. Buradan çıkan görsel tasarımı test etmek için GitHub'daki bu dosyayı kullan diyorsunuz mesela. Komut yaptıktan sonra masa üstünüze gelen dosyaların hepsini GitHub'a aktarıyor. Veri her işte görseliydi, verisiydi. Size ondan sonra hatta linkini veriyor. Hani şu linkten gidip artık bu görseli test edebilirsiniz diye. Yani artık dediğim gibi yani siz ne kadar izin verirseniz onun ulaşacağı noktada o kadardır. Ama bazen işte dediğim gibi insanlar bunu çok kayda almadığı için unutuyorlar ya da okumadıkları için, metni okumadıkları için sadece devam diyorlar. Yani burada Amerika dediğim çok hikayeler var. İşte bir iki tane okuduğum işte çok büyük bir online satış mağazası bütün verisini kaybetti bir günde. Çünkü cloud'a yanlış bir komut vermişler ve verdikleri çalışma alanı bütün bilgisayarı kaplayan bir şey. Ben mesela kişisel çalışma yapacağım zaman bir dosya oluştururum, oraya gerekli bilgileri aktarırım. İşte PDF olsun, Excel olsun, verisi olsun. Mesela görsel tasarım, mesela bir tasarımı çok sevmişimdir, onu aktarırım. Ve buna derim ki burada bulabileceğim bütün bilgiler burada. İşte buradan görselini görebilirsin. Mesela Markdown Text dediğimiz bir dosya türü var. Mesela bu da webde kullanılan skills gibi ama Cloud'un desktop versiyonu için. Yani oraya Markdown dosyasına planlayıcı rolünü yazarsınız. Ondan sonra birinci adımda yapılacak olanları yazarsınız. İkinci adımda olanları yazarsınız. Ve projeniz adımlarını yazarsınız. Ve Cloud bunu buradan okuyup, Cloud Code buradan okuyup ona göre yürür. Cloud Code'a eğer ki bir şey derseniz ki ya biz işte şu fonksiyonu da ekleyelim. Ve bu fonksiyon projede belirtilmemişse Cloud Code zaten size sorar. Proje yolu, proje haritası dosyasında böyle bir ayak yok. Bunu o dosyaya eklememi ister misin diye bir soru sorar. İşte ekle dersin. Bu sayede ne oluyor? Cloud Code'u kapattınız diyelim. Yeni bir sezona başlayacaksınız diyelim. Yeni sezona başladığınız zaman Cloud Code sıfırdan başlıyor. Bu sefer diyorsunuz ki bu dosyadaki işte proje haritası dosyasını oku, kendini bilgilendir ve buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela proje dosyasında yapılmış işlemler ya da yapılacak olan diğer ayaklar, yapılması beklenenler hepsi listeli olduğu için bu sefer Cloud Code oraya gidiyor. İşte bunlar yapılmış. İşte atıyorum 5. adımda kaldık ve 5. adımdan itibaren ne yapılması gerekiyorsa seninle gene konuşmaya, iletişim kurup onu ilerletmeye başlıyor. Yani bir bakıma hafıza aslında sunuyorsunuz.
1: Yani herhalde computer'da bir proje alanı açmak
0: En
1: en doğru,
0: güvenlisi.
1: en güvenlisi.
0: En
1: Evet.
0: güvenlisi.
2: Evet. Evet. Süremizin sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta yapay zeka sohbetiyle hani onu eleştirecek şekilde yaptığımız bir programımız vardı. Bize dedi ki o zaman doğru kullanım nasıl olur diye. Mehmet'le beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet bize katıldığın
0: Teşekkür
2: için bize
0: ederim. Çok teşekkür ederim.
2: rica ederim. Mehmet Kemal Çelik Amerika'da dijital medya tasarımı alanında çalışıyor ama 15 yıldır yaklaşık bu işi yapıyor olmasına rağmen son herhalde 5 yıldır falan değil mi Mehmet?
0: Evet.
2: Yapay zeka ile işlerini nasıl sistemli ve daha kolay hale getirdiğini, yapay zekayı nasıl iyi bir kişisel asistan olarak kullandığını ya da bir iş arkadaşı dedin sen olarak kullandığını söyledin. Demek ki yapay zekayı sadece başım ağrıyor diye sorarak değil, hayatımızda gerçekten önemli işleri tamamlamak için önemli bir asistan olarak kullanmak mümkün. İhtiyaç duyanlar bunu nasıl kullanacağını da zamanla öğrenecekler herhalde. Öyle diyelim. Peki, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Günler.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figen Karadağ'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
5: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gökçe Ayan'a teşekkür ederiz.
6: Dünyanın cazı.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Same Old Story, Same Old Song kaydıyla başladık. Bugün Nils Lundgren'i dinleyeceğiz. Daha doğrusu 2026 yılı içinde yayınlanan iki albüm vesilesiyle Nils Lundgren'in hem daha orkestral, belki daha duygusal diyebileceğimiz tarafına bakacağız bu kayıtta olduğu gibi, hem de sahnedeki o funk ve soul jazz enerjisine. Same Old Story, Same Old Song, Lundgren'in İsveç Radyo Senfoni Orkestrası ile birlikte kotardığı diyelim. Love of My Life albümünden bir kayıttı. 2026 başında, Şubat'ında çıkmıştı bu albüm. Tam da Lundgren'in doğum günü zamanlarında yani. Ama bugün asıl üzerinde duracağımız albüm çok daha taze bir canlı kayıt albümü. Nils Lundgren 70, Jazz at Berlin Philharmonic. Adından da az çok anlaşılacağı gibi Lundgren'in 70. yaşı vesilesiyle Berlin Filarmoni'de verilen konserin kaydı bu elimizdeki. Dolayısıyla bir anlamda hem bir doğum günü konseri hem de uzun bir müzik yolculuğunun kutlaması gibi düşünebiliriz. Nils Lundgren'i cazda daha çok trombonuyla, o kırmızı trombonuyla tanıyoruz ve bir de tabii vokaliyle. Ama yalnızca caz tromboncusu olarak anmak eksik kalır galiba. Çünkü bir tarafta funk da var, soul da var, R&B de var. Bir tarafta baladlar, diğer tarafta büyük orkestralar söz konusu. Yani farklı alanlarda rahatça dolaşabilen, sahnede de dinleyiciyle hemen ilişki kurabilen oyunbaz bir müzisyen İsveçli Nils Lundgren. Dolayısıyla aslında onu belki sahnede canlı olarak dinlemek çok daha iyi bir seçenek, ama en azından biz de sahnede izleyemeyecek olsak da şu sıralar bu tip albümlerle bu açığı kapatıyoruz diyelim. Dolayısıyla şimdi hemen Nils Lundgren 70 albümüne geçelim. İlk olarak Ain't Nobody kaydını dinleyeceğiz. Chaka Khan'la daha hafızalara yerleşmiş. Zaten kendi başına bile dinleyiciyi hemen içine alan bir parça. Lundgren'in 70. yaş konserine de böyle biraz hareketli, biraz tanıdık bir kapıdan girmiş olalım.

Biraz önce dinlediğimiz Ain't Nobody kaydından da anlaşılacağı gibi Landgren'in sahnedeki o iletişim kuran tarafı çok belirgin. Hem trombon çalıyor hem söylüyor ama bunu böyle büyük bir gösteri numarası gibi değil de sanki sahnedeki herkesle ve hatta salondaki dinleyicilerle herkesle aynı masadaymış gibi öyle bir doğallıkla yapıyor. Belki de onu zaten bu kadar sevdiren şeylerden biri de budur. Ciddi bir müzisyenlik var ama bunu fazla ciddiye alan bir yüz ifadesi de yok diyelim. Elimizdeki albüm, tekrarlayalım, Landgren'in 70. yaş günü için hazırlanmış bir albüm. Kadro da zaten bu kutlama hissini destekliyor. Michael Volney var piyanoda, basta Lars Danielsson ve davulda da Wolfgang Kafner. Ayrıca China Moses, Victoria Tolstoy, Ida Sand, Cecilia Norby gibi vokaller de bu doğum günü konserinin bir parçası olmuşlar. Yani bu aslında yalnızca bir Nils Landgren konseri değil, çevresindeki müzisyen dostlarıyla kurulmuş geniş bir doğum günü masası gibi de düşünülebilir. Şimdi araya girmeden iki kayıt daha dinleyelim ard arda. Öncelikle Street Drive Live ve hemen ardından da Soul Shadows. İkisi de bizi o Joe Sample ve Crusaders dünyasına yaklaştıran kayıtlar. Yani Landgren'in funk, soul ve caz arasındaki o rahat geçişlerini de biraz daha açık duyacağız.

Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı programında bugün Nilsson Gren'i dinledik. Nilsson Gren 70 Jazz at Berlin Philharmonic albümü vardı elimizde. Hep birlikte Landgren'in 70. yaş gününü kutladık bir anlamda. Bu albümde aslında güzel olan şeylerden biri de şu galiba. 70. yaş gibi kolayca böyle nostaljik bir kutlamaya dönüşebilecek bir vesile. Landgren sayesinde hala sahnede yaşayan, hareket eden, groove'u güçlü bir müziğe dönüşmüş. Yani yalnızca işte geçmişe bakalım gibi bir konser değil bu. Daha çok 70 yaşında hala sahnede enerji yaratabilen bir müzisyenin etrafında toplanmış bir kutlama. Dolayısıyla biz de buradan bir kez daha 70. yaşını kutlamış olalım kendisinin. Programı da Don't Take Your Love to Hollywood ile bitireceğiz. Bu kayıtta yine Joe Sample hattını sürdürüyor. Uzun soluklu ve sıcak bir kapanış yapmış olalım. Haftaya yeni programda görüşürüz.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gökçe Ayan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, kara kod veya mobil temassız ödeme ile 400

0: 200 lira, Ekim sonuna kadar geçerli, toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
9: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
10: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün yine bu haftanın iklim haberleri arasında özellikle ana akım medyada kurulmayan bağlardan söz edeceğiz. Çünkü iklim krizini yalnızca sıcaklık rekorları, seller, yangınlar ya da kuraklıklar üzerinden anlatmak artık kesinlikle yeterli değil. Asıl meselemiz bütün bunların aynı anda ekonomi, enerji, sağlık, gıda, su, ticaret ve biyolojik çeşitlilik üzerinde nasıl baskı kurduğunu, oluşturduğunu görebilmek. Geçtiğimiz yıl Aktüerya Enstitüsü ile Exeter Üniversitesi tarafından hazırlanan Gezegensel Sürdürülebilirlik, Doğayla Dengemizi Bulmak raporu, iklim krizinin yaratabildiği sistematik riskleri değerlendirmişti. Raporda ele alınan en ağır senaryolardan biri, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 3 dereceye ulaşmasıydı. Araştırmacılar böyle bir dünyada birden fazla iklim devrilme noktasının tetiklenebileceğini, kritik ekosistemlerin bozulabileceğini, yüksek düzeyde tür kaybı yaşanabileceğini, devletlerin işlevsizleşebileceğini ve ciddi sosyopolitik parçalanmaların ortaya çıkabileceğini belirtiyordu. Rapordaki en sarsıcı tahminlerden biri ise 2050 yılına kadar 3 derece veya üzerindeki ısınan bir dünyada, dünyada en az 4 milyar insanın ölümüne kadar uzanabilecek bir risk senaryosuydu. Tam burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu 2050 yılında kesin olarak 4 milyar insan ölecek demek değil. Çok yüksek ısınma koşullarında sistemlerin nasıl çökeceğini değerlendiren ağır bir risk senaryosu bu. Ama yine de sözünü ettiğimiz rakam bugünkü dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Böylesine devasa bir riskin dünya medyasında yaratması gereken etkiyi biz hiç göremedik. Guardian aynı raporu haberleştirirken başlığını 4 milyar insanın ölümü ihtimali üzerine değil, iklim şoklarının 2070 ile 2090 arasında küresel ekonomide %50'ye varan bir gayri safi yurt içi hasıla kaybına yol açabileceği üzerine kurmuştu. Ekonomik çöküş elbette son derece önemli, ancak insanlığın yarısının yaşamını ilgilendiren bir senaryonun bile ekonomik kayıp başlığının gerisinde kalabilmesi iklim krizinin medya tarafından nasıl çerçevelendiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Ve bu yalnızca tek bir gazeteyle ilgili değil. Ana akım medya iklim krizini uzun zamandır parçalara ayırarak anlatıyor. Bir yerde kuraklık, başka bir yerde enerji krizi, başka bir yerde yapay zeka ve veri merkezleri, ardından gıda fiyatları, El Niño, bir sağlık araştırması ya da deniz krizi. Her biri ayrı bir kategori altında sunuluyor, sanki farklı bir krizmiş gibi. Oysa sadece bu hafta bile karşılaştırdığımız haberlere yan yana baktığımızda hepsinin çok daha büyük bir sistematik dönüşümün parçaları olduğunu görüyoruz. Aslında ben de her hafta aynı bu açıdan haberlerimi size ulaştırmaya çalışıyorum. Mesela bu haftaki haberlerden Panama Kanalı buna çok iyi bir örnek. El Niño'nun etkisiyle Orta Amerika'da kuraklık derinleşirken Panama Kanalı çevresinde Mayıs ile Ağustos arasındaki yağışlar tarihsel ortalamanın %34 altında kaldı. Kanalı besleyen yapay göllerde su seviyesi düşünce kanal yönetimi günlük gemi geçişlerini azaltma kararı aldı. İlk bakışta bu bir deniz ticareti haberi gibi gelebilir size. Ancak Panama Kanalı küresel deniz ticaretinin yaklaşık %5'ini taşıyor. Bu bölgede yağmurun azalması birkaç adım sonra küresel tedarik zincirlerini etkileyebiliyor. Gemiler bekliyor. Nakliye maliyetleri yükseliyor. Şirketler alternatif rotalar arıyor ve ürünlerin maliyeti dünyanın başka bir köşesindeki tüketiciye kadar ulaşıyor. Dahası kanalı besleyen göller Panama nüfusunun yaklaşık yarısına içme suyu da sağlıyor. Yani giderek azalan aynı su için hem küresel ticaret hem de insanların temel su ihtiyacı birbiriyle yarışıyor. Bunun hemen arkasında El Niño var tabii ki. İklim bilimci James Hansen'in değerlendirmesine göre mevcut El Niño bazı önemli okyanus sıcaklığı göstergelerinde 1997-1998'deki güçlü süper El Niño seviyelerini şimdiden aşmış durumda. Üstelik El Niño olayları normalde kuzey yarımkürenin kış aylarında zirveye ulaşıyor. Yani daha beklenen zirveye aylar varken olağanüstü değerlerden söz ediyoruz. Böylesine güçlü bir El Niño yalnızca okyanus sıcaklığında bir rekor demek değil. Küresel yağış ve rüzgar düzenlerini değiştiriyor. Bir yerde kuraklık yaratırken başka bir bölgede aşırı yağışlara ve sellere yol açabiliyor. Tarımsal üretimi, gıda fiyatlarını, enerji altyapısını ve su kaynaklarını etkiliyor. Panama Kanalı örneğinde gördüğümüz gibi okyanustaki bir sıcaklık anomalisi birkaç adım sonra küresel ticaret problemine dönüşebiliyor. İrlanda'daki gelişmeler ise iklim krizinin teknolojiyle bağını gösteriyor. İrlanda 1999'dan beri ülkede nükleer enerji üretimini yasaklıyor. Ama bugün bu politika yeniden tartışılıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri yapay zekayı mümkün kılan veri merkezlerinin giderek büyüyen enerji ihtiyacı. İrlanda'da veri merkezleri bugün toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %22'sini oluşturuyor. Bu oranın 2030'ların başında %31'e kadar çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Yapay zeka bize çoğu zaman tamamen dijital, neredeyse fiziksel dünyadan kopuk bir teknoloji gibi sunuluyor. Oysa arkasında dev veri merkezleri, elektrik şebekeleri, enerji santralleri, soğutma sistemleri ve büyük miktarda su tüketimi var. Bu bir ülkenin onlarca yıllık nükleer enerji politikasının yapay zekanın elektrik talebiyle bu nedenle yani yeniden tartışmaya başlanması dijital ekonominin aslında ne kadar fiziksel olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Bir başka haber ise insan bedeninin de bu değişimin dışında olmadığını ortaya koyuyor. Time'ın aktardığı yeni bir araştırmada 1999 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 7000 kişinin kan değerleri incelendi. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi yükselirken kandaki bikarbonat seviyelerinde yaklaşık %7'lik bir artış tespit edildi. Bikarbonat kanın fazla asidik hale gelmesini engellemeye yardımcı olan temel mekanizmalardan biri. Ve araştırmacılar bu değişimin vücudun daha yüksek karbondioksit seviyelerine karşı fizyolojik bir yanıtı olabileceğini bizlere söylüyor. Bugünkü atmosferik karbondioksit seviyelerinin ağır sağlık belirtilerine yol açtığı söylenmiyor. Bunun özellikle belirtmek gerekiyor ki ancak daha yüksek seviyelere maruz kalmanın baş ağrısı, yorgunluk, konsantrasyon kaybı ve karar verme kapasitesinde azalma gibi etkileri biliniyor. Buradaki önemli nokta, iklim krizini yalnızca dışarıda yaşanan bir çevre sorunu gibi düşünemeyiz. Atmosfer değiştiğinde soluduğumuz hava değişiyor ve bedenimiz de bu değişime tabii ki bir yanıt veriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ise bu sistematik tabloya başka bir boyut ekliyor. ABD ile İran arasında gerilim nedeniyle bölgede 1500'den fazla büyük ticari geminin uzun süre hareketsiz kalması, gemilerin gövdelerinde mikroorganizmalar, algiler ve diğer enerji canlılarının birikmesine yol açıyor. Araştırmacılar gemiler yeniden hareket ettiğinde bu canlıların dünyanın farklı limanlarına taşınabileceğini ve bazı gemilerin istilacı türler açısından birer süper yayıcıya dönüşebileceğini söylüyor. Hürmüz Boğazı'nda durum tabii ki doğrudan iklim krizinden kaynaklanmıyor. Ancak tam da Planetary Solvency raporunun işlendiği, işaret ettiği sistematik risk meselesi burada önem kazanıyor. Bir jeopolitik kriz deniz taşımacılığını durduruyor. Bunun sonucu biyolojik istila riski ortaya çıkıyor. Kuraklık Panama Kanalı'nı zorluyor. Ardından küresel ticaret etkileniyor. Yapay zeka büyüyor, enerji talebi artıyor ve bir ülkenin nükleer politikası yeniden tartışılıyor. Atmosferdeki karbondioksit yükseliyor ve bu değişimin izlerini insan bedeninde bile görmeye başlıyoruz. İklim krizine bakarken eksik olan şey tam olarak bu bağlantılar. Ana akım medya çoğu zaman Panama kanalını ticaret, El Niño'yu hava durumu, İrlanda'yı enerji, yapay zekayı teknoloji, kandaki değişimleri sağlık, Hürmüz'ü ise jeopolitika başlığı altında anlatıyor. Ama bunların hepsi aynı gezegende birbirine bağımlı ekonomik ve ekolojik sistemlerin içinde gerçekleşiyor aslında. Bu nedenle gezegensel sürdürülebilirlik raporundaki 4 milyar ölüm senaryosunun asıl önemi yalnızca rakamın büyüklüğünde değil. Rapor bize tek bir devlet felaketinin bir anda ortaya çıkacağını söylemiyor. Birden fazla sistemin aynı anda bozulabileceğini söylüyor. Gıda sistemleri, su kaynakları, ekosistemler, ekonomiler, devletler ve toplumlar aynı anda baskı altına girdiğinde bu krizler birbirini beslemeye başlıyor. Belki de ana akım medyanın en büyük sorunlarından biri hala iklim krizini bir çevre haberi olarak görmesi. Oysa artık Panama kanalı haberi de, iklim haberi, enerji politikası da, gıda fiyatları da, yapay zeka da, halk sağlığı da giderek daha fazla iklim haberinin parçası haline geliyor. İklim krizini gerçekten anlamak istiyorsak artık yalnızca tek tek felaketlere değil, bu olayları birbirine bağlayan sisteme bakmamız gerekiyor. Ben Atlas Sarrafoğlu. Apaçık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya tekrar burada buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
9: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 28 Ağustos 2026 tarihli yayınımız bu. Genesis Owusu'yla başlatmış oluyoruz. Yayınımızı başlattık. Avustralyalı rap müzisyeni Red Star Wu and the Worldwide Scourge isimli bir stüdyo albümü yayınlamıştı 2026'nın ilk yarısında. Bu akşam Açık Dergi'de kentten notlarımızı aktarırken sizlere bizlere eşlik edecek olan kayıtta işte bu plakta yer alıyor. Hellstar'dı girişte dinlediğimiz parça. Dark World'le ortak kaydı Genesis Owusu'nun. Bu akşam birkaç parçayla daha kulak vereceğiz. Canberra'lı müzisyen Kofi Owusu-Ansa, esas ismi 98'di. 2020'li yıllar itibariyle epey aktif oldu ve sesini duyurmakta. Aslen kendisi bir gazeteci ve yazar ama şimdi rapiyle sözünü ifade ediyor. 2020 yılından bu yana da sağlam bir grupla çalışıyor. Kirin Kalin'in Touch Sensitive gibi isimleri görüyoruz burada. Evet, hep birlikte dinleyip keyfini çıkarmaya çalışacağız. Red Star Wu and the Worldwide Scourge bu haftanın, bu akşamın albüm haftanın kapanışını yapıyoruz bununla. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlar dedim. Açık Dergi'de hafta sonu için konser önerilerimiz olacak. Türkiye'nin dört bir yanında festivaller var. Ağustos ayının son hafta sonunda manzara nasıl, harita nasıl, bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Tiyatro sahnesinde hareketlenme olduğunda hafta başında söylemiştik. Müzede sahne ve açık havada şehir tiyatroları etkinlikleri başat olmak üzere tüm bunları da haritamıza ekleyeceğimiz kent takvimi başlamak üzere. Ceyhan Usanmaz da takvimde yer alacak tabii. Her cuma akşamı olduğu gibi yayıncılık dünyasından haberleri de sevgili Ceyhan'dan dinleyeceğiz. Saat 7'ye kadar geçecek sürede Genesis Owusu'dan parçalar dinlerken kent takviminde notlandırmış olacağım. Bu arada Ceyhan'ın bu akşamki yayınında bir konuk sesinde yer aldığını belirtmek isterim. Haydar Akın, Efsaneden Gerçeğe Doktor Faustus isimli yeni yayınlanan kitabı vesilesiyle ona da mikrofon uzatarak eser miktarda kuşağına varacağız. Bu akşam saat 7 itibariyle Başak Hürer canlı yayında bekliyor sizleri eser miktarda bölümümüzde. Küratör, sanat yazarı ve akademisyen Derya Yücel'le Ağustos ayında Kaz Dağları'nda gerçekleşen Doğaya Sanat programını konuşuyoruz. Peşe sıra bağımsızlarla konuşmalarda Apaçı Kültür serimizin bir parçası olarak Ezgi Bakçay ve sevgili Ulaş Bayraktar'ın özel bölümlerini de dinleyerek kapanışımızı yapacağız. 28 Ağustos tarihli yayınımızda kabaca bu şekilde cereyan edecek olaylar. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Hafta sonu için daha duyurmadığımız konserler en başa alacağım. Bandmack Perşembe Cuma günü hafta sonu etkinlikleri önerileri yayınladığında ben de kent takvimini biraz oralardan besliyorum. Kaçırdığım da çok şey oluyor bir şekilde. Bu hafta da yine Dicle Uzun hazırladığı etkinlik rehberinden Bandmack ekibinin faydalanacağım şimdi. En başa onlardan öğrendiğimiz bu konserleri alalım istiyorum. Kargaya bir uğrayalım önce. Lemur ve May konseri varmış. Lemur ekibi 15 yıl kadar uzun bir aranın ardından yeniden müziğe döndüler. Umut Coşkun ve Berkay Küçükbaşlar'ın katılımıyla Deniz Yıldız ve Nil İpek bugün Karga sahnesinde izleyenleri bekliyor. Avrupa kentlerinde konserler veriyorlar normalde. Ufukta da bir albüm olduğunu öğreniyoruz Bandmack'in notlarından. Gruba yeni kurulumuyla İstanbul'da vereceği ilk konserde bu akşam eşlik etmek mümkün. Türkçe, İngilizce bestelerin yanı sıra Kazakça besteler de var bu arada. Lemur'un repertuarında bugün May'da Karga'da onlara eşlik edecekmiş. 28 Ağustos akşamı Kadıköy civarında olanlara duyurulur. The Wall Salon'da da Patriarchy konseri var. Los Angeles çıkışlı bir topluluk onlarda. Bu hafta anmamıştım konserlerini. Gothic Estetik, EBM, Industrial Darkwave sularında geziyor bu topluluktan. Karanlık elektronik altyapılar, sert basslar duymak isteyenler The Wall Salon'da Patriarchy'yi görebilirler. Binada bir doğaçlama akşamı var. Saadet Türköz ve Berke Can Özcan'ın bu buluşması aslında geçtiğimiz haftalara duyurulmuştu, öyle programlanmıştı ama bir sağlık sorunu oldu müzisyenler için. Şimdi bu cuma akşamına konserin yeniden programlandığını görmekteyim. Kadıköy turunu yaparken onu da eksik etmeyelim. Ve Kalamış'a uzanalım. Kalamış Atatürk Parkı'nda da yaz festivalim devam ediyor. Buradaki etkinlikleri olabildiğince kent takvimi kuşağında takip etmeye çalışıyoruz. Bugün Gaye Suakyol performansı konseri var Kalamış'ta. Saat 21.00'da açık havada ve ücretsiz gerçekleşecek. Bu etkinlikte eminim çok rağbet görecektir. Bu hafta sonu için henüz duyurmadığımız bir başka etkinliği yine Bant Meg'in bülteninden de öğrendik. Onu da söyleyeyim. Urgehal isimli bir topluluk ve The Wall Saloon'da 29 Ağustos akşamı sahne alacakmış. Norveç'ten bir grup bu. Bir black metal topluluğu, 2006 tarihli kült albümleri Goldcraft Torment'in 20. yaşını kutlamak için İstanbul'a geliyorlar. Arsonis ve Ion Void toplulukları da İstanbul'dan onlara dahil olacak. Black metal severler için de hafta sonu yani böyle bir buluşma varmış. Evet, Bant Meg'in etkinlik rehberinden telafi haberlerimiz bu şekilde. Hafta başında bunları duyurmamıştık. O yüzden bu akşamın açılışını bu alternatif sahne alanıyla yapmış oldum. Şimdi hatırlatmalarımı yapayım. Arter'de arka bahçe konserleri oldu bu Ağustos'ta. Bugün de Tayfa Tatal'la performansı var. Evet, geçen cuma Dolapdere Noise Orkestra neşeli bir akşam konserini vermişti. Şimdi Dolapdere'den Tatal'la'ya uzanıyor Arter ekibi. Arka bahçede bu akşam Muammer Ketencoğlu'nun başını çektiği Tayfa Tatal'la ekibi Eski Tatallı'yı Anımsamak başlıklı bir konser verecekler. Saat 8'de ücretsiz gerçekleşiyor bu etkinlik bu arada. Müzede bugün Arter'in sergileri de yani ücretsiz gezilebiliyordu. Ağustos ayına böyle bir uygulama koydum ekip. Bugün Muammer Ketencoğlu, sevgili dostumuz, Apaçık Radyo programcısı, Tayfa Tatavlı'nın sanat yönetmeni, akordiyonun başında olacak. Kendisine vokalde Katerina Batolucciani, dört telli buzukide Ali Baran Özcan ve vurmalı çalgılarda da Gamze Yılmazel eşlik ediyor. Eski Tatallı Yanımsamak konserinde Tatavla semtinin ve İstanbul'un hem popüler hem de az bilinen şarkı ve ezgilerinden bir seçki sunacakmış grup Arter'in arka bahçesinde bu akşam saat 8 sularında konserin başlayacağını görmekteyiz. Hafta başında bir de vapur konseri duyurmuştuk sizlere. İBB Kültür AŞ'nin yeni etkinliği İstanbul arası Boğaz Vapurları'nda gerçekleşiyor. Açılış 14 Ağustos'ta olmuştu. Ayhan Sicimoğlu Harikalar Bandosu'yla başlatmıştı İstanbul arası etkinliğini. Monologlar Müzesi grubu bir tiyatro gösterisi sunmuştu. Ayrıca bir de rehberli tur vardı Boğaz'ın saklı hikayeleri başlığıyla. Uygulamam önümüzdeki haftalarda da sürecek. İstanbul arasının ikinci etkinliği bu akşam Jacuzzi on Piano ile gerçekleşecekmiş. Pazartesi duyurmuştuk. Son gün, tekrar bir hatırlatıyorum. Daha sonra da aynı uygulama 11 Eylül ve 25 Eylül'de tekrarlanacak ama başka müzisyenlerin katkılarıyla. Dilek Türkan ve Büyükev Abluka'da İBB Kültür AŞ'nin yeni etkinlik serisi İstanbul arasında Eylül ayında müzikseverlerim beklemekte. Evet, İBB Kültür AŞ demişken Şerefiye Sarnıcı'nda da konserler sürüyor. Derinden Gelen Sesler etkinliğinin geçen ilkbahar zamanından bu yana takip etmeye ve sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri burada buluşmalar vardı bu hafta. Bu akşam saat 8.30'da Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk başlıklı bir dinleti olduğunu görüyorum. Evet, Seçkin Pilim'in aynı sarnıçta yer alan Dünle Bugün sergisinde kapanış hafta sonunda olduğumuzu söyleyelim. Dolayısıyla Pirim'in eserleriyle müziğin yan yana geldiği bu buluşmalar sona ermek üzere. Derinden Gelen Sesler konserleri muhtemelen devam edecektir ama Seçkin Pirim'in eserleri olmayacak yani artık bu hafta sonundan sonra. Dolayısıyla bugün Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk ya da yarın Klasik ve Romantik Dönem Seçkileri başlıklı trio Misya konserlerine katılırsanız görsel ve işitsel dünyanın yan yana geldiği sıra dışı bir deneyime de sahip olabilirsiniz. Bunu özellikle belirteyim. Bu arada pazar günü de 30 Ağustos Zafer Bayramı malumunuz. Şerefiye Sarnıcı'nda da buna özel bir konserin saat 8.30 sularında başlayacağını görmekteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı için etkinlikler aslında bugünden başladı İstanbul'un farklı alanlarında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde hatırı sayılır genişlikte bir program duyuruldu. Bugün Sunay Akın'ın Müze Gazhanedeki gösterisiyle başlıyor buluşmalar. Türkçe rock müziğin önemli gruplarından Red yarın burada bir konser veriyor. 30 Ağustos günü ise Yeni Türkü Müze Gazhanede sahne alırken Melek Mosso'nun da Büyükçekmece'de Cumhuriyet Kent Meydanı'nda bir konseri olduğunu görüyorum. Gazhanede birlikte Bedrahmi Eyüboğlu Mozey Yapıyoruz başlıklı bir atölye çalışması da gün içerisinde oldu. Mustafa Plevneri ve sanatçıların rehberliğinde yüzlerce katılımcıyla birlikte 4 metrelik de bir mozaik yapılıyor bugün. Başlanıyor buna. 3 günlük atölyenin sonucunda da bir kolektif eser doğacak. Bu da çok kıymetli tabii ki. Evet, dediğim gibi yarın da Red performansı, pazar günü ise Yeni Türkü performansı Müze Gazhanede gerçekleşecekken Büyükçekmece'de de bir çocuk şenliğinin üstüne DJ performansının ardından Melek Mosso konseri programlanmış. İBB'nin 28-30 Ağustos'a tarihlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında. Şimdi biz İstanbul'dan çıkalım. Kaş'ta ve Ayvalık'ta festivaller var. Bir oraya uğrayacağız. Sonra da Uluslararası Hipatya Bilim ve İletişim Festivali'ni bir hatırlatacağız sizlere. Önce müzik hattımızı tutalım. Kaş'ta bu hafta sonu bir mini festival, bir caz festivali gerçekleşiyor. Marina Kaş'a bir ana sahne kurulmuş vaziyette. Yanı sıra amfiteyatro ve Kaş sokaklarına da taşınacağını görmekteyiz Kaş Caz Festivali'nin. Kökler ve Göçler, bu senenin teması bu şekilde ilan edildi. Evet, hafta sonu gerçekleşen festivalin açılışında Barış Demirel, Şener Lamboğlu ve Julia Biel'in sahne alacağını görüyorum. İkinci gün Öner Karaçoğa Kuartet, Anıl Şalyer ve Jemba Gruul izleyiciyle buluşuyor. Bu yarına denk geliyor. Evet, kapanış günü ise, pazar günü ise Feride Hakim, Michel Godard ve Tulu Tırpan'ın sahne alacağı etkinliklerin ardından Homeland topluluğu Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen de kapanışı yapacak. Festival arkeoloji, tarih, denizcilik kültürünü müzikle kesiştirmek gibi bir misyon da edinmiş vaziyette. Evet, Kaş'ta Caz Festivali başladı. Yeni haberdar olduk. Pazartesi akşamı duyurmuştuk kısaca ama daha fazlasını da bilmiyoruz. Ama sıkı bir line-up, sıkı bir müzisyen grubunun festivale destek verdiğini kolaylıkla söyleyebiliriz galiba. Kökler ve Göçler temasıyla cumartesi, pazar günü ana mekan Marina Kaş olmak üzere ama Kaş sokaklarında yayılacak şekilde bir caz festivali ilgilisini beklemekte. Ayvalık'ta da Ayma Müzik Festivali'nin son hafta sonu içerisindeyiz. Ağustos ayı boyunca olabildiğince takip ettik burada olup bitenleri. Bu akşam Çataltepe'de Pure Records stüdyonun sahnesinde Nomad Quartet bir oda müziği performansı gerçekleştirecek. Kemanda Yume Zamponi Basta, Barok Bostancı, Viyolonsel'de Ali Emir Bostancı ve Piyano'da Lel Kara Alioğlu'ndan oluşuyor topluluk. 2024 yılında Baren Boyim Sait Akademisi seçmelerini kazanarak müzik yolculuğuna adım attıklarını da belirteyim. Çok kıymetli bir başarım bu da. Evet, bu akşam da onlar Ayma Festivali'nde Cunda'da Çataltepe'deki Pure Records stüdyosunda sahne alacaklar. 12. Ayma Müzik Festivali'nin kapanış günü ise 30 Ağustos pazar günü keman sanatçısı İmge Tilif'in konseriyle olacak. Kırlangıç'da yer alan Anadolu Uygarlıkları sergisinin içinde aslında bir keman dinletisi dinleme imkanı bulabileceksiniz. Ayvalık'taysanız öneririz. Johann Sebastian Bach'ın solo keman repertuarının nitelikli yapıtlarının sunulacağı bir konser olarak duyuruldu bu da. Evet, Ayma'nın festivali farklı kuşaklardan ve farklı müzik geleneklerinden sanatçıları oda müziğinin ortak dilinde buluşturarak Ayvalık'ın kültürel dokusuna katkı sunmayı hedefleyen bir etkinlikti. Sona eriyor festival. Ayma'nın klasik müzik eğitimi, sanat ve kültürü harmanlayan köklü yaklaşımının bir yansıması olarak da görülebilir bu festival. Şimdi İzmir'e bir uzanalım. Seferihisar'da bir etkinlik var. Yine pazartesi akşamı duyurmuştum sizlere. Uluslararası Hipatya Bilim ve İletişim Festivali. Evet, Seferihisar'da gerçekleşiyor bu sene. Temmuz ayında aslında olacaktı ama sonra ertelendi. Evet, küresel bir bilim aile temas edilebilecek bir kamp festivali aslında bu. Hypatiabilim.org adresinde detaylı bilgilere ulaşılabilir. Eğer hafta sonu zamanınız varsa ve İzmir civarındaysanız muhakkak tavsiye ediyoruz. Evet, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mete Atatürk'ü ağırladı bu yıl festival ve Atatürk ile olan konuşmada oldukça yoğun ilgi gördüm. Hypatia Bilim platformunun kurucusu Nurcan Seven ve Bilkent Üniversitesi'nden Tufan Kıymaz Atatürk ile bir araya geldiler. Kuantum fiziği ve teknolojilerin açtığı felsefi ufuklar başlıklı bir konuşma gerçekleştirdiler. Evet, yoğun ilgi gördü bu etkinlik. Bilim ve İletişim Festivali'nin ana etkinliğiydi dediğimiz gibi. Şimdi önümüzdeki günlerde de festivalin dördüncü gününe girdiği bu cuma günde baktığımızda akademisyenler, sanatçılarla bilim iletişimcilerinin, gazetecilerin ve sendikacıların olduğu 70'e yakın konuşmanın devamının burada gerçekleşeceğini söyleyelim. Yurt dışından çeşitli üniversitelerden katılımlar var. Cambridge, Oxford Üniversitesi, CERN'le Hollanda, Kutek laboratuvarlarından temsilciler de festivale katılım sağlamışken İstanbul ve Türkiye'nin de çok nitelikli üniversitelerinden akademisyenlerin burada yer alacağını görüyorum. Ama ayrıca sendikaların ismi de zikredilmiş: KESK, TTB, Eğitimsel ve SES başta olmak üzere bilim, iletişim, kültür ve sanat alanında onlarca gençlik ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 13 ana etkinlikte 30'dan fazla yetişkin atölyesi ve 15 çocuk atölyesi düzenlenmekte. Kıymetli bir etkinlik hakikaten bu. Bilim iletişim alanında öncü etkinliklerden biri olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Bu sene ikinci kez gerçekleşti. Gerçekleşmekte, daha doğrusu hafta sonu katılmaya halen zaman var. Hypatiabilimfestival.com adresinden detaylı bilgilere dilerseniz siz de ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi biraz ara verelim. Bir müzik parçamız daha olsun. Genesis Owusu'ya geri dönelim. Avustralyalı'nın rapçi son albümünden Red Star Woo and the Worldwide Scorch'tan parçalarla bu akşam kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. Hastar'la başlatmıştık bu kısmı. Şimdi Açık Dergi'ye Most Normal American Water'la devam ediyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Kent takvimini sunuyoruz sizlere. Birazdan Ceyhan Usanmaz'a mikrofonu bırakacağım. Yayıncılık dünyasında olup bitenleri bu köşe, kitap köşesinde ondan dinleyeceğiz. Ama önce ajandada olup bitenleri bir aktaralım sizlere. Tiyatro sahnesi hareketleniyor demiştik. Şehit tiyatroları Harbi Açık Hava sahnesinde hafta boyunca temsiller sundu. Bu akşam da sunacaklar. Sakıp Sabancı Müzesi'nde müzede sahne etkinliği 10. yılını yoğun bir etkinlikle kutluyor. Bunlara bakacağız ama önce bir moda sahnesine uğrayalım istiyorum. Moda sahnesi sezon açılışını bugün yapıyor. Konuk bir ekiple yapıyor. Herkes kocama benziyorum izlemek mümkün. Alice Çalışkan'ın oyunu Hakan Emirnoğlu'nun rejisiyle Pınar Güntürk'ünün çok sevilen performansı birkaç sezondur izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Evet, pavyonda temizlikçi olarak çalışan Ayten karakterinin yaşam öyküsü çok da sevildi. Ödüllendirildi birkaç kere de. İşte moda sahnesinde sezon açılışında bu gösteriyi görmekteyiz. Bu akşam saat 8.30'da izleyicilerle buluşuyor Pınar Güntürk'ün bir kere daha. Önümüzdeki günlerde moda sahnesinde yoğun bir program olacak. Herkes kocama benziyorla başlayan program. Ama biz de izlemeye çalışacağız. Evet, 52 Hz'i mesela 31 Ağustos günü için tavsiye edebiliriz. Ya da Bu Hikaye Senden Uzun, Aylin Balboa'nın bir metnim, Şenay Güller'in performansıyla izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Yarın akşam saat 8.30'da moda sahnesinde bu gösteriye de katılmak mümkün. Arada pazar günü bir stand-up var moda sahnesinde. Bir Gökben Bir Alpay, senede bir gün stand-up'ım. Ardından pazartesi itibariyle zaten tekrar hatırlatacağım ama 52 Hz ve Absolut performansları, Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü ve Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri tiyatro severleri moda sahnesinde aralıksız temsillerle beklemekte. Alkışlarım bol olsun diyelim ekibin. Şehir tiyatroları da Harbi Açık Hava sahnesinde izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor bu akşam. Son bir performans var. Evet, Haldun Taner'in çok sevilen yapıtı. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Şehir tiyatrolarının prodüksiyonuyla sezon boyunca zaten izleyici karşısına çıkıyor ve çıkacak da belli ki. Şimdi de işte Yıldızların Altında tiyatro şiarıyla gerçekleşen açık hava etkinliklerinde şehir tiyatrolarının ikinci ve son temsil bu akşam gerçekleşmekte. Hafta başında Haramileri sahnelemişti şehir tiyatroları. Bugün de Haldun Taner'de bir yaz etkinliğinde izleyicileriyle buluşacaklar. Müzede sahne demiştik. Bu yıl Ayşe Diraz'ın sanat yönetmenliğinde hazırlanıyor etkinlik. Oyunlarla Dönüşüm temalı festival. Dün kapılarını açtı. Onur Ünsal'ın az evvel moda sahnesinde temsilleri başlayacağını söylediğim Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri dün akşam festivalin açılışını yaptım. Şimdi hafta sonu boyunca temsiller var. Deniz Dursun'un kaleme aldığı ve Mine Nurşen'in ödüllü performansıyla konuşulan Yıldız bu oyunlardan birisi olacak. Yanı sıra sahnemizin çok sevilen oyunlarından bir Shakespeare yorumu, Şato'nun Altında, Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal'dan bir Shakespeare gösterisi olarak festivalde yer alırken Oğulcan Arman Uslu'nun çok sevilen ve ödüllü performansıyla 9-8'lik kıyametinde müzede sahnede izleyicilerin karşısına çıkacağını görüyorum. Bunun yanı sıra Letters Romantica'yı anmak lazım. Begüm Erciyes'in etkinliğim interaktif bir performans olarak Vietnam Savaşı'ndan bugüne bir köprü kuracak bir etkinlik olarak festivalin öne çıkan bence buluşmalarından birisi. Evet, Fuaye'de karşılaşmalar başlıklı bir özel uygulama da var. Burada da festivalin bu yılki teması olan oyunlarla dönüşüme temas eden ilginç etkinliklerin yer alacağını görüyorum. Detaylı bilgim Sabancı Müzesi'nin web alanında bulunabilir. Bu arada festivalin direktörü Ayşe Diraz'la yaptığımız bir söyleşi de olmuştu 2-3 hafta kadar önce. Can Kantarcı Homo Ludens'te ağırlamıştı sevgili Ayşe'yi. Bu programı da dinlemediyseniz muhakkak bir kulak atmanızı tavsiye ediyoruz. Tiyatro sahnesi böyle işte hareketleniyor dediğim gibi. Moda sahnesi sezonu açtım. Şehir tiyatroları açık hava etkinlikleri gerçekleştirdi ve müzede sahne buluşması bu haftayı tabii ki esas hareketlendirmiş olan etkinlik olarak haritada yer aldı. Önümüzdeki günlerde de tiyatroda, tiyatro severler için olup bitenlere şüphesiz bakacağız. Sezon giderek yaklaşıyor. Bu şekilde de hissettiriyor varlığını. Şimdi ne yapalım? Evet, sezondan iki haber verelim. Yavaş yavaş aslında Eylül'ün gelişini de bizlere hissettirecek ileri tarihli etkinliklerin haberlerini de eksik etmiyorum Açık Dergi'de. Önce bir Off Grid Art Project'e uğramak istiyorum. Oradan yeni sezon sergisi haberi geldi. Bir grup sergisiyle izleyicisini karşılayacak Off Grid. Aynı şehirde başlıklı bir grup sergisi olacakmış bu. Cidemim, Hüseyin Güler ve Tibet Oktay Aslan'ın çalışmaları bir araya gelecek. 18 Eylül'de kapılarını açacak sergi, 3 sanatçının farklı yaklaşımları üzerinden İstanbul'un dönüşümünü, kent hafızasını ve gündelik hayatını, hayatın şehirle kurduğu ilişkiyi ele alacakmış. Beyoğlu'nun yeni güncel sanat alanlarından birisiydi. Geçtiğimiz sezon detaylı bir program yapmıştık Off Grid ekibiyle. Şimdi de bizleri heyecanlandıran bir grup sergisi var. Cidemi, Hüseyin Güler ve Tibet Oktay Aslı'nın eserleri aynı şehirde başlığıyla bir araya gelecek. Şimdiden 18 Eylül'e ajandamıza bunu yazıyoruz. Bir de 25 Eylül'den haberimiz var. Evet, Evin ekibi sezon açılışını duyurdum. Bir solo sergiyle yapıyorlar onlar bu açılışı. Devin Oktar Yalkın'ın Nebulus isimli sergisi. Evet, manzara, figürler, hayvanlar, iç mekanlar ve doğa arasında hareket eden fotoğrafları birbirine bağlayan coğrafyadan çok ortak bir duyarlılık bulacaksınız bu sergide demiş Evin grubu. Evet, bir solo sergiyle Devin Oktar Yalkın'ın sergisiyle 25 Eylül'de onlar da kapılarını açacaklar. Bunu da bir kenara şimdiden yazmış olalım. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Ağustos ayının son hafta sonu için etkinliklerimize baktıktan sonra sezondan da iki haber ulaştırdık sizlere. Böyle kapayalım bu notlar faslının. Birazdan Ceyhan Usanmaz'la yayıncılık dünyasında olup bitenlere kulak vereceğiz. Ama bunu yapmadan önce müzik diyelim. Evet, Genesis Owusu'nun Avustralyalı rapçi 3. stüdyo albümü Red Star Blue and the World Wide Scorch'da bu akşam kulaklarımızda. Ondan dinleyeceğimiz 3. parça Running All the Time ismini taşımakta.

0: as an act of resistance, even when the party's over.
1: Açık Dergi.
2: Bu köşe kitap köşesi.
3: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Merhabalar, bu hafta da kitap köşesine maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Çağdaş Macar Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Peter Nadas'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. 83 yaşındaydı Peter Nadas. Thomas Mann, Robert Musil ve James Joyce'la karşılaştırılan bir isimdi. Dolayısıyla sadece Macar Edebiyatı'nın değil, dünya edebiyatının da önemli yazarlarından biri olarak kabul ediliyordu. Türkçe'de de aslında yabancısı olduğumuz bir isim değildi. Daha önce Can Yayınları'ndan işte Ölümle Baş Başa kitabı çıkmıştı. Bir Aile Romanının Sonu isimli kitabı yayınlanmıştı. Hatta daha yakın bir zamanda Veres Yayınları'ndan önemli romanlarından biri kabul edilen Anılar kitabı çıkmıştı. Sanıyorum geçen sene bu zamanlarda çıkmıştı Erdal Şalikoğlu çevirisiyle. O da genç bir yazarı anlatan bir romandı. 19. yüzyılda yaşamış bir genç romancının, genç yazarın peşinde düşmüş bir hikayeydi. Daha da aslında yakından tanıyabiliriz Peter Nadas'ı. Daha çevrilecek kitapları var. Örneğin Paralel Hikayeler kitabının aslında önemli bir kitabı olduğunu söylerler hep. Daha henüz Türkçe'de yayınlanmış değil. Dolayısıyla umarız bu bilmediğimiz, Türkçe'ye çevrilmemiş bu anlamda kitapları da yakın zamanda yayınlanır Peter Nadas'ın. Biz de buradan kendisini bir kez daha almış olalım. Ödül haberlerinden Haldun Taner Öykü Ödülünü belki hatırlatabiliriz. 25 Eylül tarihine kadar başvurular devam ediyor. Yaklaşık bir ay kaldı. Milliyet gazetesinin yürütücülüğünde düzenleniyor bu ödül. 2025 yılı içerisinde yayınlanmış öykü kitaplarının değerlendirileceği bir yarışma, bir öykü ödülü daha önceki yıllarda olduğu gibi. Seçici kurulunda da Demet Taner, Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal, Ayşe Sarısay'ın, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve Filiz Aygündüz yer alıyor. Haldun Taner Öykü Ödülü 2026 için düzenlenen öykü ödülünde dediğimiz gibi bir ay var. Bu 25 Eylül'e kadar 2025 yılı içerisinde yayınlanmış öykü kitaplarının ödül sekreterliğine diyelim ulaştırılması gerekiyor. Bir aylık bir süre kaldığını tekrar hatırlatalım. Ödül demişken geçen sene 2025 Arthur C. Clarke ödülünü alan Annie Bot romanı Türkçe'de yayınlandı. Sierra Greer'in aslında sadece Arthur C. Clarke ödülü değil başka ödüller de almış. Goodreads'te de ön plana çıkmış bir roman. İşte Scientific American gibi önemli mecralarda da hakkından söz ettirmiş bir roman. Annie Bot romanı April yayıncılık etiketiyle Türkçe'de de yayınlanmış oldu. Serkan Göktaş çevirisiyle bir yapay zekayı anlatan bir hikaye olduğunu belki söyleyebiliriz. Bir sevgili, kusursuz bir sevgili olarak hazırlanmış bir yapay zeka. İnsanoğlunun tahayyülünde çok uzun zamandır beslediği hikayelerden biri bu. Sierra Greer de romanında farklı bir bakışla yaklaşıyor. Annie Bot isimli romanında o anlamda dikkate değer bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Yine yeni çıkan kitaplara baktığımızda Gamze Arslan'ın Kırlaniler romanı da Doğan Kitap'tan çıktı. Yine çok çok yakın tarihte hemen dün hatta haberi çıktı. Kırlaniler Gamze Arslan daha çok öyküleriyle tanıdığımız bir isim ilk romanı. Eylül ayında çıkacak daha doğrusu ama şimdi işte haberleri yayılmaya başlandı Kırlaniler romanının. Tanıtım bülteninden belki aktarabilirim çünkü kitabı şu an için inceleme imkanımız yok. Ama şöyle bir hikayesi var. Nefesi seyrek hep öyleydi. Hep temkinli alırdı soluklarını bitecek gibi. Avlanmamak için derdi bir de. Nefes cimrisi her yerinden çizikler, dikişsiz yaralar, oyuklar, delikler. Buna rağmen içerisi görünmüyor. Buna rağmen kas katı bir beden, kilit altında duygular. Neredesin anne? Ne kokusu yayılıyor ne sevgisi açığa çıkıyor. Orman yaraları bunlar. Bildiklerim var. Benimleyken olanlar var ve bir de dediğine göre kırlanilerle olanlar. Neden benim de normal bir annem yok? Parmaklarımı yaralarına sokup içeriye ulaşmak zorunda kalmayacağım. Etini yoklayıp suyunu çıkarmaya çalışmak için aklını yitirmeyeceğim bir annem yok. Anık ve Pamuk, geçmiş ve şimdi, anne ve kız. Bu bir anne kız hikayesi değil. Kırlanilerin kendi içine kapalı, sınırları keskin, çıkışı zor bir ormanda yaşayan, kırdan gelen vahşi kadınların hikayesi bu. Hayvan anaları, köksüzlükleri, törenleri, inanışları, kuralları, cezaları, hayvanlaşan bedenleri, ormanın parçası haline gelen yaşayışlarıyla erkek dünyaya bir karşı duruş onların varlığı, ama bir yere kadar. Bu bir anne kız hikayesi, hayvanlaşan annesinde insanlık kırıntısı ararken vahşete çarpan kızın hikayesi şeklinde bir tanıtımı var. Dikkat çekici bir hikaye olduğunu belki bu anlamda söyleyebiliriz. Zaten tanıtımda da böyle devam etmiş. Öyküleriyle tanıdığımız Gamze Arslan, ilk romanı Kırlanilerde gücünü topraktan, ormandan, hayvandan ve mitolojiden alan eşsiz bir dünya kuruyor. Müthiş bir hayal gücüyle beslenen kadın, hayvanlaşma, beden, doğum ve ölüm üzerine çarpıcı ve özgün bir kurgu şeklinde bir tanıtım yapılmış. Gamze Arslan'ın Kırlaniler adlı romanı ile ilgili, dediğimiz gibi, Doğan Kitap tarafından Eylül ayında çıkacak. Gamze Arslan, öyküleriyle tanıdığımız Gamze Arslan'ın ilk romanı. Yine yeni çıkan kitaplar arasında Haydar Akın'ın Alfa Yayınları'ndan çıkan bir kitabı var. Efsaneden Gerçeğe Doktor Faustus. Daha önceki kitaplarından yakından takip ettiğimiz bir isim Haydar Akın. Cadılar ve Cadı Avı, Delilik, Melankoli ve Cinlenme kitaplarından hatırlayacaksınızdır. Bingenli Azize Hildegard isimli bir kitabı da vardı yıllar önce. Darma Yayınları'ndan çıkmıştı. Zaten bu Cadılar ve Cadı Avı kitapları da farklı yayınlar.

0: romanı okuduğumuzda Frankenstein'ın aslında onu yaratan kişinin adı olduğunu öğreniriz. Faustus'ta da buna biraz benzeyen ama belki daha karmaşık bir durum var gibi de görünüyor. Bugün bildiğimiz Faustus ne kadar gerçek, tarihsel bir kişi, ne kadar sonradan edebiyatın ya da işte efsanenin yarattığı bir karakter. Haydar Akın'ın kitabını okuduğumuzda bu ikisini birbirinden ayırabiliyor muyuz diye bir soru belirdi kitabı ilk gördüğümüzde zihnimizde ve biz de doğrudan aslında Haydar Akın'a sorduk bu soruyu. O da sağ olsun bize çok güzel bu konuyu özetleyen şöyle bir ses kaydı gönderdi.
1: Faust efsanesini anlayabilmek için şeytanla işbirliği yapmanın ve sözleşme imzalamanın tarihine bakmak gerekiyor. Şeytanla işbirliği yapmak 16. ve 17. yüzyıllarda yoğunlaşan cadı avları sırasında yaygın bir suçlama unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Şeytanla sözleşme yapılmasının Faust örneğinde olduğu üzere en tanınmış örnekleri 5. yüzyıldan Pretorius'un kölesi ve 6. ve 7. yüzyıldan Theophilus mücresi olarak bilinen efsaneler. Şeytanla sözleşme yapmak en basit tanımıyla şeytana veya emrindeki demonlarına verilen bazı tavizlerle, bunlar Hristiyanlık inancından dönmek, şeytana bağlılık yemin etmek, Hazreti İsa'yı, Meryem'i ve kiliseyi reddetmek gibi, şan şöhret, maddi kazanç, güç elde etmek gibi kibir günahı üzerinden okunabilecek kazanımlar. Nihayet sözleşme belirli bir süre veya süresiz olarak ruhunu ve bedenini şeytana kiralamak, teslim etmek anlamına geliyor. Tarihsel bir kişilik olarak Doktor Faust kimdir sorusuna gelince, gerçekliği doğrulanmış elimizdeki sınırlı kaynaklara göre tarihsel Faust olarak anılan Johann Georg Faustus'un 1480 yılı civarında Almanya'nın Kintingen şehrinde doğduğunu biliyoruz. Yaşamını gezgin tiryak satıcılığı, kişiye özel yıldız haritası hazırlamakla, sahte büyü formüllerini pazarlamakla kazanan bir şarlatan olduğu anlaşılıyor. Kendini doktor olarak tanıtsa da böyle bir eğitim almadığını biliyoruz. Özel ilgi alanı olan simya hayatında önemli bir yer tutuyor. Zaten 1540 yılında bir simya deneyi sırasında yaşanan patlama sonrasında hayatını da kaybettiğini biliyoruz. Yaşama hakkında elimizdeki en önemli tanıklık erken yeni çağın en önemli isimlerinden biri olan Benedikten Keşiş Johannes Trithemius'un Johann Georg Faust'u konu alan ünlü mektubu. Tarihsel Faust'un 1540'taki ölümünden sonra 1587 yılında Frankfurt'ta anonim bir yazar tarafından yayınlanan Doktor Faust tarihinin hikayesi, Historia von Doktor Johann Faust'ten orijinal başlığı. Bu kitap neredeyse 450 yıldır günümüze kadar süre gelen Faust manyanın sıfır noktasını oluşturuyor. Edebi Faust olarak tanımlanan metin 4 ana 68 alt başlıktan oluşuyor. Alt bölüm diyelim. Almanya'nın Weimar şehri yakınlarında doğan ve bir ilahiyat tahsili yapan Doktor Faust, merak ve kibrinin esiri olarak işte büyü sanatına yöneliyor. Erken yaşından itibaren ve kanıyla imzaladığı bir sözleşmeyle ruhunu ve bedenini şeytana sonsuz tensel haz, bilgi ve maddi kazanç karşılığında 24 yılına kiralıyor. Şeytanın emrine verdiği kötü ruh Mephistopheles ile çok sayıda macera yaşıyor, cehenneme iniyor, tüm dünyayı Mephistopheles'in sırtında havadan geziyor. Zaman zaman yere iniyor, Vatikan'ı, İstanbul'u ziyaret ediyor, Papa'yla Kanuni ile dalga geçiyor, hatta Kanuni'nin haremine kadar giriyor, cennet bahçesine uzaktan bakıyor. Evde olduklarında Mephistopheles koynuna kadın kılığında dişi demonları sokarak onun gözünü boyuyor. Kadın kılığında dişi demonlar geçirdiği zevk günleri

0: hayatına renk katıyor. Sık sık doğru yola dönmeye niyetlense de Lucifer'in tehditlerine boyun eğmek zorunda kalıyor. Merak ve kibrinin esiri olduğu halde yıllarını tüketiyor ve 24 yılda olduğunda korkunç bir sonla şeytan Doktor Faustus'u cehenneme yanına alıyor.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz. Açık Dergi.
1: Ceyhan Usanmaz'da bu köşe kitap köşesini dinledik. Haydar Akın'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ilk bir saat bu şekilde sonlanıyor. Şimdi köşelerimizin zamanı eser miktarda kuşağında Başa Gürer bekliyor sizleri. Canlı yayında konuğu Derya Yücel'le birlikte. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
3: Açık Dergi.
4: Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
15: Kurbağa sesi gibi
16: karşı yamaçta yankılanan
15: ve susmayan
17: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve Türkiye sanat ortamına kulak vereceğiz. Bugün konuğum küratör, sanat yazarı, akademisyen Derya Yücel. Hoş geldin Derya.
5: Hoş buldum Başak.
4: Yıllardır Türkiye çağdaş sanat ortamının farklı alanlarında çalışan Derya ile küratörlük deneyiminden, sanatçılarla kurduğu ilişkiden ve Kaz Dağları'nda gerçekleşen Doğaya Sanat programı ve bugünün Türkiye sanat ortamından bahsedeceğiz. O zaman ilk soruyla başlayalım.
5: Tabii.
4: Sen farklı kuşaklardan sanatçıları yan yana getirmeyi seviyorsun. Bunu biliyorum. Feyruh Paşa ile Defne Tesal ya da Yüksel Arslan'ı Erinç Seymen gibi. Bu eşleşmeler kafanda nasıl belirleniyor? Bir eser görüp bir anda başka bir sanatçıyı mı getiriyor aklına? Nasıl oluyor?
5: Aslında küratörlüğün hala en sevdiğim tarafı öğreniyor olmak. Çünkü her sanatçı başka bir bilgi alanının kapısını açıyor bana göre. Yani pratiğinin başında genç bir sanatçıyla kurduğunuz ilişkiyle 40 yıldır üreten ya da üretmiş olan bir sanatçıyla kurduğunuz ilişki aynı olamaz. Küratörün de her sanatçıya aynı yöntemle yaklaşamayacağını da yıllar içinde aslında öğrendim. Ve küratör sanatçı ilişkisinde de bir hiyerarşik bir ilişki olarak görmüyorum kesinlikle. Özellikle yeni üretimlerde ya da bir sergi kurgusunda çok güçlü bir yaratıcı ortaklığa dönüşebiliyor sanatçı küratör ilişkisi. Ama işin sanatçıya ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani küratör olarak dolayısıyla ne zaman soru soracağınızı ya da ne zaman öneri getireceğinizi ya da ne zaman susacağınızı bilmek önemli.
4: Alan sınırı çok önemli diyorsun.
5: Elbette çok yani ince bir diploması gerektiriyor aslında küratör ve sanatçı ilişkisi. Dolayısıyla benim aslında pratiğimde de genç sanatçılarla çalışmak benim için hep özel bir yerde durdu başından beri. Çünkü görünürlük kadar aynı zamanda diyalog ve süreklilik de gerektiriyor küratör ve sanatçı ilişkisi. Ve kuşaklar arasılık çok açıkçası önemli bir yer tutuyor pratiğimde. Duo sergiler çok sayıda yaptım. Çünkü ne olursa olsun sanat üretiminin her ne kadar kendi zamanının diline sahip olsa da zamanlar arasılığı ve zamanlar üstü olarak görüyorum bir sanat üretimini. Ve bundan kuşak farkı da olsa 50 yıl önce bir sanatçının zamanla, mekanla, coğrafyayla ya da politik ya da ideolojik ya da sanatsal meselesinin bugün üreten bir sanatçıyla da kesişmesi ve ortaklıklar kurduğunu çok kez şahit oldum. Bu yüzden kuşaklar arasılık benim için önemli. Çoğu sergimde de aslında bunu da gözetiyorum.
4: Evet, BASE'de de zaten genç sanatçılarla çalışıyorsunuz ama bu kuşaklar arası eşleştirme zor da bir şey. Ama baktığında zaten sanatçıların, insanların da meseleleri hep aynı düzlükte olduğu için...
5: Evet, ister istemez
4: İşlerde,
5: o kesişmeler.
4: Evet, paralellik oluyor.
5: Yani paralellik, kesişme, bazen gerilim ve aslında birbirini itme de benim için önemli. Yani çünkü zamanında sanat üretimi aracılığıyla bakıyor olmanın kendisi bile zaten aslında bize bir bilgi sunuyor. Yani o bilgiyi de farklı bakış açılarıyla göstermek açısından kuşaklar arasılığı önemsiyorum.
4: Hiyerarşi olmaması gerekiyor diyorsun. Nasıl o zaman o alan tanınıyor sence?
5: Sanatçının yani küratörün rolü burada her zaman için bir ilişki ve diyaloğu başlatmak. Bu sanatçı, eser, izleyici, kurum gibi farklı dinamiklerin arasındaki ilişkiyi iyi kurgulaması gerekiyor zaten küratörün. Ama her zaman, en azından kendi pratiğimin örnekle, her zaman sanatçının tarafından bir perspektifle bu ilişkiyi tabii ki düzenliyor olması gerekiyor. O yüzden sanatçıyla herhangi bir şekilde hiyerarşik bir ilişki kurmadan yalnızca sanatçının üretimini ve sözünü doğru yerde, doğru zamanda, doğru bir formda ortaya koymak da açıkçası hiyerarşiden arınmış bir ilişki gerektiriyor.
4: Evet, anladım. Çok güzel ve bence insanların da bunu dikkate alarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır yüzlerce sanatçı ve eser görmek insanın gözünü keskinleştiriyor mu? Yoksa tam tersine o ilk karşılaşmadaki şaşırma duygusunu korumayı mı zorlaştırıyor?
5: Yani az önce Beyse'den bahsettin. Yalnızca Beyse bile açık çağrıya yaklaşık 1500'e yakın sanatçı başvuruyor.
4: Çok fazla.
5: Ve ben işte 10 yıldır yani toplarsan yani yüz binlerce belki işe bakmış durumdayım. Ama tabii ki beni besleyen şey de elbette eser üretimini, yani sanatı takip ediyor olmak, sanat üretimini takip ediyor olmak. Bugün günümüzde belki de en önemli meselelerden biri özgünlük. Özgünlük çok zor ve aslında gerçekten de hem sanatçılar için hem sanat profesyonelleri için de oldukça gerilimli bir alan. Çünkü bir şeyin özgünlüğünü iddia ediyor olmak veya bunu koruyor olmak gerçekten kolay değil yaşadığımız çağda. Yani teknolojinin bu kadar geliştiği, yani küresel bilginin çok hızlı erişilebilir olduğu bir çağdayız. Dolayısıyla özgünlüğü açıkçası benim her zaman öncelim oluyor. Bir esere bakarken şaşırtmak, yani şaşırmaktan çok aslında bir duygu uyandırıyor olması yine benim için önemli. Bu ister irite olma, ister hayranlık duyma, ister sürprizli bir şaşırtma hali olsun. Sizde eğer izleyici olarak yani bile
4: bir his uyandırıyorsa,
5: evet, bir duyguyu açığa çıkartıyorsa o zaten hani yerini buluyor diye düşünüyorum.
4: Rahatsızlık da buna dahil mi?
5: Elbette, tabii. Bu da şaşırtmanın bir parçası olabiliyor.
4: Peki bu benim kişisel merakımdan. Derya Yücel nasıl işlerden hoşlanıyor?
5: Şöyle, yani buna da yanıt vermek aslında benim için çok zor.
4: Zor bir soru.
5: Ben açıkçası özellikle üretimlerde, evet, kendi, yani sanatçının kendi zamanı ve kendi koşulları, coğrafyası içinde neyi nasıl söylediğine de dikkat ediyorum. Ama bir yandan da bunun aslında evrensel olarak, yani küresel olarak nasıl bir düzlemde durduğu ve küresel bağlamı da taşıyıp taşımadığına dikkat ediyorum. Bir söz vardır, yani ebedi olanın içinde anı çıkartmak, çekip çıkartmak. Yani bir sanat eseri, evet, ebediyet taşıyor olması için onun evrensel ve küresel bir bağlamında olması gerekiyor. Ama bugünün zamanının da çocuğudur sanat eserleri.
4: Doğru. Biz çok yakın tarihte Kaz Dağları'nda birlikteydik. Kaz Dağları'nda Doğa Sanat Programı vardı. Doğa Sanat Programı nasıl oluştu, nedir, anlatmak ister misin?
5: Tabii, Doğaya Sanat, Barış Ata ve Oğuzhan Taflı'nın Mehmet Alan Köyü ve Kaz Dağları'yla yıllar içinde kurdukları ilişkiden doğan bir proje. İlk edisyonu geçtiğimiz yıl Seydi Murat Koç'la gerçekleşiyor.
4: İsmi farklıydı ama.
5: Doğaya Sanat Çalıştayı olarak gerçekleşiyor ilki. Sonrasında Barış ve Oğuzhan programı tek seferlik bir çalıştay olmaktan çıkarıp daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek istediklerini benimle paylaştılar. Ben de bu yıl dahil oldum ve program direktörü olarak aslında dahil oldum. Yani program direktörü olarak da bütün kavramsal çerçeveden, açık çağrıya, jüri sürecinden, sanatçı seçimine, keşiflerden, işte oradaki programa, o bir haftalık programa, kamusal etkinliklere, workshoplara kadar bütün yapıyı yeniden kurguladım.
4: Çok çok çok da güzel olmuş. Çok keyifli bir yer gerçekten. Ruhu da olan bir yer bence. Hepimizde çok mistik hisler bırakarak ayrıldığımız bir yer oldu. Telefon çekmiyordu bir kere arkadaşlar.
5: Evet, evet. Yani kesinlikle dünyaya da kapalı oluyorsunuz, kapalı, bir sürede
4: aynen
5: olsa.
4: Öyle. Peki sanatçı seçimleri nasıl oldu? Nasıl ilerledi süreç?
5: Aslında hibrit bir model önerdim ben. Çünkü az önce dedin ya, hem kuşaklar arasılığı da önemsediğim için. Bu nedenle sanatçıların bir bölümünü, 5 sanatçıyı davet ettim. 6 sanatçı da yine oluşturduğumuz jüriyle birlikte açık çağrıyla aslında belirledik. Açık çağrı önemliydi çünkü zaten benim hani bildiğim sanatçı çevresinin dışından başka pratiklerin ve kuşakların da programa dahil olmasını, girmesini de istiyordum. Bu nedenle Fulya Çetin, Öner Kocabeyoğlu, Sibel Horoda, Tayfun Erdoğmuş ve benim yer aldığım bir seçici kurul oluşturduk. Ve yaklaşık açık çağrıya 97 başvuru geldi ki bu kadar yüksek. genç ve taze bir program için oldukça yüksek bir başvuruydu. Ve aslında sanatçıları da çok farklı kuşak ve üretim biçimlerini bir araya getirecek bir noktada aslında şekillenmiş oldu. 11 sanatçı vardı. Sanatçıların ismini burada anmak isterim.
4: Evet, lütfen. Bir de bu 5 sanatçının kimler olduğunu paylaşabiliyor musun?
5: Yani çok doğru bulmuyorum. Tamam. Yine orada da çünkü herhangi bir hiyerarşik bir algıya neden olmasını istemem.
4: Çok doğru.
5: Sanatçılarımız Anıl Önen, Çağla Köseoğulları, Çağrı Saray, Elif Gözde Korkmaz, Evren Erol, İlhan Sayın, Murat Germen, Seniha Ünay, Sümeyye Bıyıklı, Talha Demiral ve Tümay Erman'dan oluşan sanatçılardı. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve Düzce'den gelen sanatçılardı.
4: Tek bir yerde odaklı olmaması bence çok güzel olmuş. Hepsinin baktığı işler, ürettiği işler hakkında ne düşünüyorsun peki?
5: Açıkçası programı içeriğini düzenlerken, yani kurgularken, ki belki bunu da konuşuruz çünkü süreci yönetemezsiniz ya da süreci kurgulayamazsınız. Yalnızca benim yaptığım şey orada koşulları oluşturmak.
4: Ortamı hazırlamak.
5: Sanatçılar için koşulları hazırlamaktı. Dolayısıyla ben de o yüzden Kaz Dağları üretimi ve yerel olanla ilişkiyi öne çıkartmak istemiştim. O yüzden de araştırma, üretim ve kamusal paylaşım olarak 3 aşamalı bir yapı kurdum. Ama bunları tabii ki keskin çizgilerle ayırmadık. Yani araştırma üretimin içine girdi, üretim karşılaşmalara karıştı gibi. Asıl mesele burada programın sanatçıların alanda kendi aralarında ya da kendine içe dönük bir kapalı bir üretim sürecine dönüşmemesiydi. Sadece bunu açıkçası öncesinde talep etmiştim. Yani Mehmet Alan köyüyle ve Kaz Dağları'yla ve onun işte kültürüyle, tahtacı Türkmenleri kültürüyle, ekosistemiyle, mitolojisiyle ilişki kurması benim için önemliydi. Ve bu nedenle de aslında üretim süreçlerinin dışında sanatçıların çeşitli atölyeler gerçekleştirdik. Örneğin Sümeyye ve Talha çocuklarla duvar resmi çalışması yaptılar. Ve böylece köydeki çocuk parkının duvarına kalıcı bir resim de bırakmış oldu program.
4: Hem de köy halkıyla, çocuklarla etkileşime girmiş oldular.
5: Tabii onların da kendi üretimleri, yani onlara dahil olduğu bir üretim süreci olması tabii ki oradaki ilişkiyi daha da güçlendirdi.
4: Pekiştirdi tabii ki.
5: Ya da Seniha Sarıkız efsanesi üzerine yine çocuklarla bir tasarım atölyesi yaptı. Ben de köyün ebeleriyle hafıza ve hikaye buluşması yaptım.
4: Bu köyün ebelerinin ne olduğunu anlatmak ister misin?
5: Tabii Mehmet Alan köyünde yaş olarak ileri yaşlarda ve ağırlıklı olarak eşlerini kaybetmiş dul kadınlara ebe deniyor. Ve bu arada Mehmet Alan köyünün muhtarı Nergis Hanım, o da bize çok destek oldu. Her konuda alan açtı ve aslında köy sakinleriyle iletişimimizde de bir köprü oluşturdu. Ona da tekrar buradan teşekkür etmiş olayım. Ve ebelerle yaptığım atölye çalışmasında da onlar eski fotoğraflar, kişisel nesneler ya da çocukluklarını, ailelerini, köyün değişimini konuştuk aslında. Biraz sözlü tarih, biraz görsel arşiv. Çünkü Mehmet Alan köyüyle dediğim gibi programın iletişimi ve ilişkisi çok önemli benim için. Bir yandan da hafıza ve hafızayı arşivlemek de önemli ki bugün artık zaten günümüz sanat pratiklerinde ilgi alanında olan bir konu.
4: Zaten hafızayı arşivlemek dedin. Bir belgesel gibi bir şey de çektiniz aslında. Film çektiniz.
5: Yok, o daha önce aslında Mehmet Alanköy'ü üzerine çekilmiş bir...
4: biz onu izledik.
5: Evet, bir belgeseldi. Hem ilk açıkçası yani programa gittiğimiz ve sanatçılarımızla birlikte oraya vardığımız gün köy sakinleriyle kültür evinin bahçesinde açık havada hem bir tanışma hem de köy üzerine çekilmiş belgeseli, köyün ritüelleri, kültürü, gündelik yaşamı ve Kaz Dağları üzerine efsanelerin de konu alan bir belgeseldi. Orada hem bir tanışma hem de bu belgesel üzerinden aslında hem sanatçıların da bakış o alana bakış açısı kazanması için yapmıştık. Sizlere de ayrıca yani kamusal, evet kamu
4: gerçekten
5: programında
4: gerçekten faydalı
5: da.
4: Oldu.
5: Tabii.
4: Peki doğaya sanatta üretmemeyi göze almak fikrinden söz ediyorsun. Sanat dünyasının sürekli yeni eser, yeni sergi, yeni görünürlük talep ettiği bir ortamda bir sanatçının Kaz Dağları'nda bir hafta geçirip hiçbir eser üretmeden dönmesi senin için gerçekten başarılı bir sonuç olabilir mi? Başarı var mı?
5: Öncelikle olmalı mı? Tabii ki yani bu bir koşul değildi. Sadece beklentiydi. Onu da söylemem gerekiyor. Her sanatçının dinamiği farklı. Bazı sanatçılar bir de şu önemli tabii, bunu da söylemek istiyorum. Bir ay öncesinde biz gelebilen sanatçılar için bir öncesinde bir keşif yaptık. Yani sanatçılar birden bir ilk kez gelmediler Ağustos'ta programa. Alanı görmeleri, atmosferi hissetmeleri ve görmeleri açısından bir keşif turu ziyareti yaptılar. Sonra yine kendi üretim alanlarına döndüler ve bir ay sonra aslında Ağustos'ta yeniden buluştuk. Zaten dolayısıyla sanatçıların kafasında bir imge vardı, oluşmuştu. Ama sürecin kendisi gerçekten de çok önemliydi. Çünkü buradaki benim rolüm yine klasik anlamda küratörlük değil, program direktörlüğü. Yani programın kavramsal yapısını, sanatçı seçim modeli gibi bütün bu sistemi kurdum ama sanatçılara ne üretmeleri gerektiğini söylemek gibi bir yaklaşımım asla olmadı, olamaz da. Yani dediğim gibi benim görevim burada koşul yaratmak, sanat üretimini ve sürecini kontrol etmek değil, aksine yalnızca üretimin gerçekleşeceği zemini hazırlamak ve bunu mümkün kılmak ve en önemlisi de tabii bunu sürdürülebilir hale getirmek.
4: Evet, kesinlikle.
5: Sanatçıların üretim baskısı hissetmelerini de elbette istemedik.
4: Tabii ki.
5: Ama kendiliğinden, kendi doğallığıyla tabii ki gelişen bir süreç. Yani sanatçı zaten geliyor, üretiyor, dokunuyor, ilham alıyor ve
4: üretmek de istiyor.
5: O süreç başlıyor zaten kendiliğinden.
4: Bir haftalık birlikte yaşama hali de var. Normalde yolları kesişmeyecek farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları aynı yerde buluşturduğunuzda aralarında senin hiç öngörmediğin ilişkiler oluştu mu?
5: Tabii yani şöyle öngördüğüm ama aslında hani bu kadarını da beklemediğim ilişkiler oluştu tabii. Yani program sonunda beni en çok etkileyen şeylerden biri de dediğin gibi farklı kuşakların birbirini gerçekten beslemesiydi. Yani deneyim aktarımı burada kendiliğinden ve doğalıyla gerçekleşti. Yani sahada, çevre gezilerinde, uzun sofralarda, uzun sohbetlerde buna şahit oldum. Yani bu deneyim aktarımının çok doğal bir biçimde gerçekleşmesi. Yani genç sanatçıların enerjisi ve farklı düşünme biçimleri de daha deneyimli sanatçıları da etkiledi. Deneyimli sanatçıların da aynı zamanda genç sanatçıların da bu anlamda aktardığını deneyimlerini ve sorularla birlikte aslında açılan sohbetlerde de bunu gördük. Hatta birlikte ortak proje ve ortak bir iş yapmaya doğru dönüşen ilişkiler de gerçekleşti. Açıkçası evet bu kadarını ben de beklemiyordum.
4: Çok güzel olmuş.
5: Güzel bir sonuç oldu.
4: Peki nasıl şeyler, işbirlikleri olacak? Bilgilendirilebiliyor muyuz şu anda?
5: Ya aslında tabii söyleyebilirim. Benim Fulya Çetin'le yine sanatçılarımızdan Elif Gözde orada ortak bir iş yapmaya başladılar birbirlerinden. Evet, besleyerek.
4: Enteresan, görmek istedim şu anda.
5: Evet, ama da süreçte yine dediğim gibi yani bu süreci başlatmak zaten burada benim için de önemli olan.
4: Mesela Murat Germen'in bir sembole odaklanıp o sembol üzerinden yola çıktığını görüyoruz.
5: Evet tabii, mesela Murat saha gezileri yapacağım dedi. Tabii pratiğin fotoğraf odaklı ve belgeye yönelik ve sahada çalışırken Kaz Dağları'na dair üç ayaklı, hatta böyle onu da pratiğiyle ilişkili tripod'a benzeyen bir form var. Ve bu 200 yıllık, 300 yıllık işte mezar taşında ve daha eski mezar taşında da görebiliyorsunuz. Bir mimari bir yapının bir parçasında da görebiliyorsunuz bu sembolü. Ya da bir duvarda bir grafiti de görebiliyorsunuz. Yani bu sembolün peşine düştü örneğin Murat. Yani bu planlanmış bir şey değildi dediğim
4: hatta
5: gibi.
4: Hatta dövmesini yaptırmayı düşündüm. Öyle söyledi değil mi? Evet. Dövmesini bile yaptırabilirim diye tripodun.
5: Evet, evet öyle söyledi ve yani dolayısıyla o sembolün peşinden gitmek önceden planlanabilecek bir şey değildi orada. Yani o da sürecin getirdiği ve onun sahadaki İlhamı. Çalışmalarıyla birlikte şekillenen bir düşünce oldu. Birçok sanatçıda da aslında bunu gördük.
4: Peki Doğaya Sanat programında neler göreceğiz? İleriki aşamalar neler? Nasıl planlanıyor?
5: Doğaya sanatın benim için en önemli kısmı tabii ki aslında bu bir ekip çalışması. Yani onu da söylemem lazım. Çünkü yani tek bir kişinin işi değil bu.
4: Çok içten bir ekip gerçekten.
5: Teşekkür ederim, sağ olun. Örneğin program koordinatörümüz ve benim de asistanım olan Alim Sarı. Hazırlık sürecinden sahadaki bütün organizasyona kadar inanılmaz
4: Alim
5: bir emek.
4: Arı gibiydi.
5: Evet, öyledir.
4: Her yer kafamı nereye düşürürsem Alim.
5: Evet, İsviçre çakım derim zaten o yüzden onun için. Yani o olmasaydı benim için bu kadar yoğun bir yapıyı yürütmek gerçekten zor olurdu. Aynı zamanda bize ev sahipliği yapan Kibele Nature Life. İşletme müdürümüz Gürcan Koşar, o da inanılmaz pozitif, nazik ve çözüm odaklıydı. Çünkü böyle bir yoğun bir programda mekanın yalnızca ev sahibi değil, gerçekten de programın bir parçası olması çok önemli ki öyle de oldu. Ve tabii Barış Ata ve Oğuzhan Taflu'nun da programa duyduğu bu güven, yani bunu uzun vadeli bir yapıya dönüştürme vizyonları aslında tabii ki olmasa da bu model kurulamazdı. O yüzden onları almam lazım ve ayrıca evet devam edecek bir bu programın dışında sanatçı rezidansı programı, sonbahar programı var. Ve aynı zamanda bu programın çıktılarının da bir sergiye dönüşme
4: çok programı. Çok heyecan verici.
5: Evet, önümüzdeki günlerde.
4: Bahsedebiliyor muyuz?
5: Biraz şekillendikçe bahsetmeyi daha çok tercih ediyorum ama Kasım'ın 20'si itibariyle 2 haftalık bir sanatçı rezidansı programı, 4 sanatçıyı davet ettik. Ve önümüzdeki yıl içinde bunların sonuçlarını da bir sergiye dönüştürme planı var.
4: Çok güzel, çok heyecan verici o. Takip edeceğim. Peki Barış'la Oğuzhan'ın nasıl oldu? Onlardan mı çıktı ilk bu fikir? Nasıl
5: tabii,
4: doğdu?
5: Aslında başta da dediğim gibi Barış ve Oğuzhan'ın çok yıllara yayılan bir dostlukları var tabii. Bununla da birlikte aynı zamanda Mehmet Alan Köyü ve Kaz Dağları'na da çok uzun zamandır gidiyorlar, bir ilişki geliştirmiş durumdalar. Yani oradaki köy sakinleriyle, oradaki yapıyla da arkadaşlık ve dostluğa dönüşmüş ilişkileri var. Ve bunun üzerine aslında orada hani kampla başlayan, kamp yapmakla başlayan ve sonuçta da böyle bir yapıya dönüşen bir süreç olmuş. Ve evet, geçen yıl dediğim gibi yani Seydi'nin de fikriyle birlikte orada sanatla ilişkili bir program, bir çalıştay yapılmaya karar vermişler. Ve dediğim gibi onların da vizyonuyla bu sürdürülebilir bir hale getiriliyor şu anda.
4: Anladım, anladım. Çok da güzel olmuş bence. Bir sergi bittikten sonra duvarlar boşalıyor, eserler geri gidiyor. Doğaya sanatta ise insanlar köyden ayrılıyorlar. Sen bütün bu yıllar boyunca yaptığın projelerden geriye neyin kalmasını önemsiyorsun?
5: Evet, sergiler oluyor, sergiler bitiyor ve özellikle bizim coğrafyamızda hafıza, ki ben de akademik çalışmamda hafıza üzerine çalışmıştım. Bunun kalması için arşiv önemli. Yani yazılı, görsel, kitap ve üzerine gerçekten de söz söylenmesi benim için çok değerli ve kıymetli. Kalacak olanlar da bunlar ve tabii ki sanat üretiminin kendisi ve onun etrafında birleşen hepimiz.
4: Evet. Öyleyse şimdi son soruya geçiyorum. Bugünün tamam. Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
5: Evet, ben de sana dediğim gibi hep programında bu soruyu sorduğunu biliyorum ve acaba ben olsam nasıl cevap verirdim diye hep düşündüm. Yani ben Türkiye sanat ortamını hem çok canlı ama aynı zamanda da çok kırılgan görüyorum. Çok güçlü çünkü genç sanatçılar, bağımsız yapılar, rezidans programları, işte az önce bahsettiğimiz kolektifler ya da İstanbul merkez dışındaki aslında canlılığı son derece bu üretim dinamiklerini de zenginleştiriyor. Ama kırılgan tarafına gelecek olursam da bu üretimi aslında taşıyacak sürülebilir yapıların maalesef ciddi sorunları var. Daha doğrusu bu yapıların kurulması meselesi var. Çünkü içinde yaşadığımız coğrafyada ve ülkede ekonomik koşullar, işte üretim maliyetleri, mekanların devamlılığı, bağımsız yapıların ve sanatçıların ve kültür profesyonellerinin güvencesizliği de giderek artıyor. Bu da maalesef işte sanat alanımızın en kırılgan olduğu yapı ve sürekli bir direnç bekliyor ve talep ediyor bizden. Biz de mümkün olduğu kadar dirençle devam ediyoruz.
4: Devam edeceğiz de. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim cevabın için de. Öyleyse iyi ki geldin. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim davetin için Başak.
4: Görüşmek üzere. Dinleyin, dinlatın.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
0: Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamlar bitti.
1: Good la music.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar içerisinde yer alan...
1: Apaçi kültürün Apaçileri olarak sen Ezgi Bakçay.
0: Sen de Ulaş Bayraktar.
1: Yine karşınızdayız. Yine kültür konuşacağız, kültür politikaları konuşacağız. Ama ilk bölümde beri yapmaya çalıştığımız gibi kültürü sadece bir takım sanatsal, kültürel etkinliklerin ötesinde, dolayısıyla da kültür politikalarını bunlara dair karar ve stratejilerin ötesinde algılamaya çalışmamızda yeni bir hamleyi bu sefer edebiyat üzerinden yapmaya çalışacağız. Çünkü ilk programlarda da konuşmuştuk. Terry Eagleton'ın aslında senin çok tasvip etmediğin basite indirgenmiş kültür tanımı içinde son basamak bir yaşam biçimiydi. Dolayısıyla her şeyi koyabildiğimiz bir çerçeveye uzatıyordu kültür tanımını, genişletiyordu. Ve işte hatta daha sonra mesela hep benim referans vermekten hoşlandığım Tanıl Bora'nın Şubat 2017'de bir kültürel hegemonya yazısı vardır. Yani kültürel hegemonyaya kim sahip, iktidar mı sahip, muhalefet mi sahip tartışmasını aslında insanların ne kadar o şu anda pohpohlanan iktidarca pohpohlanan makam hırsı, mal hırsı, riyakarlığı, bütün o hepimizin aslında yadırgadığı ama fark etmeden de benimsediği hal ve tavırların da bir kültür olduğu ve bu anlamda da onların kültürel hegemonyaya sahip olduğuna dair iddiaları var. Şimdi ona girmeyeceğiz ama biz yaşadığımız dönemin, hatta belki de bizim ve bizim bir sonraki kuşakta diyebiliriz. Çünkü yazar genç bir yazar.
0: Evet.
1: Ha dur, daha kitabı söylemedik yani neyi konuşacağımızı. Evet, bugün aslında bir romandan hareketle kültürü konuşacağız. O romanda
0: Vincenzo Latronico'nun Kusursuzluk kitabı. Yapı Kredi Yayınları'ndan 2026 yılında çıktı. İtalyanca'dan Türkçe'ye de Meryem Mine Çilingiroğlu çevirdi. Metin uzun zamandır hem bizim kadrajımızda hem de çevremizde pek çok insanın hayranlıkla okuduğu bir roman. Bugün onu konuşacağız. Tam da söylediğin gibi yaşam biçimimizin, hatta yaşamımızı şekillendiren nesnelerin ve şeylerin dünyasının nasıl bugünün kültürünü belirlediği, o şeylerin ve aynı zamanda o şeylerin sanal dünyadaki imgelerinin nasıl bizim biz olduğumuzu tayin ettiği üzerine bir oldukça da sert, üslubuyla, diliyle bambaşka bir deneme ile karşı karşıyayız.
1: Evet, istersen spoiler vermeden kitabın neyle ilgili olduğundan bahsedelim önce. Kendisi de genç bir yazar.
0: 1983 doğumlu.
1: Ve o da aslında kitabın büyük çoğunluğu Berlin'de geçiyor. O kültür başkenti diye şey yaptığımız, herkesin o kültür deyince, müzik deyince, alternatif kültür dediğimizde Avrupa'da aklımıza gelen şehirde geçiyor ve aslında onu konu ediyor biraz da.
0: Evet, aslında Berlin mitolojisi,
1: evet,
0: üzerine
1: mitoloji.
0: Bir kitap her şeyden önce. Anna ve Tom genç bir çift. Bunlar dijital tasarımla uğraşıyorlar ve expat olarak Avrupa'nın güneyinden Berlin'e yerleşiyorlar.
1: Evet, İtalyan aslında bu çift, değil mi? İtalyan olarak bir gün işlerini
0: home ofislerinde, ama artık o home'u bir tapınağa dönüştürdükleri, bir tasarım müzesine dönüştürdükleri kusursuz dünyalarında günlerini, gecelerini nasıl geçirdiklerine dair hiçbir aslında yargıya varmaya da çalışmadan bütün nesnelliğiyle, neredeyse Instagram storyleri kaydırır gibi okuduğumuz o görüntüler dünyasının içerisinde var olurken kendilerini nasıl nesnelerle anlamlandırdıklarını gördüğümüz genç bir çiftin hikayesi. Bir ekspat hikayesi aynı zamanda da tabii.
1: Evet, o ekspatlar diğer ekspatlarla bir yaşam, yani çok çok güzel anlatıyor onu aslında. O Berlin'deki, Berlin'de yaşıyorlar ama Berlin'in ne kadar, hani Doğu Berlin neresi, Batı Berlin neresi, ondan habersizler ama muhtemelen hepsi de gerçek mekanlarda geçiyor. Kendisi de yaşamış herhalde orada ve orada insanların işte sergiler, sergi açılışları, after partiler, diskolar, bir takım işte cinsellikler, uyuşturucular, gece hayatı, gündüz tüketim alışkanlıklarıyla aslında çok aşina olduğumuz, hani yaşamasak da çok iyi anladığımız, yaşayan çok arkadaşımızın olduğu bir hayatı bayağı aslında basit sade bir şekilde tasvir ediyorlar. Böyle ağdalı bir dili yok, uzun uzun tasvirlere dayanan bir dili yok. Çok basit bir dille. Dediğim gibi aslında Instagram postu reelsi yalınlığında çok da güzel bir çeviri herhalde. Çünkü İtalyancasını okumadık ama Türkçesi de kayıyor. Bu anlamda da çevirmenimize Meryem Mine Hanım'a da bir selam yollayalım. Tebrik edelim onu da bu güzel, zarif çeviri için.
0: Tabii Vincenzo Latronico'nun bir derdi vardı. Kendisi de öyle anlatıyor. Hayatımızı internet ele geçirdiğinden beri edebiyatın dili acaba hakikati yakalamaya kadir mi? Nasıl bir dil bugünün dijitalleşen dünyasında dönüşen hakikatini yakalayabilir? Bu arayışın peşinde yıllarca yazdıktan sonra ve roman formatının bu dünyayı kavramakta yetersiz olduğunu gördüğü yerde George Perec'e dönüyor. Onun şeylerine dönüyor. Onun 1960'ların hayatını yakalamak için geliştirdiği dile dönüyor. Ve o dilini yeniden kurarak, abla adınca ona referansını da verip ona hakkını da teslim ederek nesneler dünyasında da insanı yakalamaya çalışan dilin bir güncellenmiş versiyonunu ortaya koyuyor. O yüzden bu kitap bu kadar dikkatimizi çekti ve edebiyat dünyasında bu kadar ses getirdi. Zaten kitabın hemen başında Anna ve Tom'un yaşadığı evin görüntülerini bir işte Instagram feed'inde görebileceğiniz ya da bir tasarım dergisinde görebileceğiniz imajlar olarak tasvir ediyor. Seçilmiş bitkiler de, dekorasyon nesneleri de, kullandıkları gündelik hayat eşyaları da hepsi kusursuzca müthiş bir armoni içerisinde, renk büyümü içerisinde seçilmiş ve yerlerinde öyle bir ağırlıkla duruyorlar ki sanki kitabın kahramanları bu nesneler olacakmış gibi düşünüyoruz. Anna ve Tom da o nesneler arasında karışıp tıpkı onlar kadar ağırlık sahibi oldukları hayatlarında rutin bir eylem içerisinde ama asla bir roman kahramanı olarak belirginleşmeden yaşıyorlar.
1: Evet, bu kitabın başlığını sen de aslında söyledin, kusursuzluk diye tarif ediyor başlık. Niye kusursuzluk dediğim diye soruyor insan ister istemez. Hani bu kitapta kusursuz olan ne? Aslında bu kusursuz olan tam da senin de söylediğin o sosyal medya paylaşımı şeklindeki görüntü. Yani aslında o kitabın açılışı, senin de referans verdiğin yer, o Anna ve Tom Berlin'den ayrılacakları zaman alt kiracılara kiralıyorlar. Ve aslında orada tasvir ettikleri de Airbnb'deki ilanın tasviri gibi geliyor. İşte onlar o öyle kusursuz, yani kusursuzluk şu anlamda hiçbir, zaten şey kitapta da çok güzel kendi yaşamlarını tasvir ediyor bazı yerlerde. Dağınıklıklar, işte orada yarım kalmış pizzalar, şunlar bunlar derken, ama ertesi gün kiracı geleceği zaman o Airbnb ilanına uygun bir hale getirmek için ne kadar büyük çaba sarf ettiklerine dair satırlar hatırlıyorum. Dolayısıyla kusursuzluk o hepimizin sosyal medyada paylaştığımız kusursuzluğa gönderme yapıyor. Yani hepimiz çok güzeliz, hepimiz çok mutluyuz, hepimiz sorunsuz, dertsiz, tasasız bir şekilde partilerde, tatillerde, işte arkadaş buluşmalarında, sporda, şurada burada hiçbir kilomuz yok, kırışığımız yok, hiçbir çirkinliğimizin olmadığı bir kusursuz dünya paylaşıyoruz sosyal medyada.
0: Evet, mitoloji diye başladık ya, yani bir imge var Berlin'e dair, ekspat olmaya dair, o küresel kültürden, o zevkten, o hazdan payını almış olmaya dair. O imgeye ne kadar yaklaşırsanız o kadar kusursuz oluyorsunuz. Bu da demek oluyor ki hayatın görüntüsünden bahsetmiyoruz burada. Görüntünün kendisini hayatta gerçekleştirmesinden söz ediyoruz. Bu tam tersi bizim aslında
1: Evet.
0: temsil politikaları üzerinden düşündüğümüzde ilk hayal ettiğimizin tam tersi. Anna ve Tom ya da o jenerasyon, o sınıf, o meslek grubu, o kültürel dünya kendini imgelerle temsil etmiyor. İmgeleri kendi hayatında tatbik ederek hayatlarını kusursuzlaştırmaya çalışırken o imgelerin içerisinde kaybolup gidiyorlar.
1: Evet, zaten bu, sen de söyledin, yani kendisi de anlatıyor zaten bu hissiyatını. Bu selfie diyelim aslında, bir kuşağın selfiesini çekiyor. Vincenzo. Bu selfie'yi nasıl çekeceğini uzun zaman bilemiyor. İlk romanı değil yanılmıyorsam bu.
0: Dördüncü romanı.
1: Ama bunu anlatmayı karar verdiğinde bunu nasıl yapacağını bilemezken tam dediğin gibi Perek'in şeyleri ona imdadına koşuyor. Oradaki benzerlik sadece böyle bir romanımsı bir edebiyat türü olarak ondan ödünç almıyor. Aslında hikayeyi tamamen ödünç alıyor. Hatta bana kalırsa bütün kitap George Perec'le bir şey halinde, ona bir cevap verme ya da onun güncellemesi. Çünkü George Perec'in şeyleri de 1960'ların bir kuşağını tasvir ediyordu. Orada da bu sefer Tom ve Anna yoktu. Jerome ve Sylvie vardı ve onlar da aslında böyle bir zengin olma ihtimalleri olan orta sınıf şeyleri olarak o zenginliği temsil eden eşyalara, şeylere erişme çabası içindeydiler, hayali içindeydiler. Zaten iki kitabın açılışı da birbirine çok benziyor. İşte dediğin gibi Vincenzo'nun kusursuzluğunun girişi tamamen bir kiralık evin tasviriyken şeylerin girişi bir gelecek zaman kipinde şey oluyor. Şöyle olacaktı, burada bu olacaktı ama aynı şekilde açılıyor. Ama gelecek zamanda açılıyor. Onların aslında zengin olma hayaliyle kurdukları evin gelecek zamanlı tasviri kusursuzlukta ilana çıkmış bir sanal tasvire dönüyordu. Vardı, gerçekten var, o ev var, o evde yaşıyorlar ama tasvir edildiği gibi yaşamıyorlar. Dolayısıyla Perek'le Vincenzo arasındaki, yani birisinin ismi birisinin soyadını söyledim, saçma oldu tabii. Perek'le Latronico arasındaki fark, birisi zengin olmak için sahip olma ihtiyacı duydukları varlıkların hikayesini anlatırken, öteki olmak istediklerini temsil eden yaşamın ve eşyaların paylaşımı üzerine kurulu. Çünkü orada yaşanan değil, paylaşılan, aktarılan, görülen, gösterilen hayat kusursuzlukta ortaya çıkıyor. Perek'te ise ulaşılmaya çalışılan şeyler üzerinden kurgulanıyor
0: Evet
1: gibi.
0: tabii ki çünkü 60'larda bir gelecek var hala. Bizim kahramanlarımızın ise gelecek zamanla hiçbir işi yok. Onların işte yaşadıkları yerde o an için tuttukları bir yer. Tatil yapacakları da aldıkları kararla hemen harekete geçip iki valizle çıkıp gittikleri yer. Ve asla yerleşmek üzerinden değil ama o anlık tecrübeleri ve kafalarındaki imgelerle kurdukları şimdiki zaman üzerinden ilişkilendikleri bir dünya. Dolayısıyla zaman kipi çok önemli bir
1: Evet.
0: fark burada. Bu bizi tabii ki geleceksizlik fikriyle birlikte politikaya da getiriyor. Çok enteresan sahneler var. Hatta rahatsız edici değil biraz da kendimizle yakınlık kurduğumuz yerlerden de kaynaklanıyor. Avrupa'nın göbeğinde Suriyeli göçmenlerle bir kriz, politik kriz patlak verdiğinde karakterlerimiz hemen angaje olup nasıl yardım edebilecekleri üzerine bir galeride bir toplantıya oturuyorlar ve o toplantıda bir an için sanki dünyayı kurtaracaklarmış gibi hararetli bir pratiğin içerisinde, politik aktivist bir pratiğin içerisinde kendini bulurken birkaç bir içerisinde olayın modasının geçmesiyle kendilerini bu olayın tamamen dışında buluyor. Hatta küçük bir suçluluk duygusuyla belki de değiştiremeyecekleri bir şey için zaman kaybettiklerine dair de bir derde düşüyorlar. Tam da orada belli oluyor. Yani içlerinde başka bir dünyaya dair bir özlemin nostaljisi kalmış ama eylemin kendisi de eylemlerin araçları da ortadan kalkmış durumda. O yüzden sadece tüketimin sadece kimliğin krizi değil aynı zamanda geleceğin krizi de bütün bu anlık selfilerden kurulu dünyanın başka bir yere evrilmeyeceğine dair bir kriz ve belki de yas da var kitabın
1: Evet.
0: içerisinde.
1: Yani böyle kitabı okurken aklımda, daha doğrusu kulağımda bu şiir arkandan gelecektir şeyi geldi, de vardı, çalıyordu. Aslında kitaba baktığında şehrin arkasından gelme hikayesi değil de o şehrin hiç gelmeyeceği, yani varmak istedikleri şehre hiç varamayacakları gibi bir eğretilik hissediyorsun. Ve bu eğretiliği sen söyledin, yani beni de çok etkilemiştir o. Şimdi Türkiye'de mesela mülteci statüsü Normalde sadece batıdan gelenlere verilen bir statü, iltica etme hakkı. Yani doğudan gelenlere, işte Suriyelilere mülteci diyemediler biliyorsun. Hani geçici sığınma, geçici şey olarak batıdan mülteci olabiliyor. Avrupa'da da tam tersi aslında. Avrupa'daysan doğudan gelirsen mülteci oluyorsun. Batıdan gelirsen ne oluyorsun?
0: Expat.
1: Ekspat oluyorsun. Yani o göçmenle ekspat arasındaki gerilim şimdi bizimkiler de tam ortadalar. Çünkü sen anlattın, bir taraftan Suriyeliler geliyor, işte o Berlin'deki eski havaalanına yerleştiriliyor. Oranın acaba bu Suriyeliler yüzünden imara mı açılacağına dair bir tartışmalar falan yürüyor. O bir tarafa. Sonra kim geliyor? Sonra Amerikalılar geliyor. Amerikalılar geldikten sonra onlar daha İngilizce konuşuyorlar. Bir anda alım güçleri daha yüksek, fiyatlar yükseliyor. Onların şey yani tam arada kalmış, mülteci ile ekspat arasında kalmış bir İtalyan çiftten bahsediyoruz ve en sonunda da anlatmayalım hani ne olacağına dair şeyde. Ama hani o gerilimi de çok iyi veriyor. Amerikalılara göre göçmenler ama Suriyelilere göre de ekspatlar. Tam arada kalmış. Yani Türkiye'de de bizim de çok iyi yaşadığımız, hep yurt dışına gittiğimizde de hissettiğimiz, yani şimdi Belçika'da, Hollanda'da çok fazla Türk vardı eskiden de orada ekspat olarak yaşayan, ama ondan sonra işte şimdi Berlin'de bu anlatılan mekanlarda muhtemelen orada anlattığı kişilerin arasında orada yaşamak tercihini yapmıştı ya da zorunda kalmış bir sürü Türk'ün hikayesini de anlatıyor olabilir. Belki de Türkiye'de bu kadar ilgi görmesini, yani Şubat'tan Temmuz'a 5 baskı yapmasının bir sebebi de o. Çok bize anlatıyor gibi geliyor. Yani bir Almanya'ya gitmeye de gerek yok. Bir taraftan kendi yurdumuzda da bunları yaşadığımızı söyleyebiliriz. Hani evet, Suriyelilere karşı zaten öyle, ama birçoğumuz bunu, ne bileyim, insan hakları hareketi içinde, Kürt hareketi içinde, Ermeni sorunu içinde bu çelişkiyi yaşamışlığımız var sanıyorum.
0: Evet, daha geniş bir yerden baktığımızda aslında herkesin kendi Berlin'inde yaşadığına dair de bir fikir veriyor bana. Yani hiçbir zaman aslında tam olarak yerleşemediğimiz, tanımadığımız bir yerle o yerin imgelerini, o yere dair anlatılmış efsanelere dair bir bilgiyle, onun mitolojisiyle ilişkileniyoruz ama gerçekten o kentle bağ kurabiliyor
1: Evet.
0: muyuz? Anna ve Tom Berlin'i tanımıyorlar ama Berlin'i o kadar çok arzuluyorlar ki, Berlinli olmayı, orada yaşayan, orayı bilen, oranın raconunu tanımış bir artık küresel dünyaya adapte olmuş o zevk sahibi, kültürlü, bizim tabii konumuz olduğu için de söylemek lazım, o kültürlü çift olmanın arzusuyla yanıp tutuşuyorlar. Ama o arzunun nesnesi kayıp. Yani öyle bir kent yok. O kent ki zaten her gün başka bir şeye evrilirken, kısa süre sonra artık onların bile ikamet edemeyeceği kadar pahalı, soygulaşmış, Amerikanlaşmış bir yere doğru da evrilecek. Ama onlar bu sefer valizlerini toparlayıp belki de Lizbon'a yerleşecekler.
1: Evet. Hatta belki de orada da tutunamayacaklar. Çünkü hani Lizbon yeni Berlin mi oluyor, olmuyor. Başka yere gidecek. Bir de hani daha önce de konuştuğumuz gibi bu kentlerin hani sanallaşan imgelerinden bahsediyor. Tam da senin söylediğin şey, yani kitap Berlin'de geçiyor ama Berlin'de geçmiyor aslında. Berlin mekanlarında geçiyor. Böyle bir takım barların, diskoların, işte sanat galerilerinin mekanların adı geçiyor. Ya da böyle bir takım parkların, şunların bunların, ama Berlin dediğin gibi pek yok. Yani mekandan mekana giden o mekanların böyle eklektik bir toplamına tekabül ediyor. İşte o yüzden dedim hani Doğu Berlin neresi, Batı Berlin neresi, bundan çok da haberdar değiller yaşadıkları kente, ama mekanları çok iyi biliyorlar. Nerede yapılır, o akşam nereye gidilir, hangi sergi açılışından sonra nerede partilenilir ve sabah nerede o ilk kahve yudumlanır, nerede yürüyüş yapılır, nerede New York Times makalesi okunur. Bunların hepsi böyle o Instagram'a söyleyemiyorum bile yani. Instagram'a bilir bir yaşam tarzı. Dolayısıyla ne yaşadığın değil, nasıl göründüğün, nasıl sosyal medyada paylaşıldığının öne çıktığı bir yaşam tarzını, bir kültürü tasvir ediyor sanırım bu. Hepimizin çok aşina olduğu, kendisinin de aslında muzdarip olduğu bir gerçeklik bu herhalde. Bunun kültür politikalarıyla ilişkisi ne dediğimizde, Yani bir kültür politikaları demek ki sadece bir takım kamu otoritelerinin karar vererek biçimlendirdiği şey değil, birazcık da bazı başka faktörlerin, hani ekonomik faktörlerin, sosyal etkilerin, tarzların da devreye girdiği bir şeyden bahsediyoruz, bir yaşam tarzından. Dolayısıyla kültürün politikası böyle iradi olarak bir yerden çıkan değil, belki de işte bu kitapta tasvir edildiği gibi bir takım alışkanlıklar, eğilimlerin de belirlediği bir alan olarak görülebilir gibi geliyor.
0: Yani kültür dediğimiz şey aslında ödünç alınan bir şey bana kalırsa. Burada gördüğün kadarıyla biraz ondan bahsediyor. Aslında ne benim ne senin ne Anna'nın ne Tom'un kendi özümüzden getirdiğimiz bir takım hani yeteneklerimiz, arzularımız, hazlarımız ve seçimlerimiz değil. Karşılaştıklarımız özellikle de sosyal medyada ve internet aracılığıyla karşılaştığımız her şey ve o şeyler arasından ödünç aldıklarımız. Hatta bize musallat olacak kadar bizden daha özne olan o şeyler, o nesneler, o görüntüler, o imgeler, o belki de mekanlar, onlar gelip neredeyse bizi seçiyor ve bize yapışarak bizi biçimlendiriyorlar. Bunun tam tersi değil. Film boyunca da o yüzden karakterlerimiz eskiden bildiğimiz o derin roman karakterlerine dönüşmeye hiçbir yatkınlık göstermiyorlar. Tam tersi aslında onların başına gelen yeni bir açılışta karşılaştıkları biri, ilk defa gittikleri bir Berlin restoranı, bir dergide gördükleri bir fotoğraf ve o fotoğrafların, o görüntülerin kolajından oluşan kimlikler, kültürler.
1: Evet, bu da işte aslında hepimizin çok iyi bildiği ama bu kadar mahir bir şekilde ortaya koyamadığımız bir kültür, bir yaşam tarzı, bir
0: İşte
1: dönem.
0: onun da dilini bulmak
1: Evet.
0: lazım. Onun dilini bulup icat ettiğinizde de belki de kendinizle işte o selfie'de karşılaşmak gibi değil de gerçekten birinin sizin fotoğrafınızı çekmesi kadar sert bir çarpışma yaşıyorsunuz kusursuzluğu okuduğunuzda.
1: Evet, gerçekten büyük keyifti. Tavsiye ediyoruz bu yazın son dönemlerinde, sonbaharın o hepimizi kasvetli bir şekilde bekleyen telaşına girmeden önce son bir soluk alarak bu kısacık romanı, hatta belki önce Peri'nin şeylerini, o da çok uzun sayılmayan bir roman, ondan sonra da Latronico'nun kusursuzluğunu tavsiye ediyoruz ve bize bu tanışmayı sağladığı için de,
0: Sevgili hocamız
1: o
0: Mahmut.
1: da çok uzun sayılmayan bir roman. Ondan sonra da Latronico'nun kusursuzluğunu tavsiye ediyoruz ve bize bu tanışmayı sağladığı için de,
0: Sevgili hocamız Mahmut Temiz Yüreğe tekrar teşekkür ediyoruz.
1: evet, ilk başta neden tavsiye ettiğini anlamamıştık ama şu anda çok iyi anladık. Sağ olsun, var olsun diyelim ve bir sonraki programda görüşünceye kadar
0: Hoşça kalın.
1: hep kendinize iyi bakın efendim. Kusurlu hayatlar yaşamanız dileğiyle, hoşça kalın.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.

0: kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün Sözü.
0: Durum kötü aslında. İnsanın umudu kırılmıyor değil zaman zaman. Fakat müzik bir enerji yaratıyor. Biz Moğollarla 56 yıldır sahne almaya devam ediyoruz ve her yerde Bergama'yı siyanürle altın aramayı anlatıyoruz. Başka bir dünya mümkün demiştik. Bu hala gerçekliğini koruyor. 26 Eylül'de Burgazada'da gerçekleşecek İklim Festi konuşmak üzere Açık Gazete programının konuğu olan Taner Öngür, Barış Arak Festivali üzerinden müzikle mücadele arasındaki ilişkiyi bu sözlerle anlatıyor. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Harici bellek.
4: Şarkılarla dünya tarihi.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.

0: Río de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Que de la musique.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Geçen hafta yol ayrımında kaderini bekleyenler, gidenler, kalanlar, iyiler, kötüler, yalnızlar için blues vardı. Bu akşam her şey için blues seçkisine zor zamanlar için blues ile devam ediyoruz. Skip James 1931 yılından Hard Time Killing Floor Blues ile yaptı açılışı. Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen eskisinden de beter zor zamanlardan geçerken insanların oradan oraya sürüklenmesi yüklendiğini söylüyordu. B.B. King 1983 yılından Blues and Jazz albümünden Inflation Blues'da zor zamanların sebebinin enflasyon olduğunu düşünüyor. Başkanı ve kongreye sesleniyor. Yemek ve kira çıktıktan sonra geriye hiçbir şey kalmadığından, her şeyin fiyatı artarken ücretinin aynı kaldığından yakınıyor. Ardından Amerikalı rock blues müzisyeni Glenn Kaiser 2011'de çıkan Cardboard Box albümünden Unemployment Blues'da işsiz kaldığından beri ne yiyip ne içeceğini, nerede kalacağını bilemediğini, sızlayan kalbinden başka kaybedecek bir şeyi kalmadığını söylüyor. Daha sonra Jefferson Airplane ve Hot Tuna ile de çalışmış blues, folk, rock gitaristi Yorma Kalkanen 2002'de çıkan Blue Country Heart albümünden Bernard Slim Smith'in Büyük Depresyon'dan sonra 1932'deki ilk başkanlık seçiminden önce kaydettiği Bread Line Blues'u yorumluyor. Paran yoksa dostun da yoktur. Zaten herkes senin gibi zor durumda. Ekmek kuyruğu bunalımından seni çıkaracak olana oy ver diyor. Bu ilk bölümde son olarak Carter Family 1938 yılından Coal Miners Blues'u seslendiriyor. Madenci hayatını kaybeder, evi başına yıkılır. Kapkara bir kederin hüznünü anlatır madencinin blues'u.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Her Şey İçin Blues seçkisinin ikincisinde zor zamanların hüznünü yansıtan şarkılar dinliyoruz. Bessie Smith 1928 yılından Poor Man's Blues'da zengin iş adamına sesleniyor. Savaş bitti artık, bütün savaşlara gönderilen yoksul adama bir şans ver. Senin eşin kraliçe gibi yaşarken onun eşi açlık çekmesin diyor. J.B. Lenoir 1954 yılından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower'a hitaben yazılmış bluzu seslendiriyor. Param pulum kalmadı vergilerden sonra. Neşemi de kaybettim. Sadece Eisenhower blues kaldı bana diyor. Nina Simone 1967'de çıkan blues albümünden Langston Hughes'ın şiirinden bestelediği Backlash Blues'da medeni haklar mücadelesine karşı duran ırkçı politikaları uygulayanlara, vergiler artarken maaşların dondurulmasına, gençlerin Vietnam'a savaşa gönderilmesine, kötü yaşam koşullarına mahkum edilmeye itiraz ediyor. Baskı altındaki insanlar bir araya gelirlerse ayrımcı sistemin alt edileceğini dile getiriyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'desiniz. Zor zamanlarda her şey için blues var bu akşam. Dire Straits 1991 yılından Millionaire Blues'da zenginlerin muhtemel dertlerini anlatıyor. Jacuzzi'sinin bozulmasının, hizmetçisinin işi bırakmasının yarattığı sıkıntıyı, lüks hayatının nimetleriyle avutmak için gittiği barın kapısından geri çevrilmekten duyduğu hüznü dile getiriyor. Procol Harum ise zengin olmak hayaliyle bütün varlığını borsada yükseleceği söylenen hisselere yatırıp işlerin ters gitmesiyle her şeyini kaybetmekten duyduğu hüznü anlatıyor The Wall Street Blues'da. 2003 Wells on Fire albümünden bu şarkı. Sixto Rodriguez 1970'te çıkan ilk albümü Cold Fact'ten dinleyeceğimiz This is not a song, it's an outburst. Or Establishment Blues isimli şarkısında sistemi verip veriştiriyor. Suçları örtbas eden, insanları çıkarları için kullanan siyasetçilere kızdığı halde oy vermeye gitmeyen seçmenler, kol kanat gerilmeyen kadınlar, palazlanan yasa dışı örgütler, kirlenen nehirler, artan silah satışları, çöken ahlak, savaşa sürülen gençlerden söz ediyor.

Bu sabah baş ağrısıyla uyandım. Haberleri dinlemek için pencereyi açtım ama tek duyduğum Düzen'in o hüzünlü şarkısıydı. Rodriguez seslendirdi. This is not a song, it's an outburst or establishment blues. Joe Bonamassa'nın 2003 albümü Blues Deluxe'dan Robert Johnson'ın terk edilmenin, çaresizliğin ve yola düşmenin yarattığı ruhsal ve fiziksel yorgunluğu anlattığı Walking Blues yorumunu dinliyoruz şimdi. Ardından Eric Clapton'ın 2010'da çıkan Clapton albümünden 1935 yılından Büyük Buhran döneminin ekonomik zorluklarını ve işsizliği anlattığı Lane Hardin yorumu Hard Time Blues'u dinliyoruz.

Eric Clapton, ekonomik zorlukları ve işsizliği anlatan Lane Hardy'nin Hard Time Blues'unu yorumladı. Zor zamanlarda her şey için blues vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız Fethi Çağlayan'ın grubu Fethi Blue Band'in 2018'de çıkan Kuş Ekmeği isimli ilk albümünden Gezi Günlerinden iyi bir şey için çapulculuk yapıyorum diyen Chapulling Blues. Gitarda Cem Tuncer ve Süleyman Bağcıoğlu, klavyede Ercüment Orkut, basta Çağlayan Yıldız, davulda Edis Hafızoğlu, tenor saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Bağış Doğukan Yazıcı, trombonda Bulut Gülen, vokal ve gitarda Fethi Çağlayan yer alıyor. Güzel günlerde buluşmak umuduyla iyi akşamlar.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you tonight the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte Çağdaş Caz'ın 3 usta ismini bir araya getiren ve geçtiğimiz hafta yayınlanan bir albümden örnekler dinleyeceğiz. Sanatçılardan bir tanesi efsanevi alto saksafoncu, flütçü ve besteci Henry Threadgill, diğeri piyanist Vijay Iyer ve üçüncü sanatçımız da davulcu Daphnis Prieto. Dinleyeceğimiz albümün adı ise bu üç sanatçının 15 yıllık ortak sahne geçmişini ilk kez stüdyo ortamında dile getiren 15. Albüm 21 Ağustos 2026'da Nonesuch etiketiyle yayınlandı. MacArthur, Grammy ve Pulitzer ödüllü bu üç yaratıcı, besteci ve icracıyı bir araya getiren bu albüm klasik cazdan blues'a, post-pop'tan modal caza kadar İleri düzeyde bir teknik ve özgür doğaçlamalar içeriyor. The Trio olarak da anılan bu ekip ilk kez 2012 yılında New York'ta New York Jazz Gallery'ye destek amaçlı düzenlenen bir etkinlikte Rio Sakairi'nin davetiyle bir araya gelmiş ve o günden beri birlikte çalmaya devam etmiş. Bir yanda 1960'larda AACM, Air Material ve James Chance gibi isimlerle çalan, 2016 yılında In For A Penny, In For A Pound albümüyle Pulitzer Müzik Ödülünü kazanan 82 yaşındaki efsanevi müzisyen Henry Threadgill, diğer yanda yenilikçi piyano stili ve kendine özgü besteleme tarzıyla Vijay Iyer ve ritmik bir deha olarak kabul edilmiş Daphnis Prieto bir araya geldiğinde Threadgill'in deyimiyle her an yepyeni hissettiren üç farklı bestecinin farklı dünyalarını yansıtan bir müzik ortaya çıkmış. Ve biz de bu akşam bu yepyeni albümden örnekler dinleyeceğiz. İlk dinlediğimiz parça albümün açılışında yer alan Trio Piece adındaki parçaydı. Üç parçayla devam edeceğiz. Last Night, I Wanted a Map ve Where Coconuts Fall.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte günümüzün 3 büyük cazcısını bir araya getiren 15 başlıklı albümden örnekler dinliyoruz. Bu 3 sanatçının 15 yıllık çalışmasını ilk defa stüdyo ortamına taşıyan bu albümdeki sanatçıların ilki 1940'larda Chicago'da doğan modern ve avantgard cazın en radikal, kural tanımaz vizyonerlerinden bir tanesi olan Henry Threadgill. Henry Threadgill 1960'larda efsanevi AACM kolektifinin ilk dalgasında yer alarak adını duyurmuştu. Tuba ve iki üflemeliden oluşan Air adlı grup, çok enstrümanlı Zuit ve Make Move gibi sıra dışı topluluklarıyla cazın geleneksel armoni ve ritim kalıplarını kökten sarstı. Yalnızca saksafon ve flütteki üslubuyla değil, modüler ritimler ve karmaşık polifoni üzerine kurduğu benzersiz bestecilik yaklaşımıyla da öne çıktı Henry Threadgill. Gerçekten Threadgill'in her parçasını dinlediğinizde tekrar tekrar dinleme isteği geliyor, en azından benim için. 80 yaşını aşmış olmasına rağmen hala serbest doğaçlamayla çağdaş klasiğin sınır hatlarında müziği yeniden tanımlamaya devam ediyor ve bu kez yanında en az onun kadar yetenekli ve vizyoner isimler var. Bunlardan bir tanesi piyanist Vijay Iyer. Vijay Iyer piyanistliğinin yanı sıra besteci, akademisyen ve kuramcı kimliğiyle de tanınıyor. Fizik ve matematik eğitimi almış olmasının getirdiği yapısal derinliği, cazın köklü gelenekleriyle ve Güney Asya ritmik mirasıyla harmanlıyor. Yıllardır birlikte çaldığı üçlü grupları, Wada'da Leo Smith'le ikili çalışmaları ve orkestral besteleriyle MacArthur Genius ödülü dahil sayısız ödüle layık görüldü. Hem politik hem de estetik açıdan müziği toplumsal bir diyalog alanı olarak gören bir isim Vijay Iyer. Ve davulda da Küba doğumlu davulcu, besteci ve grup lideri Daphnis Prieto yer alıyor. Afro-Küba ritim geleneğini avantgard caz ve çağdaş klasik müzik anlayışıyla birleştiren dahi bir ritim mimarı, zira kendisi de bir MacArthur Genius ödülü sahibi isim. Ayrıca kendi adını taşıyan Big Band projesiyle Grammy ödülü de almıştı Daphnis Prieto. Ve biz de bu üç muhteşem sanatçıyı bir araya getiren 15 başlıklı albümden yine 3 parçayla devam ediyoruz. Gently Trapped, Fire City ve Perfect Victims.

Alto saksafon ve flütte Henry Threadgill, piyanoda Vijay Iyer ve davulda da Daphne Spriato'yu bir araya getiren üçlünün 15 başlıklı albümünden 3 parça dinledik. Gently Trapped, Fire City ve Perfect Victims. 15 yıllık müzikal geçmişini stüdyoda bir albüm haline getirdikleri 15 albümünden son olarak On The Way adlı parçayı dinliyoruz.

Aşağı Mahalle'de bu akşam sizlerle birlikte günümüzün 3 çağdaş ve vizyoner sanatçısını bir araya getiren 15 başlıklı albümden örnekler dinledik. Henry Threadgill, Vijay Iyer ve Daphnis Prieto umarım bu albümün turnesine çıkarlar ve umarım ülkemize de uğrarlar. Zira Henry Threadgill'i yıllardır sahnede görme ve dinleme şansımız olmadı. Evet, 15 albümünden son olarak dinlediğimiz On The Way adlı

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Mint. Gıcır cızır plaklar.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan, Kenny Rogers ve Dolly Parton'dan geldi. Islands in the Stream, 1983 yılının en büyük hitlerinden biriydi ve herhalde country dünyasının da en hani başarılı ve en önemli düetlerinden biriydi. Elbette bu şarkıyla başlamamızın bir nedeni var. Geçtiğimiz gün ne zamandı? Çarşamba günüydü galiba. Yok, Salı. Salı günü Dolly Parton'un vefat haberi geldi. Ve gerçekten yani çok üzdü. Mesela beni gerçekten çok etkiledi ölüm haberi. Birçok insan için de aynı şey geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve sadece müzikle alakalı olduğundan da değil, o personadan dolayı, o muhteşem, karizmatik ve iyi kalbi nedeniyle bütün dünyada hem basında hem sosyal medyada hem hayranları tarafından sürekli bir şeyler paylaşılır. Sürekli bir hani ağıt dökmeler yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Eminim radyoda da sıkça hani Dolly Parton şarkıları dönmüştür diye tahmin ediyorum açıkçası. O yüzden de aslında dürüst olmak gerekirse aklımda bir süredir bir country programı yapmak vardı. Ne yazık ki Dolly Parton'un vefatı buna vesile oldu. Ama yine de hani Dolly Parton üzerinden bu hafta playlistimizi country efsanelerine yer vererek oluşturduk. Böyle bir farklı bir program gerçekleştireceğiz. Durum böyle. Sen ne dersin sevgili Efkan Bey?
0: Kesinlikle öyle. Senin gözlemlerine ve hislerine ben de katılıyorum. Çok büyük bir üzüntü yarattı. Yani ne kadar çok insanın yani hem kendi çalıştığı sektörden ondan sonra hem kendi yaşadığı yerden ve dünyanın pek çok yerinden ne kadar çok insanın hayatına dokunduğu aslında bilinen şeylerdi. Yani çok başarılı bir şarkıcı, şarkı yazarı. Ondan sonra işte aslında bir şey önemli bir popüler dünya karakteri olmasının yanında büyük de bir hayırsever olduğu da biliniyordu. Bunlar yeniden hatırlandı, ortaya çıktı. Dolayısıyla bir etki bıraktı. Yani gerçekten o 25 Ağustos Salı günü birdenbire böyle bir haberin gelmesi herkesi çok üzdü. Bir süredir de zaten tedavi görüyormuş ama işte o yaşta da kanser gibi bir belaya maruz kalınca çok kolay olmuyor.
1: Evet, bir de tabii ki şey yani 50 küsür yıldır birlikte olduğu kocasını geçen sene kaybetti ve onun tedavisiyle de çok uğraştı ve orada da şey diye bir hani geçen haftalarda bir açıklaması vardı. Hani onun yüzünden kendi sağlığımı biraz ihmal ettim diye bir açıklaması vardı. O açıklama People dergisinde ne çıkmıştı galiba. Bir iki hafta geçmeden de evet, vefat haberini aldık. Ama gerçekten yani şey yaşamdan büyük karakterler vardır ya. Dolly Parton onlardan biriydi. Yani sürekli şey pozitif olması. Tevazu ama aynı zamanda kendine olan inanılmaz bir inanç. Şahane bir özgüven. Bu şey değil, küstahça bir özgüven değil. Gerçekten kendi yeteneklerine, kendi hayatını karşı duyduğu özgüven ve paylaşım, sevgisini, parasını, emeğini, çabalarını cömertçe herkesle paylaşması onu gerçekten yaşamdan büyük bir karakter haline geldi. Hep mesela şey bayağı bir beni düşündürdü. Yani o akşam oturdum böyle bir sürü şeylerini okudum, tekrar seyrettim falan vesaire. Ve şeyi tekrar hatırladım. Mesela bir kız çocuğum olsaydı eğer ilham alması için onu Dolly Parton'a yönlendirirdim. Hani onu keşfetsin. Çünkü gerçekten yani mesela o görkemli görüntüsü hani aşırı gösterişli görüntüsünün altında inanılmaz samimi, kendiyle barışık ve güçlü, cömert bir kadın karşımızdaydı. Ve o onu Bu özellikleri onu bambaşka bir yere koydu dünya içerisinde. Yani hani bazı insanlar zamanında şeyi eleştirdi, işte saçları, şey tırnakları, işte vücut yapısı vesaire falan. Ama bu hep bununla dalga geçerdi. Mesela şey açıklaması vardı her yerde söylediği. Bu kadar ucuz görünmek çok pahalı bir şey aslında mesela. Dolayısıyla kendisiyle bu kadar da dalga geçebilen bir karakterdi. Olağanüstü bir insan. Gerçekten de yani çok özlenecek ve yeri dolmayacak diye düşünüyorum açıkçası. Bir sürü hikayesi var. Özellikle de mesela çok yoksul bir aileden gelmesi. İşte babasının okur yazar bile olmadığı 12 çocuklu bir aileden tek bir odalı kabinde büyümüş olması ve sonrasında gelen şöhret, sonrasında gelen zenginlik ve bunu da gerçekten cömertçe herkesle paylaşması. Mesela işte Imagination Library hikayesi olağanüstü bir hikayedir. Hayal gücü kütüphanesi. Babasının okur yazar olmamasından duyduğu o şeyle yıllar boyunca İngilizce konuşan ülkelerde, yani sadece Amerika'da değil, Kanada, Britanya, İrlanda, Avustralya'da anaokuluna başlanmadan önceki çocuklara her ay bir kitap yolladı. 850 bin çocuğa mı ne? 1 milyona yakın çocuğa her ay. Olağanüstü şeyler bunlar. Mesela şey Covid döneminde hani gerçekten aktif bir rol oynayıp Moderna aşısının ilk zamanlarında direkt kendisi fonladı mesela aşı çalışmalarını. Gibi gibi yani bir sürü farklı, herkesin başka bir hikayesi var onunla ilgili. Çok çok gerçekten acayip. Ama ona rağmen bir yandan da son derece mütevazi, son derece basit, son derece de barışık bir hayat. Mesela şeyi gördüm tekrar, hatırladım öyle bir şey olduğunu. Julia Roberts'ın yıllar önce bir röportajı. Bunlar işte şey, Çelik Magnolia'lar mıydı? Steel Magnolias diye bir film. 90'ların başında mı ne çevrilmişti? Ve işte Amerika güneyinde bir film. Ve çok sıcak koşullarda, yani iklim olarak. Hava çok sıcak, bayılıyorlar, makyaj vesaire şudur budur. Julia Roberts sürekli söyleniyor. Allah'ım çok sıcak, Tanrım çok sıcak, yanıyoruz bilmem ne. Ve Dolly Parton'a dönüyor. Yani sen hissetmiyor musun, rahatsız olmuyor musun diye. Ve Dolly Parton'ın verdiği cevap: ben çocukluğumda sadece iki şeyin hayalini kurdum. Ünlü olmak ve zengin olmak. Ve o ikisini de başardım. Şikayet edecek başka bir şeyim yok artık. Ne kadar güzel bir bakış açısı.
0: Ya öyle o bakış açısının güzelliği dedin, yüzünün güzelliği. Ben demin hani konuşman bitiyor sandım, o yüzden böyle bir araya giriyor gibi yaptım. O yüzünde her zaman gördüğümüz bir gülümseme var ya. Yani fotoğraflarında hep böyle o şey, gerçekten bakan insana da böyle bir pozitif enerji açılayan bir gülümseme. Onun aslında ne kadar hani içten olduğu ve samimi olduğu da aslında bu şekilde anlaşılıyor. Hani baktığında yaşam tarzından. Yani insanlara da değer katarak, yaşadığı dünyaya değer katarak aslında kendisini daha iyi hissetmiş. Ve bu şekilde devam etmeyi çok daha anlamlı bulmuş. Bu çok önemli. Ve mesela o şey işini, cömertlikten sen bahsettin. Onu o kadar artık profesyonel bir şekilde yapmaya başlamış ki, yani hayırseverlik yapmak isteyen insanlara da danışmanlık yapmaya başlamış. Yani bu şekilde yaparsanız hani bu daha iyi olur şeklinde. Dolayısıyla çok farklı yönleri olan, hani hem bir girişimci, ondan sonra hem bir hayırsever, hem bir iş kadını bir yandan, ve tabii ki müthiş bir country yıldızı. Çok büyük bir karakter gerçekten. Büyük bir yıldız kaydı diyebiliriz. Ya bakıyorum mesela şimdi ben şeyden, Wikipedia'dan albümlerine sayısız saymakla bitmiyor. Yani
1: Tabii,
0: herhalde
1: 50 küsur
0: 50'ye
1: albümü ne
0: yakın
1: var, aynen.
0: işte albümü var. İşte ben biraz böyle hızlı hızlı saymaya çalıştım. Ortak albümleri vesaire falan, böyle yüzlerce
1: 3000'den
0: kayıtlı
1: fazla
0: eser.
1: yazdığı şarkı var. 3000'den fazla yazdığı şarkı var. Ve mesela hatırladığımızda bunun nasıl acayip bir şey olduğunu tekrar anlıyorsun. Mesela en bilinen iki şarkısı Jolene ve I Will Always Love You. Aynı günde yazmış kadın. Yani nasıl diyorsun ya?
0: Değil
1: Yani gerçekten akıl almıyor. Ama yani müziği bir yana mesela şey de çok önemli. Çünkü o kapsayıcılık ve cömertlik herkese o kadar işlemiş ki bütün toplumun bütün fertleri ve bütün tarafları tarafından bir country yıldızı olmasına rağmen, o güney aksanıyla tam bir beyaz kadın şeyi olmasına rağmen mesela şeye rastladım. Siyah bir insanın hesabı şey diyor. Siyahların en sevdiği beyaz insanı kaybettik diyor mesela.
0: Evet, buna ilişkin çok mesela video gördüm ben ya Salı gününden beri. O
1: Aynen.
0: işte insanlara bakış açısı, işte
1: Kesinlikle.
0: değil mi, o
1: İşte
0: çeşitliliğe ve
1: diğer
0: kapsayıcılığa
1: taraftan
0: olan şeyi,
1: LGBT
0: inancı. Ha.
1: toplumuna olan desteği
0: O da
1: vesairesi
0: evet.
1: falan. Yani gerçekten de herkesin ortak paydası olabilmiş o ender insanlardan. Ve nasıl güzel bir şey değil mi? Yani daha önemli bir şey olabilir mi? Daha önemli bir başarı olabilir mi bir insan için? Herkesin ortak paydası olmak.
0: Abi müthiş bir şey. Yani tam bir ilham kaynağı. Tam bir rol model olabilecek birisi gerçekten de. Hayata bakış açısı ve uygulamalarıyla. Çok rahat her şeyle ilgili tembellik yapabilirdi. Ondan sonra işte çok rahat kendi hayatına bakabilirdi. Bulunduğu o yüksek tepelerden yıldız hayatını kendince sürdürebilirdi ama asla öyle yapmadı.
1: Aynen öyle. Neyse yani bayağı bir Dolly Parton konuştuk. Yani saatlerce konuşabiliriz. Hatta ona özel bir program dahi belki ileride yaparız.
0: Ya,
1: Ama bu hafta
0: evet.
1: biraz
0: Bizim
1: daha
0: aslında
1: farklı.
0: yapmadığımız bir şeydi. Senin dediğin gibi
1: Aynen,
0: eksik
1: aynen.
0: kaldık o konuda. Biraz ondan da kaynaklanıyor. Neyse.
1: Evet.
0: Şeyimiz olsun, bir kenara notumuz olsun.
1: Kesinlikle ama madem böyle bir durum oldu, bazı diğer çoğu hayatta olmayan diğer country efsanelerini de bilelim dedik. Şimdi Kris Kristofferson'a yer vereceğiz. O da yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce hayatı veda etmişti. O da country'nin büyük efsanelerinden biri. Kanun kaçağı veya haydut akımının öncülerinin. Yani o da şu demek, country music Nashville merkezli ve Nashville'nin domine ettiği bir dünya iken işte Kris Kristofferson, Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings gibi insanlar bağımsızlıklarını elde edip, kendi yapım haklarını elde edip, kendi müziklerini yapmaya başladılar. Ve dolayısıyla da bir outlaw country movement şeklinde bir şey oluştu. Dolayısıyla o anlamda da çok önemli bir karakter gerçekten de. İlk albümü, kendi ismini taşıyan, daha doğrusu Kristofferson isimli ilk albümüne yer vereceğiz. Bu albümü de ben dün aldım bu arada. Bir plakçıda, Prag'da bir plakçıda ucuzluk sepetinden buldum. 40 liraya aldım.
0: Çok iyi.
1: Çek baskı. Çek baskı. Arkasında da böyle Çekçe anlatı var falan vesaire. Dolayısıyla o anlamda da enteresan. Şimdi Kristofferson'a yer verelim. Bir efsane şarkı, özellikle Janis Joplin sayesinde efsane olmuş bir şarkıydı. Me and Bobby McGee.
2: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

0: Christopherson, 71 tarihli Christopherson'ın ilk albümü, ilk stüdyo albümünden Me and Bobby McGee çaldık. Ve sonrasında tabii ki yani 40 küsür sene boyunca devam eden inanılmaz bir müzik ve film kariyeri onu başka yerlere getirdi elbette. 1980'li yıllarda bu hani biraz evvel bahsettiğim Mahşer'in dört atlısı bir süper grup kurmuştu Highwaymen diye. O albüm mesela hep bulmak istiyorum bir türlü bulamıyorum. İşte Chris Christopherson, Willie Nelson, Johnny Cash ve Waylon Jennings. Bir albüm için bir araya
1: Süper
0: gelmişlerdi.
1: kadro.
0: Çok iyi bir albümdür. Aynen. Mahşer'in dört atlısı neredeyse gerçekten de. Ve onu bir türlü şey yapamadım, edinemedim. O da hani içimde kalan şeylerden biridir. Onu da dipnot olarak eklemiş olayım. Demişken şimdi Chris Christopherson'dan bir şarkı daha çalacağız. Bu şarkı da aslında orijinalinde Johnny Cash tarafından
1: Tamam.
0: meşhur edilmişti. Ama bir Christopherson şarkısı elbette. Evet, country plakları dönmeye devam ediyor. Sunday Morning Coming Down.

0: Sunday Morning Coming Down, Chris Christopherson'dan dinledik. İlk albümü Christopherson albümünden çaldığımız ikinci şarkıydı. 1970 senesinde yayınlanmıştı. Bir Çek basımı, biraz eskimiş, ucuzluk sepetinden alınmış bir plak dinlediniz. Evet, country
1: Aile nasıl bu
0: plakları
1: arada?
0: döndürmeye devam ediyoruz. Fena değil, fena değil. Yani işte çalıyor. Öyle diyeyim sana.
1: Çalıyor, tamam.
0: Kapak falan tabii ki yıpranmış durumda. Ama çalıyor. Şey
1: Tamam.
0: değil, sıkıntı yok.
1: İyi, hadi bakalım.
0: Şimdi başka bir country efsanesine geçeceğiz. Hani Dolly Parton belki hani country'nin kraliçesi olmuş olabilir ama bir zamanlar o taç başkasına aitti. Ve uzun yıllar boyunca Loretta Lynn'den bahsediyoruz. 1950'lerden beri gerçekten de olağanüstü bir üretkenlikle, olağanüstü bir yeteneği ve sesi birleştirerek gerçekten country camiasını neredeyse tek başına hükmettiği bir dönem vardı. Özellikle 60'larda vesaire yerde. Biz şimdi onun 71 tarihli albümüne geçeceğiz. Onun belki en bilinen albümü Coal Miner's Daughter. Ki o ismi taşıyan şarkıyı çalacağız. O da imza şarkılarından biridir. Şöyle de bir özelliği vardır o şarkının. Babasıyla ilgili olması. Çünkü Loretta Lynn günün sonunda bir madenci kızı. Kentucky yanlış hatırlamıyorsam. Ve zaten babası da işte o ne? Maden yani kömür madeninden kaynaklanan işte akciğer kanseriyle zaten çok erken yaşta hayata veda etmiş. Ama hani onu yad eden ve onu yükselten ve onun için yazdığı çok önemli bir şarkı. Çok şey bir şarkı tabii ki. Samimi ve aynı zamanda çok kişisel bir şarkı. Evet, Loretta Lynn'den geliyor. Coal Miner's Daughter.

0: Miner's Daughter, Loretta Lynn 1971 tarihli aynı ismini taşıyan albümden seçtiğimiz parçaydı. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi hani Loretta Lynn de gerçekten country müziğinin en büyük efsanelerinden biridir. O da galiba 2022'de yani 4 sene önce mi hayata veda etti. 91 yaşında mı ne? Durum öyle.
1: Evet
0: Evet.
1: evet.
0: Ne diyorsun Efkan?
1: Yani şey düşünüyorum bir yandan, hani bizim liste de aslında bunu biraz gösteriyor. Country'de hani kadın şarkı yazarlarının ne kadar önemli, etkili ve yol gösterici ve bu country yolunun taşlarını döşeyen önemli isimler olduğunu aslında tekrardan bir görüyoruz. İşte Dolly Parton dedik, ondan sonra Loretta Lynn. İşte Linda Ronstadt, ondan sonra işte Emilio Harris. Yani hatta ne bileyim 90'larda böyle daha sonra popla karışık Shania Twain'ler. Hatta yani
0: Şenay
1: Shania Twain işte kariyerinin ilk basamaklarında hatta Taylor
0: Twain.
1: Swift.
0: Canım,
1: Yani
0: Taylor Swift, Nashville'li bir country şarkıcısı.
1: tabii
0: Onun
1: yani.
0: başlangıcı o. Ondan sonra başka yani Dolly Parton'lar vesaireler olmasaydı hani ne Taylor Swift olurdu. Bunu da yani çok net söyleyebiliriz. Ne Miley Cyrus olurdu. Hani tüm bu şeyler hani günümüzün büyük pop yıldızları aslında kariyerlerinin önemli bir kısmını bu muhteşem kadınlara borçlu.
1: Evet. Ve hani büyük emekler vererek o kariyerlerini oluşturan muhteşem kadınlardan bahsediyoruz. Çünkü o dönemki hani sosyoekonomik durum, ondan sonra müzik dünyasında işte kadınların yeri, erkeklerin yeri, yani pek çok zorluk aslında aşılarak bu kariyerler, büyük kariyerler inşa ediliyor ve sonra az önce bahsettiğimiz günümüz ya da işte yakın dönem yıldızlarına da yani ilham veriyorlar. O açıdan da çok önemli ve değerli yani gerçekten diye
0: Aynen öyle.
1: düşündüm yani bir yandan
0: Yok
1: şey
0: çok yok çok çok doğru
1: evet.
0: çok doğru ve yerinde bir düşünce. Gerçekten de öyle yani bunu belki tartışmak bile anlamsız olabilir yani o kadar bariz
1: Evet.
0: ki çünkü bu eski ve gerçekten yani tırnaklarıyla gerçekten yani tam anlamıyla tırnaklarıyla kazıdıkları bu yolları günümüzün büyük pop yıldızlarına açmış oldular. Ne iyi ki. Dolayısıyla da hani hakikaten de önümüzdeki jenerasyonlarında hani bu kadınlara bir vefa duygusu içinde olmaları gerekir kesinlikle. O halde bu yüce kadından bir şarkı daha dinleyelim. Loretta Lynn'den gelsin tekrar The Man of the House.

0: Loretta Lynn, önce Coal Miner's Daughter, sonra da Man of the House'u çaldık sizler için. Evet, Mint'te country plakları dönmeye devam ediyor. Şimdi enteresan bir plağa yer vereceğiz. Bunu da ben işte evdeki country plaklarını böyle karıştırırken şey yaptım. Tabii ki country deyince ve söz konusu ben olunca da Johnny Cash'siz bir hani country programı yapmak ayıpların en büyüğü diye hani ben şey yaparım. Ve Johnny Cash plaklarını karıştırırken şeye rastladım. Yani ölümden sonra bu American Recordings serisi vardır ya Rubin'le yaptığı. Ölümden sonra böyle arta kalanlar falan da bir yayınlanmış. Ben de almışım onu. Ve işte burada da mesela gizli kalmış kayıtlar var veya işte canlı kayıtlar var daha önceki yıllardan kalan. Başka işte coverlar var vesaire. Ve onu buldum ve böyle şey yani unutmuşum böyle bir şey olduğunu ben de. Ve belki de hani yazılmış en iyi country şarkılarından birini Willie Nelson'la yaptığı düeti buldum. Eskiden VH1 diye bir kanal vardı. Orada da Storytellers diye bir program vardı hatırlarsan. İnsan
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: müzisyenler çıkıp şarkıların hikayelerini
1: Severdim o kanalı ben
0: anlatırlardı.
1: ya.
0: Evet. O programlardan biri, o Storytellers'lardan biri de Willie Nelson'la Johnny Cash birlikteydi. Ve orada çaldıkları bir şarkının kaydı var. Çok da güzel bir şarkıdır ve tabii ki Willie abi ve Johnny abi bir araya gelince de tadından yenmez. O halde gelsin Ghost Riders in the Sky.
2: What do you want to do first? Let's do an old cowpoke went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the cloudy sky and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. The horns were black and shining and

0: Johnny Cash ve Willie Nelson 1998 VH1 Storytellers'dan bir kayıt Ghost Riders in the Sky. Bu şarkıdaki gitarlara ben bayılırım ama kayıtla ilgili çok bilgiye ulaşamadım ne yazık ki. O yüzden o gitarları kim çalıyor bulamadım. Ama gerçekten beni çok etkiledi o gitarlar. Evet. Country albümlerine, country müzisyenlerine, country efsanelerine yer veriyoruz. Elbette bunun çıkış noktası da salı günü kaybettiğimiz Dolly Parton. Ancak tabii ki Johnny Cash'ten bir şarkı daha dinlemek boynumuzun borcudur. Biraz evvel şeyi konuşmuştuk Efkan, hani Highwaymen diye bir süper grup kurmuşlardı. İşte
1: Evet,
0: Willie
1: evet.
0: Nelson, Johnny Cash,
1: Evet.
0: Waylon Jennings ve Kris Kristofferson. O şey, açılış şarkısı o albümün Highwaymen'di. Eski bir şarkıydı. Onu tekrar yorumlamışlardı ve muhteşem bir yorumdu. Ve bu albümde sadece Johnny Cash'in bir yerde canlı kaydı var. Avustralya olabilir, emin değilim. 1986'dan. Dolayısıyla da bunu görünce de ah dedim ya, bunu çalmadan olmaz. O halde Johnny Cash'tan tekrar gelsin Highwayman. I was a highwayman.

0: Eril Vokali'nin baş simgesi Johnny Cash'ten dinledik. Highway Man, 1986 yılına ait bir canlı kayıttı. Pek'ten çaldığımız. Ve bu haftaki programın da sonuna geldik. Dolly Parton'la başladık. Elbette Dolly Parton'la bitireceğiz. Yani hani epey bir konuştuk ama daha da konuşulur. Daha anlatacak çok şey olur. Dolly ile ilgili. Herkesin Dolly'si. Kimlerin Dolly teyzesi. Ama gerçekten muhteşem bir kariyer, muhteşem bir öykü, muhteşem bir insana bu hafta veda ettik. Benim mesela en çok sevdiğim hikayelerden biri Dolly Parton'la ilgili. Kendine olan inancının ve kendine olan güvenin ne kadar gerçekten yüksek olduğunu tanımlayan bir şey bu bence, anekdot. I Will Always Love You yazdıktan sonra Elvis Presley istiyor şarkıyı. Ve tabii ki yani bu göklere uçuyor. Yani Elvis Presley. Hani onun için çok önemli ve hani sonuçta Elvis Presley bunu yayınlayacak ve herkes bir anda Dolly Parton'u biliyor olacak. Ancak ve ancak hatırlarsan onun bir kültür menajeri vardır. Albay Tom bir şey. Diyor ki ancak biz Elvis Presley için şarkı alınca diyor yayın haklarının, telif haklarının yarısını da alıyoruz diyor. Koşul bu diyor. Ve Dolly Parton bunu kabul edemiyor. Benim şarkımı başkasına o anlamda veremem diyor. Ve o gece hüngür hüngür ağlamış mesela bunu yaptıktan sonra. Ama yıllar sonra Whitney Houston bunu coverlıyor. Ve gelmiş geçmiş en çok satan single'lardan biri.
1: Evet.
0: Ve yani şey, Dolly Parton şey diyor. O parayla Graceland'ı alabilirdim diyor. Elvis Presley'nin şeyi hani efsane malikanesi.
1: Evet. Doğru zaman o zamanmış.
0: Gerçekten de. Benim en... Aynen. Ki orada da yani kendi koşullarıyla veriyor. Hani yayın hakları hala onda. Hani şey değil. Öyle bir anlaşma yok. Dolayısıyla telifin çoğunu Dolly Parton alıyor şarkıda. Doğal olarak. Gibi. Bence çok çok önemli bir hikaye bu. Evet. Programımıza yine bir Dolly Parton şarkısıyla noktalayacağız. Bu da onun külliyatında önemli şarkılardan biri. Çünkü annesi için yazdığı bir şarkı. O yoklukta, yoksullukta şey eldeki kumaştan ona yaptığı paltoyu anlatan. Ve o palto da Dolly Land'de sergileniyor. Coat of many colors. Evet. Yattığın yer incitmesin Dolly. Başka da bir şey diyemiyorum. Ben Mert Emcan.
1: O zaman vedamızı edelim. Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 28 Ağustos Cuma takvimler Duygu Radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Aslında bu haftayı yazın son cuma akşamı olması sebebiyle yaza ithaf edilen punk ve hardcore şarkılarını ayırmayı planlamıştım ama sanırım ben bu mevsimi kafamda çoktan bitirdim ve sonbaharın kederini şimdiden yüklenmeye başladım. Her böyle olunca da rotayı o neşeli pop punk şarkılarından içe kapanık melodik hardcore tarafına kırdım. Bu gece Grounded'da Birleşik Krallık'tan çıkma, duygu yoğunluğu yüksek, melodik, hardcore eksenli bir seçki duyacaksınız. Bu gruplardan kimisi hala aktif, kimi ise çoktan müzik yapmayı bıraktı. Basement'ı açılışı yapan Cricket Throw Their Voice 2011 tarihli I Wish I Could Stay Here albümündendi. 2009'da Ipswich'te kurulan bu grup, Birleşik Krallık emo ve post-hardcore sahnesinin 2010'lardaki dalgasını başlatan gruplardan biri olmuştu. Grubun vokali Andrew Fisher 2012'de okul öğretmeni olmak için geri dönmek zorunda kaldığında grup belirsiz süreli bir ayrılık yaşadı. 2014'te geri döndüklerinde ise sahne bambaşka bir yere evrilmişti. Zira kendileri de öyle her albümde türün sınırlarını, kendi sınırlarını esnetebildikleri kadar esnettiler. Sonuncusu da bu yılın ilk yarısında olmak üzere bir albüm yayınladılar. Hardcore'dan çok indie rock ve grunge'a meyleden bir kayıt bu ama yine de tatmin edici diyebiliriz. Ayrıca bu geceki listede Fisher başka bir anda daha karşımıza çıkacak, onun da ipucunu verelim. Zaman kaybetmeden devam edelim. Şimdi sırada iki şarkı var. Güney Galler'den Case radyolarınızda olacak. Haze'le Love Is Not Enough albümünden. Eylül 2016'da yayınlanmıştı bu albüm ve bu yıl 10. yılını kutluyor. Bu grup da bunun şerefine bir dizi konser veriyor Avrupa'da. Albüm yayınlandığında Spotify'a girmeden organik olarak büyüdü. Sosyal medyada paylaşa paylaşa yayıldı. Bu albümün de bence tabiri yerindeyse en damar şarkısı radyolarınızda olacak şimdi. Kalbe saplanıp yavaşça çevrilen bir hançer gibi bir şarkı bu Haze. Ardından Somerset'ten Landscape dinleyeceğiz. Apology radyolarınızda olacak 2012 tarihli Life Gone Wrong albümünden. Onlar da 2010'larda alevlenen Birleşik Krallık'taki melodik hardcore dalgasının kurucu isimlerinden. Landscape 2018'de sessizce Twitter biyografisini "Bir zamanlar bir punk rock grubuydu, şimdi ölü" diyerek kapattı ve müzik yapmayı bıraktı. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Landscapes'te Epiloge dinledik. Life Gone Wrong albümünden de bu şarkı. Albümün ilk baskısı çok hızlı bitti. Bir yıl aradan sonra San Francisco'daki Pure Noise Records'tan yeniden yayınlandı. Amerikan bir plak şirketinin İngiliz sahnesini fark etmesinin güzel örneklerinden biri. Grup hatta dağılmadan önce de Defeater'la Avrupa turnesine çıkmıştı. Grounded'a Birleşik Krallık Melodic Hardcore sahnesine adadığımız bu bölüm devam ediyor. Sırada iki şarkı var şimdi. Daha önce de yer verdiğim bir grup Departures radyolarınızda olacak. The Last Dance'le 2013 tarihli That Touches Us From The Moment We Begin To Love albümünden. 2010'lardaki Birleşik Krallık sahnesinin hatta genel olarak bu türün akla gelen ilk isimlerinden, gruplarından diyebiliriz onlar için. Onları görece yeni bir grup izleyecek. Londra'dan Death of Youth dinleyeceğiz. Bu yılın başında yayınlanan Nothing is the Same Anymore albümünden. Albüme adını veren şarkı burada olacak. Grubun adının da bir Departure şarkısı olan Death of Youth'tan alındığını belirtelim. Vokalist Rob David'in 2018'de başlattığı solo projeden tam kadroya dönüşen bu grubun ilk uzun çaları geçtiğimiz yıl kaydedildi. Albüm transgender hakları, erkek şiddeti ve müzik sahnesi içindeki bağnazlığı konu alıyor. İngiltere'deki müzik kritiklerine göre Death of Youth, Landscapes ve Modern Life'ın bıraktığı boşluğu doldurabilecek kadar güçlü bir müzik yapıyor. Grounded devam ediyor.

Detof Yurt'u duyduğunuz Nothing Is The Same Anymore radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve şimdi sırada yine iki şarkı var. İlk olarak More Than Life dinleyeceğiz. 2011 tarihli Love Let Me Go albümünden albüme adını veren şarkı burada olacak. Grup adını Morrissey'in Angel Angel Don't We Go Together şarkısından alıyor. Şarkı I Love You More Than Life diye bitiyor. Kesinlikle İngiliz melodik hardcore dalgasını Landscapes ile birlikte şekillendiren ancak kariyerleri kısa süren bir grup onlar da. 2018 yılında dağıldılar. Bize de çok sağlam iki albüm ve iki EP bıraktılar. Ardından Southampton'dan Heart in Hand radyolarınızda olacak. 2014 yılında yayınlanan albümle aynı adı taşıyan şarkıyla A Beautiful White ile burada dinleyeceğiz onları. Will Putney'in New Jersey'deki stüdyosunda kaydedildi bu albüm. Aynı Putney bu dönemde Fit for an Autopsy ve Body Count'ın da prodüktörlüğünü yapmaktaydı. Grubun son albümü oldu bu da. Onlar da 2015 yılında dağıldılar. Grounded devam ediyor.

Heart in Hand radyolarınızdaydı. A Beautiful White dinledik. Vokalist Charlie Holmes hem agresif hem melodik öğeleri yüksek bir albüm yapmak istemişlerdi ve bunu da bir bakıma başarmışlardı. Apaçık Radyo'da Grounded Birleşik Krallık Metalik Hardcore sahnesine açılan parantezde devam ediyor. Sırada yine iki şarkı var. Galler'in en kuzey noktasından Bastion's Darkfather'la gecede yerini alacak 2011 yılında yayınlanan Hospital Corners albümünden bu şarkı. Genel olarak güzel bir albüm. Albümün The Lengths Men Want Become Need şarkısında bir de konuk vokalist var. Frank Carter'ı görüyoruz. Gallows ve Frank Carter and Rattlesnakes'in Frank Carter'ı bu. Bastion's 2015'te dağıldı. 2020'de sessizce yeniden bir araya geldi. 2022'de Church Road Records'dan ikinci albümlerini çıkardı. Ardından göreceği yeni bir grup Brighton'dan Hellcamp radyolarınızda olacak. 2024 tarihli Reaching the Point Where Pain Ends albümünden Lost dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

Hell Can Wait, Lost Radyolarınızdaydı. Günün son yarım saatine girmişken sırada 3 şarkı var şimdi. Önce Bristol'dan Downpour Wounds dinleyeceğiz. 2023 yılında kurulan grup 2025'te ilk albümleri Where There Is Life, There Is Hope'u yayınlamıştı. Bu yılsa Wounds adlı yeni bir single yayınladılar. Ben de taze taze çalmak istedim. Bu şarkıyla biraz metalcore sularına da giriyoruz. Önceden uyarayım. Ardından Still In Love burada olacak. Architects'ten Sam Carter'ı da konuk olarak gördüğümüz Preserve and Cherish dinleyeceğiz. 2025 tarihli Recovery Language albümünden. İsmi belki tanımıyorsunuz ama üyeleri kesinlikle tanıyorsunuz. Nick Worthington vokalde Dead Swans ve Turns Cold'dan. Curtis Ward gitarda erken dönem Bring Me The Horizon'dan tanıyoruz kendisini. Diğer grup üyeleri de Throat, Brutality Will Prevail ve Last Witness gibi çeşitli gruplarda çalmıştı. Grubun vokali Nick Worthington ve Sam Carter 20 yılı aşkın süredir birbirini tanıyor aslında. Dead Swans ve Architects'in 2008 tarihli Split EP'sine kadar uzanan bir arkadaşlık onlarınki. Ve bu gecenin açılış şarkısını çalan Basement'tan Andrew Fisher da bu albümde başka bir şarkıya vokalde konuk oluyor. Bu iki şarkıyı son olarak Swindon'dan The Cold Harbor takip edecek. Homebound radyolarınızda olacak. Grounded devam ediyor.

The Cold Harbor'da duyduğunuz Homebound dinledik. 2012 tarihli aynı adlı albümden. Grubunda başka albümü olmadı zaten. Grand Ata bu gecenin son şarkısına geliyoruz. İskoçya'dan Tukil Akile'yi dinleyeceğiz. Recovery radyolarınızda olacak. Ağustos 2023'te yayınlanan Recovery albümünden, isminden de anlaşılacağı gibi albüm bağımlılıktan iyileşme yolculuğunu konu alıyor. Vokalist Mark Tindall şöyle açıklıyor. İyileşme neden? Çünkü buradan çıkmanın tek yolu daha iyi olmak. Kerrang dergisine göre Hatebreed'in kasvetli cesareti ve İngiliz post-hardcore'un kırılgan dürüstlüğünü yansıtan bir müzik yapıyor onlar. We Came As Romance, Counterparts ve Bioshock Sleeps'e de turneye çıktıklarını ve bu gece duyduğunuz çoğu grup gibi de henüz dağılmadıklarını eklemeliyim. Grounded'da bu gecenin melodik hardcore ağırlıklı seçkisinde Bristol'dan Brighton'a, Londra'ya, Galler'den İskoçya'ya ayrılan bir sürü ses dinledik. Kapatmadan ufak bir hatırlatma. Soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
2: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
3: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
0: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Caz Türbülans.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

I make a say.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

I wanna go home, but I ain't got sufficient clothes.